0: örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki 4 barınma alanını boşalttığını bildirdi. 8 Ekim Perşembe günü itibariyle boşaltıldığı bildirilen alanlar Medina'nın Baza bölgesinde bulunuyor. Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından gözaltına alınan 3 sürücüden ikisi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Kazaya ilişkin bilirkişi raporunda tur otobüsünün şoförü asli kusurlu olarak yer aldı. Otobüs şoförünün geriye gitme ve diğer manevraları düzenleyen genel şartlara uymadığı belirtildi. İzmir Körfezi'ne tüp geçit, ikinci çevre yolu, TOKİ desteğinde kentsel dönüşüm projeleri. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılımının ardından kente hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında konuştu. Tugay, merkezi hükümetle uyum ve işbirliği içinde çalışarak yatırımları hızlandırmayı hedeflediklerini söyledi. ABD'de Müslüman Kongre üyesi İlhan Omar'ın evine baskın yapıldı. Omar'ın başkent Washington'daki evi devam eden ceza soruşturması kapsamında sabah erken saatlerde arandı. Spor. Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında Göztepe deplasmanda Eyüpspor'u 4-0 mağlup etti. İzmir ekibi bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini alırken puanını da 6'ya çıkardı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk edecek. Bugün saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1 Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege'nin kuzey kıyıları ve Marmara'nın batısıyla Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de Güneydoğu Anadolu'da toz taşırmanın görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 1-3 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yurdun doğusunda normallerin 2-4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle: Ankara ve Tunceli 11, İstanbul, Aydın, Kahramanmaraş ve Mardin 15, İzmir 16, Eskişehir, Konya ve Nevşehir 10, Samsun ve Giresun 19, Adana, Hatay ve Rize 18, Bolu 8, Şanlıurfa 17, Tokat 12, Kars 4 ve Erzurum 5 derece. Haberleri dinlediniz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün öykü ve romanlarıyla edebiyatımızda öncül rol oynayan Vüsat Bener'in oyun yazarlığı üzerinde duracağız. İnsan ruhunun karmaşık yapısını, bireyin yalnızlığını ve iletişimsizlik sorununu eserlerinin merkezine yerleştiren Bener, tiyatro metinlerinde de aynı derinlikli açıyı sürdürür. Oyunları dış dünyadaki büyük olaylardan çok, bireyin iç dünyasında yaşadığı kırılmalara odaklanır. Karakterler gündelik hayatın sıradanlığı içinde sıkışmış, kendileriyle ve çevreleriyle hesaplaşan kişiler olarak karşımıza çıkar. Bener'in tiyatro anlayışı, seyirciyi hazır yargılarla baş başa bırakmak yerine düşünmeye ve insan ilişkilerinin görünmeyen yönlerini sorgulamaya davet eder. Diyaloglarındaki doğallık, suskunlukların ve yarım bırakılmış cümlelerin taşıdığı anlamla birleşerek sahne üzerinde güçlü bir psikolojik atmosfer yaratır. Vüsat Bener'in tiyatro metinleri biçimsel açıdan da döneminin alışılmış kalıplarının dışına çıkan özellikler taşır. Bireyin yabancılaşması, iletişimsizlik ve varoluşsal kaygılar gibi temaları öne çıkaran oyunlarında Bener olay örgüsünden çok karakterlerin ruhsal çözümlemelerine ağırlık verir. Bunu yaparken dilinin inceliklerinden ustalıkla yararlanır. Bu yaklaşım onun tiyatrosunu

0: psikolojik gerçekçiliğe yaklaştırırken aynı zamanda modern tiyatronun deneysel arayışlarıyla da ilişkilendirir. Bener'in oyunlarında kesin çözümler ya da mutlak doğrular bulunmaz. Aksine seyirci, karakterlerin çelişkileri ve belirsizlikleri aracılığıyla insan doğasının karmaşıklığıyla yüzleşir. Yalnızca iki oyun kaleme almasına rağmen ortaya koyduğu metinler, Türk tiyatro yazarlığının farklı yönelimlerini anlamak açısından çok önemli yere sahiptir. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Esinti programı başlıyor.

yazlar. Şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm anay, anay. Kaç gündür görmemişem, hop gülüm anay, anay. Ciğerim ona yanar. Şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm.

Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm, nanay, nanay. Yardan bir selam gelmiş, hop gülüm, nanay, nanay. Başım gözüm üstüne, Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm, Şengülüm.

0: bir kitapta okumuştum.
1: Nasıl oluyor da insanı mesut eden bir şey aynı zamanda felaketinin de kaynağı oluyor?
2: Arkadaşına mektup yazan bir gencin bu sorusunu bir kitapta okumuştum. Soruyu ilk soran o değildi, son soran da olmayacak. Bir şeye bütün kalbiyle bağlanan herkes günün birinde aynı yere varacak. Bize kanat takıp mutluluktan uçuran her neyse, vakti gelince bizi yere de çalabilir. Bazen üzerine titrenen bir sevgi, bazen dünyayı değiştirecek bir hayal, bazen de tutkularımız. Bu soruyu soran genç, 1771 baharında bir kasabada çiçek açmış ağaçların altında mutlu olduğunu sanıyordu. Birkaç ay sonra aynı ağaçların altında mutsuzluğun dibini yaşayacaktı. Adı Werther. Goethe onu 1774'te dünyayla tanıştırdı. Kitap yazarını bir gecede ünlü etti. Okurlarını ise bir humma misali sardı. Döneminde fırtınalar estiren bu kitabın rüzgarına kapılıp Weilheim'a gidiyoruz. Posta arabası hazır. Kitap bir yayıncı notuyla açılır. Adı verilmeyen bir editör, zavallı Werther'in hikayesine dair ne bulabildiyse toplayıp önümüze koyduğunu söyler. Ardından okura seslenir.
3: Ey güzel insan, sen de onun gibi bir tutkunun esiriysen, onun acıları sana abuntu olsun. Eğer yazgından veya kendi hatandan dolayı bir arkadaş bulamıyorsan, bu küçük kitap dostun olsun.
2: Sonrası baştan sona mektuplardır. Werther'in dostu Wilhelm'e yazdığı tarih sırasıyla dizilmiş mektuplar. Kahramanın artık yazamadığı son günlerini editör tamamlar. Mektuplardan kurulu roman o çağda yeni değildi. Ama Goethe bu tarzı tek bir adamın iç sesini kesintisiz dinletmek için kullandı. Mektuplar tek taraflıdır. Cevap mektupları yoktur. Wilhelm'in ne dediğini yalnızca Werther'in tepkilerinden çıkarırız. Okur, bir gencin zihnine kilitlenmiş gibidir. Eylül'de Leipzig'te kapağında yazar adı olmadan basıldı. Kim yazdı diye soranların aklına önce Wieland geldi. Kitap, edebiyat tarihinin belki de ilk çok satılmıştı.

0: bakanlarından oldu. Edebiyat tarihçileri onu Fırtına ve Coşku akımının başyapıtı sayar. Aklın düzenine karşı duygunun, kuralın karşısında tabiatın, saray görgüsüne karşı insan kalbinin ayaklanmasıdır. Goethe yıllar sonra anılarında kitabın etkisinin büyük, hatta muazzam olduğunu, çünkü tam zamanında geldiğini yazacaktı. Werther bir aile işini halletmek üzere şehirden ayrılıp taşraya gelmiş genç bir adam. Resim yapar, Homeros'u okur, kırlarda dolaşır. İlk mektubu neşeyle başlar. Şehirden ayrılmış olmaktan memnundur. Arkasında yarım kalmış bir gönül meselesi bırakmıştır. Kendine söz verir.
1: Ah, insanın kendisinden yakınmaya hakkı olabilir mi? Başaracağım sevgili dostum. Sana söz veriyorum. Kendimi düzelteceğim. Her zaman yaptığım gibi yazgımızın karşımıza çıkardığı ufak tefek sıkıntıları artık tekrarlayıp durmayacağım. İçinde bulunduğum anın tadını çıkaracağım. Geçmiş benim için geçmişte kalacak.
0: Bu sözün üzerinden 6 hafta geçmeden Lotte'yi görür. Haziranda bir kır balosuna giderken arabaya alınan genç kız annesini kaybetmiş kardeşlerine bakmaktadır. Werther onu ilk kez bir akşamüstü çocuklara ekmek keserken görür. Dans ederler, fırtına kopar, pencerede yağmura bakarken Lotte tek bir kelime söyler. Klopstock, devrin sevilen şairinin adı. İki gencin aynı kitapları ve aynı duyguları paylaştığının işaretidir. Werther o gece kendini kaybeder. Ama Lotte'nin nişanlı olduğu daha yolda söylenmiştir. Adı Albert'tir. İş nedeniyle uzaktadır. Yaz boyunca Lotte'nin evine gidip gelir. Albert döner. Dürüst, düzenli, aklı başında bir adam olduğu için Werther ondan nefret bile edemez. Üçü birlikte kırlarda yürür, birlikte oturur. Dostu Wilhelm'e yazdığı mektuplar giderek ağırlaşır. Ağustos'un 18'inde programımızın başındaki o soru sorulur. Eylül'de Werther kimseye haber vermeden Weilheim'den ayrılır. Kışı bir elçinin yanında katip olarak geçirir. Bir akşam kontun evinde soylu konukların katıldığı bir davet verilir. Werther'e statüsünden dolayı kapılar kapanınca yarasına bir yara daha eklenir. Kalp kırıklığının üstüne bir de sınıf yarası. İstifa eder. Yazın Weilheim'a döner. Lotte ile Albert evlenir. Hikayeyi bu noktada Werther'in aynı yoldan, aynı kapıya yürüdüğü yerde bekletiyoruz. Werther'in sorusu felsefenin de eski sorusudur. Bizi mutlu eden şey bizi neden mahveder? Goethe'nin kahramanı cevabı yaşayarak verir. Tabiatı bir cennet gibi görmesini sağlayan aynı taşkın yürek, birkaç ay sonra aynı tabiatı her şeyi yutan bir canavar gibi görmesine yol açar. Werther'in kusuru sevmek değil, sevgi dışında hiçbir dayanağının kalmamasıdır. Artık resim yapamaz, bir işi de yoktur. Üstelik dostu uzaktadır. Bütün ağırlığını tek bir ipe bindirmiştir. İp kopunca tutunacak dal kalmaz. 18. yüzyılın ikinci yarısına edebiyat tarihçileri duyarlılık çağı der. Gözyaşı bir erdemdi. Çok hisseden insan üstün insandı. Werther bu çağın çocuğudur. Ama psikolojinin gözünden bakınca ortada iki genç vardır. Werther ve Goethe. İkisi de aynı yaralı aşkı yaşadı. Biri yazdı, öteki yazamadı. Goethe anılarında kitabı bitirdikten sonra kendini bir günah çıkarmadan çıkmış gibi hafiflemiş, özgür ve yeni bir hayata hak kazanmış gibi hissettiğini anlatır. Demek ki kitap yazarı için bir çıkış yoluydu. Werther'in eline geçmeyen tek şey kendi hikayesini kağıda dökecek mesafeydi. Yaşlılığında genç yardımcısı Eckermann'a söyledikleri bunu destekler. Her insanın hayatında o kitabın yalnızca kendisi için yazıldığını sandığı bir dönem vardır. Sosyolojinin çıkarımı daha rahatsız edicidir. Kitap çıktıktan sonra Avrupa'da genç erkeklerin Werther gibi giyindiği, mavi frakla sarı yeleğin moda olduğu, kimi yerlerde romanı taklit eden intiharların görüldüğü söylendi.

Leipzig 1775'te kitabı da kıyafeti de yasakladı. Bu söylentilerin ne kadarının gerçek olduğu bugün bile tartışılıyor. Ne var ki 200 yıl sonra 1974'te Amerikalı sosyolog David Phillips, gazetelerdeki intihar haberlerinin ardından intiharların arttığını verilerle gösterdi ve bu olguya romanın kahramanının adını verdi. Werther etkisi. Bugün gazetecilere bu tür haberleri nasıl vereceklerini öğreten kılavuzlar, 18. yüzyıldan kalma bir romanın ışığında yazılıyor.

Johann Wolfgang von Goethe 28 Ağustos 1749'da Frankfurt'ta hali vakti yerinde bir hukukçunun oğlu olarak dünyaya geldi. Babasının isteğiyle hukuk okudu. Önce Leipzig, sonra Strasbourg. Strasbourg'da tanıştığı Herder ona Shakespeare'i, halk şiirini ve Ossian'ı sevdirdi. Werther'in Lotte'ye okuduğu eski İskoç şarkıları buradan gelir. 1772 yazında staj için Wetzlar'daki İmparatorluk Mahkemesi'ne gitti. Orada Charlotte Buff adlı genç kıza aşık oldu. Kız bir elçilik katibiyle nişanlıydı. Goethe birkaç ay içinde şehri terk etti. O yılın Ekim'inde Wetzlar'daki bir tanıdığı, Yeruzalem adındaki genç, umutsuz bir aşk yüzünden kendi canına kıydı. Goethe bu iki hikayeyi birleştirdi. Wetzlar'daki kendi umutsuz aşkıyla Yeruzalem'in trajik ölümünü. Kitap onu bir gecede ünlü etti. 1775'te Weimar Dükü Karl August'un davetiyle küçük bir prensliğin sarayına gitti ve ömrünün geri kalanını orada geçirdi. Dükün danışmanı oldu. Devlet işlerine girdi, madenlerden yollara kadar her meseleyle uğraştı. 1782'de soyluluk unvanı aldı. Adının başındaki fon o tarihten kalmadır. 1786'da her şeyi bırakıp 2 yıllığına İtalya'ya kaçtı. Döndüğünde başka bir yazardı. Fırtına dinmiş, yerine klasik ölçü gelmişti. Olgunluk dönemi de Weimar'da geçti. Schiller'le dostluk kurdu, Wilhelm Meister'ı yazdı. Ömrünün sonuna kadar Faust üzerinde çalıştı. Bir yandan da bitkiler ve renkler üzerine bilimsel incelemeler kaleme aldı. 22 Mart 1832'de Weimar'da öldü. Arkasında 10.000'den fazla mektup bıraktı. Werther'e bir daha aynı gözle bakmadı. 1787'de kitabı baştan sona elden geçirdi. Yine de 1824'te 50. yıl basımı için ölen kahramanına bir şiir yazdı ve ona "Çok ağlanmış gölge" diye seslendi.

Kitap yasaklandığı yerlerde bile okundu. Danimarka ve İtalya'da yasaklandı. Buna rağmen Avrupa dillerine çevrildi, porselenlere resmedildi. Adına parfüm çıkarıldı. Napolyon onu Mısır seferinde yanında götürdü. 1808'de Erfurt'ta Goethe ile karşılaştığında kitabı 7 kez okuduğunu söyledi. Berlinli yayıncı Friedrich Nicolai ise Genç Werther'in Sevinçleri adıyla mutlu sonlu bir parodi yazdı. Goethe bunu ömrü boyunca affetmedi. Mary Shelley'nin Frankenstein'ın da canavar, ormanda bulduğu bir çantadan çıkan 3 kitaptan birini okur. Werther'dir ve kendini onda tanır. Massenet 1892'de hikayeyi operaya dönüştürdü. Thomas Mann 1939'da Lotte Weimar'da romanında yaşlanmış Charlotte Buff'u yaşlanmış Goethe ile yeniden karşılaştırdı. Sinemada onu unutmadı. Max Opus 1938'de romanı filme uyarladı. Son uyarlama ise 2024'te Toronto Film Festivali'nde gösterildi. Türkçe'de kitabın pek çok çevirisi var. Bugün rafta en sık görülenler Nihat Ünler ve Mahmure Kahraman'ın çevirileri. Bunca operanın, parodinin ve çevirinin kaynağındaki genç adamı ise Lotte'nin kapısında bırakmıştık. Kış geliyor, oraya dönüyoruz.

Sonbaharla birlikte mektuplar kısalır, cümleler kesilir. Albert soğuk davranır. Lotte Werther'e artık daha seyrek gelmesini rica eder. Genç adam bunu bir hüküm gibi dinler. Editör araya girer ve son günleri anlatmaya başlar. Noel'den birkaç gün önce Albert'in evde olmadığı bir akşam Werther son kez Lotte'nin kapısını çalar. Ona kendi çevirdiği Ossian şarkılarını okur. Ölen kahramanlar, bekleyen babalar, dalgalara karışan kızlar. İkisi de ağlar. Werther onu kollarına alır. Lotte kendini kurtarıp yan odaya kapanır ve kapının ardından son sözünü söyler. Beni bir daha görmeyeceksiniz. Ertesi gün Werther uşağıyla Albert'e bir pusula gönderir. Yolculuğa çıkacağım. Tabancalarınızı ödünç verir misiniz? Albert karısına silahları duvardan indirmesini söyler. Lotte indirir, tozunu siler, titreyerek uşağa uzatır. Tek kelime edemez. Werther bunu öğrenince son mektubuna silahın onun elinden geçmiş olmasını bir lütuf gibi yazar. Gece yarısı saat 12'yi vururken son satırlarına "Lotte, elveda" diye yazar.

0: sabah bulunduğunda hala nefes almaktadır. Öğleyin ölür. Masasında Lessing'in Emilia Galotti'si açık durmaktadır. Gece saat 11'de kendi seçtiği yere, mezarlığın köşesindeki iki ıhlamurun altına gömülür. Kitabın son cümleleri bir tutanak kadar kurudur. Tabutu zanaatkarlar taşıdı. Yanında hiçbir din adamı yoktu. Goethe bu sona bir teselli eklemedi. Ama ikinci baskının başına iki dörtlük koydu. Son dize ölen gencin ağzından okura seslenir.
1: Erkek ol, benim peşimden gelme.
0: Kitap bir çağrı değil, umutsuz bir aşktan seslenen bir adamın uyarısıdır. Goethe'yi Werther'den ayıran kendi savunması da buydu. Kederi yüreğinden kağıda akıtan insanın hayatta kalacağının en iyi kanıtı, hayatta kalanın Goethe olmasıydı.
1: Nasıl oluyor da insanı mesut eden bir şey aynı zamanda felaketinin de kaynağı oluyor?
0: Kitap bu soruya cevap vermez ama bir ayrım gösterir. Werther'in kaynağıyla Goethe'nin kaynağı aynıydı. Aynı Wetzlar yazı, aynı nişanlı kız, aynı taşkın yürek. Biri o kaynağın içinde boğuldu. Öteki ondan bir kitap çıkardı. Fark duygunun büyüklüğünde değil, duyguyla insan arasına bir adım koyabilmekteydi. İşte yazmak o adımdı. Her insanın hayatında bir Werther mevsimi vardır demişti yaşlı Goethe. Belki bugün o mevsimin içindesiniz. Belki çoktan geride bıraktınız. İki halde de editörün sözü aynı yere çıkar. Bu küçük kitap yakınında bir dost bulamayanlar için yazılmıştı. Kitap dost olur ama insanın yerini tutmaz. Werther'in eksiği bir Lotte değil, bir Wilhelm'di. Mektupları alan ama yanına gelmeyen dostu. Bir kitapta okumuştum da bu hafta genç Werther'in acılarıyla aynı yürekte aynı anda doğan sevincin ve felaketin hikayesine tanık olduk. Haftaya yeni bir kitapta, yeni bir cümlede görüşmek üzere.
2: Bir kitapta okumuştum. Mehmet Evren Coşkun hazırladı, Nilgün Yıldırım sundu.

0: Küsecek kadar çok mu? Küsecek kadar çok mu?
1: Gönül Aydın programı devam ediyor.

0: Gönül Aydın programı sona erdi.
1: Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben biri olur Eçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İşkur Gençlik Programı'nın 2026-2027 dönemi kontenjanını 150 bin kişiye yükselttikleri müjdesini verdi. Programa katılan gençlere günlük 1375 lira destek verileceğini söyledi. Ayda 14 gün katılan öğrencilerimiz ise 19.250 liraya kadar destek alabilecek dedi. Erdoğan, gençlerin eğitimlerini ve istihdamlarını desteklemeyi sürdüreceklerini de vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon meselesiyle ilgili haksız kazanç sağlayan herkesin bedelini ödeyeceğini söyledi. Milletimizin hak ve hukukunun korunması kırmızı çizgimizdir, dedi. Erdoğan, 1 milyon liraya kadar ara ödemelerin Ekim ayı içinde yapılacağını kaydetti. Muhalefete, haysiyet cellatlığı yapılmasına müsaade etmeyeceği sözleriyle sert tepki gösterdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamındaki gizli belgeleri sosyal medya ve dijital mecralarda paylaşanlar hakkında gizliliği ihlal gerekçesiyle resmen soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Bankalar Birliği gibi kurumlara soruşturmanın aşamalarına uygun talimat ve müzekkereler gönderildiği belirtildi. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da erken uyarı sisteminin tehlike alarmı vermesinin ardından kentte 3 patlama sesi duyuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını en güçlü biçimde lanetlediklerini söyledi. Türkiye, hukuk dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın yanındadır, dedi. Erdoğan, Mekke İttifakı'nın kurumsal altyapı çalışmalarının da sürdüğünü belirtti. Anlaşmanın önümüzdeki günlerde meclise sevk edileceğini kaydetti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat bugün Brüksel'e önemli bir ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Bolat'ın temaslarında Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ele alınacak. Gümrük Birliği güncellemesi, yeni sanayi politikaları ve yatırım fırsatları değerlendirilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Kırıkkale Merkez Yeni Spor Salonu'nun açılışını yaptı. Yeni salon, Ziraat Bankart'la Galatasaray Madeş Mobilya arasında oynanan Aksa Sigorta Erkekler Şampiyonlar Kupası'na ev sahipliği yaptı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin eğitimdeki uluslararası başarısının muhalefet tarafından görmezden gelindiğini söyledi. Avrupa'daki gerilemenin salgınla savunulmasını eleştirdi. Bakan Tekin, eğitimde yapay zeka ve dijitalleşme sürecine de dikkat çekti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okullarda güvenliğin artırılması, giriş ve çıkışlarda daha sıkı kontrol yapılması talimatını verdi. Ankara'da düzenlenen emniyet ve jandarma birimlerinin katıldığı asayiş toplantısında konuşma yapan Mustafa Çiftçi, okul güvenliğinin rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktığını vurguladı. İçişleri Bakanı Çiftçi, tedbirleri artırmamız ve daha görünür hale getirmemiz gerekiyor uyarısında bulundu. Tarım sigortalarının kapsamı genişliyor. 2027'den itibaren 16 ürün daha don riskine karşı güvence altına alınacak. Temel sigorta paketindeki ürün sayısı 25'e çıkarılacak. Parsel bazlı verim sigortası Şanlıurfa ve Kayseri'de de uygulanacak. Arıcılık

0: ve seracılık sigortalarında yeni teminatlar ve destekler sağlanacak. Hatay ve Mersin'de sağanak ve fırtına etkili oldu. Yollar göle döndü, ağaçlar yerinden söküldü. Bazı mahallelerde su taşkınları meydana geldi. Şanlıurfa'da ise sağanakla birlikte toz taşınımı vardı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlali trafik kazalarına neden oldu. Yurdun farklı noktalarında meydana gelen kazalarda 3 kişi öldü, 100 kişi yaralandı. Spor. Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında Göztepe deplasmanda Eyüpspor'u 4-0 mağlup etti. İzmir ekibi bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini alırken puanını da 6'ya çıkardı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk edecek. Bugün saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1 Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Aston Villa Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu. Karşılaşmayı Slovak Ivan Kruzliak yönetecek. Yarın saat 22'de başlayacak zorlu 90 dakika TRT 1 Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinliyorsunuz.

üstüne. Sığmıyorum dünyaya, dar geliyor.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinlediniz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün modern Türk sinemasının en önemli yönetmenlerinden biri olan Nuri Bilge Ceylan'ın imzasını taşıyan Taşra'nın o tanıdık durgunluğunu ve insan ilişkilerinin karmaşıklığını bir edebiyat eseri gibi aktaran 2018 yapımı bir başyapıttan Ahlat Ağacı adlı filmden söz edeceğiz. Film, üniversiteyi bitirip memleketi Çanakkale'ye dönen genç ve idealist yazar adayı Sinan'ın hem kendi geleceğini kurma çabasını hem de ailesiyle özellikle de kumar tutkusu yüzünden itibarını kaybetmiş öğretmen babası İdris'le olan çatışmasını anlatır. Sinan, yazdığı Ahlat Ağacı adlı kitabını bastırmak için kapı kapı dolaşıp destek ararken Taşra'nın o bürokratik ve kültürel duvarlarına çarpar. Nuri Bilge Ceylan, bizleri Sinan'ın gözünden kasaba hayatının o ağır ritmine davet ederken, aslında çoğumuzun yakından bildiği aidiyet ve sıkışmışlık hissini de perdeye taşır. Film adını aldığı ahlat ağacı sembolüyle taşrada büyüyen, uyumsuz, yalnız ve şekilsiz kalmış tüm insanları temsil eder. Sinan'ın yerel bir yazarla yaptığı o uzun, felsefi ve derin diyaloglarsa Türk sinemasında eşine az rastlanır bir entelektüel ziyafet sunar. Ahlat ağacı özünde çok güçlü bir baba-oğul hikayesidir. Sinan, hayatı boyunca benzemekten korktuğu ve sürekli eleştirdiği babasının kaderini zamanla nasıl da paylaştığını fark eder. Final sahnesindeki kuyu kazma detayı ise adeta her şeye rağmen köklerine tutunma mecburiyetinin simgesidir. Kendini yalnız, uyumsuz ya da bir yere ait hissedemeyen herkesin kalbine dokunan bu film, modern sinemamızın olgun örneklerindendir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.
3: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye.

Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınıza yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, hayat, sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: bu ne biçim iştir
1: diye bana sorma. Her ne halin varsa kendin gör, bu ne biçim aşktır.

Eylül geçmiş kapımızdan. Süpürmüş kalıntılarını ışıkların. O güneş parlıyor hala. Ay yine bizim.

0: radyo.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası Kısa Dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel.

Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün çalışmalarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürdürecek. Erdoğan, Türkiye'de göreve başlayan büyükelçilerin güven mektuplarını takdim ettikleri törene katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İşkur Gençlik Programı'nın 2026-2027 dönemi kontenjanını 150 bin kişiye yükselttikleri müjdesini verdi. Programa katılan gençlere günlük 1375 lira destek verileceğini söyledi. Ayda 14 gün katılan öğrencilerimiz ise 19.250 liraya kadar destek alabilecek dedi. Erdoğan, gençlerin eğitimlerini ve istihdamlarını desteklemeyi sürdüreceklerini de vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon meselesiyle ilgili haksız kazanç sağlayan herkesin bedelini ödeyeceğini söyledi. Milletimizin hak ve hukukunun korunması kırmızı çizgimizdir dedi. Erdoğan, 1 milyon liraya kadar ara ödemelerin Ekim ayı içinde yapılacağını kaydetti. Muhalefete haysiyet celallığı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz sözleriyle sert tepki gösterdi. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da erken uyarı sisteminin tehlike alarmı vermesinin ardından kentte 3 patlama sesi duyuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını en güçlü biçimde lanetlediklerini söyledi. Türkiye hukuk dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın yanındadır dedi. Erdoğan, Mekke İttifakı'nın kurumsal altyapı çalışmalarının da sürdüğünü belirtti. Anlaşmanın önümüzdeki günlerde meclise sevk edileceğini kaydetti. Ukrayna, Rusya ile barış sağlanması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a işaret etti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuğunda veya Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın katılımıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşebileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dış politikaya ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu. Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bitmesi gerektiğini belirterek iki tarafın da ateşkese uymasını istedi. İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını savunan Trump, Husilerin tavrını sert sözlerle eleştirdi. Kuzey Kore, teknik kapasitesi artırılan yeni taktik balistik füzesini başarıyla test ettiğini duyurdu. Denemeyi doğrulayan Güney Kore ordusu ise füzenin Japon denizi istikametine fırlatıldığını bildirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat bugün Brüksel'e önemli bir ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Bolat'ın temaslarında Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ele alınacak. Gümrük Birliği güncellemesi, yeni sanayi politikaları ve yatırım fırsatları değerlendirilecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okullarda güvenliğin artırılması, giriş ve çıkışlarda daha sıkı kontrol yapılması talimatını verdi. Ankara'da düzenlenen emniyet ve jandarma birimlerinin katıldığı asayiş toplantısında konuşma yapan Mustafa Çiftçi, okul güvenliğinin rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktığını vurguladı. İçişleri Bakanı Çiftçi, tedbirleri artırmamız ve daha görünür hale getirmemiz gerekiyor uyarısında bulundu. Geleceğin iletişimcileri bu büyük finale hazır. TRT'nin düzenlediği yarışmada 141 üniversiteden 167 finalist 133 eserle ödül için yarışacak. Geleceğin iletişimcileri yarışmasının finali bugün saat 20'de TRT 2'den canlı yayınlanacak. Spor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk edecek. Bugün 22'de başlayacak mücadele TRT 1 tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Yıl 1535. Pir Sultan Abdal bunu böyle söylemiş. Söylemiş ya, bunun bir de evveli var. Katip, al kalemi bir de benden yaz. Boy boy gelmişler şu dağların ötesinden. Burası bize otağ olsun, yurt olsun demişler. Boy boy yerleşmiş, boy boy büyümüşler. Her sabah gün doğusundan iki mızrak boyu yükselen güneş, bir gün kendini göstermeyince kara kara bulutlar dolaşmış bu cennet vatan üzerinde. Küçük büyüğü saymaz olmuş, kardeş kardeşe küsmüş, en acısı bacılarımızın yüzüne bakamaz olmuşuz. 1535, 1635, 1735, 1835, 1935, 35 de benden koyun kardeşlerim. 1970'e geldik. Bir uğursuzluk çöreklenmiş ki başımıza, sürüp gitmekte. Oysa deli gönül neler ister? Barış bir yavrusu olsun ister. Adını bile hazırladı. Oğlansa Ozan, kızsa Ceylan. Ceylan buz gibi pınarların aktığı zümrüt ovalarda taştan taşa seksin. Ozan Ardahan'dan Kırkpınar'a dolaşsın. Anlatsın Karacaoğlan'ı, Pir Sultan Abdal'ı, Köroğlu'nu. Davullar yine vurulsun. Güneş yine iki mızrak boyu yükselsin gün doğusundan. Bitsin artık bu küskünlük kardeşlerim. Uzatalım ellerimizi. Yarın tarih önünde hesap verirken yavrularımız bizi kınamasınlar mı?

Öyle bilsin herkes, mutluyuz keza. Aşkın adına, ikimizin hatrına, ne olur sussun bizi sevenler, Hüda aşkına.

0: Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. 7.30 ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere müjde verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fonların tasfiye süreciyle ilgili kanun teklifinin bu ay içinde yasalaşmasının ardından ara ödemelerin yapılacağını söyledi. Terör örgütü PKK, Irak'ın kuzeyindeki 4 barınma alanını boşalttı. Ukrayna, Rusya ile barış için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret etti. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına devam ediyor. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar aktardık, ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da kentsel dönüşümün hayati önemde olduğunu söyledi. İstanbul'da deprem gerçeğini ertelemek, görmezden gelmek veya günlük siyasi çekişmelere kurban etmek İstanbul'a ihanet etmek olur dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mahalli idarelere ve İstanbullulara kentsel dönüşümü ertelemeyin çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İşkur Gençlik Programı'nın 2026-2027 dönemi kontenjanını 150 bin kişiye yükselttikleri müjdesini verdi. Programa katılan gençlere günlük 1375 lira destek verileceğini söyledi. Ayda 14 gün katılan öğrencilerimiz ise 19.250 liraya kadar destek alabilecek dedi. Erdoğan, gençlerin eğitimlerini ve istihdamlarını desteklemeyi sürdüreceklerini de vurguladı.
2: Gençlerimizin bu ilgisini karşılıksız bırakmıyoruz. Programın 2026-2027 dönemi kontenjanını 150 bine yükseltiyoruz. Program kapsamında gençlerimize günlük 1375 lira ödeme yapılacak. Ayda 14 gün katılan öğrencilerimiz ise 19.250 liraya kadar destek alabilecek.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi kabine toplantısının ardından da bu sözlerle verdi. İşkur Gençlik Programı'na ilginin yoğun olduğunu söyledi. Bugüne kadar 220 bine yakın gencin programdan faydalandığını vurguladı.
2: Gençlerimizin sigorta primlerini devletimiz karşılayacak. İlaveten belirli şartlarda 1250 liralık promosyon ve çeşitli harcamalarda özel indirim imkanları sunulacak.
1: Erdoğan, gençliğin üretim çağı yani güç hamlemizle 3 yılda 3 milyon gencimize ulaşmayı hedefliyoruz dedi. İşkur Gençlik Programı'ndansa 2028'in sonuna kadar 1 milyon gencin faydalanmasının amaçlandığını vurguladı.
2: Gençleri şahsi ikballerine alet etmeye çalışanlara inat, biz gençlerimizin eğitimine, istihdamına ve geleceğine desteğimizi artırarak sürdüreceğiz. Gençlerimizi ne marjinal yapıların, ne terör örgütlerinin, ne de kariyerist siyasetçilerin ihtiraslarına terk etmeyeceğiz. Bu güzel haberimizin bütün gençlerimize, ailelerine ve üniversitelerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.
1: İşkur Gençlik Programı ile üniversite öğrencilerinin eğitimleri devam ederken iş deneyimi ve gelir elde etmeleri hedefleniyor. Gençlerin mezuniyet sonrası çalışma hayatına daha güçlü bir şekilde geçiş sağlamaları da amaçlanıyor. Yeni dönem başvuruları güç.işkur.gov.tr adresinden yapılabilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturması ile ilgili olarak milletin hak ve hukukunun korunmasının kırmızı çizgileri olduğunu söyledi. Kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak dedi. Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, haksız kazanç sağlamış her kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir diye konuştu.
2: Meselenin yargı tarafında soruşturmalar titizlikle ve derinleştirilerek devam ediyor. Fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin de içinde bulunduğu 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı. Bunlardan 84'ü tutuklanırken 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak. Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin Ekim ayı içinde yapılmasını müteakip yatırımcıların kayda değer bir bölümü ara ödemelerini almış olacak. Bizim şu anda birinci önceliğimiz siyasette tek sermayesi polemik olanlara laf yetiştirmek değil, kamu kaynakları kullanılmadan bu sürecin şeffaf, adil, hızlı biçimde yönetilmesidir. Milletimizin hak ve hukukunun korunması bizim kırmızı çizgimizdir. Fahiş getiriler elde etmiş, spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlamış her kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fonların tasfiye süreciyle ilgili kanun teklifinin bu ay içinde yasalaşmasının ardından ara ödemelerin yapılacağını söyledi. Cevdet Yılmaz, hukuk dışı bir işlem söz konusuysa sorumluluklar ortadan kalkmayacak dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Anadolu Ajansı editör masasında konuyla ilgili soruları yanıtladı.
0: Olağanüstü tasfiyeye ilişkin yatırımlar, kararlar meclisimizden geçerse ve gerçekleştirilirse muhtemelen burada konuştuğumuz yatırımcı sayısı 100 binin altına düşmüş olacak. 455 binden 44 bine yakın vatandaşımız ödemeleri gerçekleştirdi. Ziraat Bankası bu tarafı yönetiyor. Faiz gelirden dolayı hukuk dışı bir işlem yapmamış olsa bile iade olmuşsa orada tabii söyleyecek bir şey yok. Ama hukuk dışı bir işlem söz konusuysa hukuk dışı işlemde sorumluluklar elbette ortadan kalkmaz. Bu kaynakları iade ederken kullanacağımız üç kaynak var. Birincisi bu fonda kalmış varlıklar. İkincisi bu hesaplara yapılacak iadeler. Üçüncüsü yine sorumlu birçok kişinin mal varlığına tedbir konmuş durumda. Herhangi bir kamu kaynağı söz konusu olmayacak.
1: AK Parti'nin hazırladığı fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelerle ilgili 9 maddeden oluşan kanun teklifi yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Geçici düzenleme ile koşulları sağlayan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması öngörülüyor. Ödeme tutarı belirlenirken nakit giriş ve çıkışlarını esas alan net yatırım tutarı hesaplanarak enflasyon farkı eklenecek. Söz konusu ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacağı belirtiliyor. Düzenleme ile fon varlıkları ekonomik değer kaybına uğramadan tasfiye edilecek. Gerçeğe aykırı fon değerleri üzerinden kazanç elde eden kişiler için de isteğe bağlı iade mekanizması oluşturulacak. Elde edilen nakdin hak sahiplerine adil biçimde dağıtılması sağlanacak. Piyasa bozucu işlemlere karışanlarsa geri kazanım hesabından ödeme alamayacak. Konuyla ilgili kanun teklifinin komisyon görüşmelerinin tamamlanmasının ardından gelecek hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu gündemine gelmesi bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin devlet politikası haline geldiğini söyledi. Gaziantep'te açıklama yapan Numan Kurtulmuş, terörün bitirilmesiyle ilgili olarak güçlü bir toplumsal iklim oluştuğunu belirtti. Numan Kurtulmuş, devlet aklıyla millet vicdanı buluştu dedi.
3: Devlet aklıyla millet vicdanı bir araya gelerek artık bu sorunun çözülmesi için kararlı bir duruş sergilendi. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ortaya koyulan bu irade fevkalade ciddi bir şekilde devlet politikası haline döndü ve adım adım sürecin bu noktasına kadar gelindi. Bu konuda bu sorunun çözülmesiyle ilgili fevkalade güçlü bir toplumsal iklim oluşmuştur. Herkes artık bu işi bitirelim, Türkiye terörden uzaklaşsın ve Türkiye buraya harcadığı çabalarını kalkınmaya ve gelişmeye harcasın şeklinde bir irade ortaya çıkmıştır.
1: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi sürecinde yeni gelişme yaşandı. Terör örgütü PKK, Irak'ın kuzeyindeki Metine alanının Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttı. Gelişmenin sürecin ilerlemesi açısından önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor. güvenlik kaynakları terör örgütünün tüm alanlardaki faaliyetlerinin sonlandırılmasını hedeflendi.

0: Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı koordinasyonunda NATO Terörizm Uzmanları Konferansı 14-15 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilecek. Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen NATO Terörizm Uzmanları Konferansı'nda terörizm ve terörle mücadele alanındaki güncel gelişmeler ele alınacak. Konferans süresince NATO üyesi ülkelerin uzmanları, akademisyenleri, yetkilileri ve uygulayıcıları arasında bilgi ve deneyim paylaşımı gerçekleştirilecek. Konferansa NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı, NATO Müttefik Harekat Komutanlığı, NATO Mükemmeliyet Merkezi ilgili NATO kurumlarıyla üye ülkelerden katılım bekleniyor. Geçen yıl yapılan konferansa 35 ülkeden 117 temsilci ve 10 ülkeden 18 konuşmacı katılmıştı. 2 gün sürecek konferansta 5 panel düzenlenecek. Ukrayna, Rusya ile barış için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret etti. Kiev'den yapılan açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Erdoğan'ın arabuluculuğunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşebileceğini belirtildi. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dış politikaya ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu. Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bitmesi gerektiğini belirterek iki tarafın da ateşkese uymasını istedi. İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını savunan Trump, Husilerin tavrını sert sözlerle eleştirdi. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da erken uyarı sisteminin tehlike alarmı vermesinin ardından kentte 3 patlama sesi duyuldu. Öte yandan Arap Koalisyonu sözcüsü sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada Yemen'deki Husiler tarafından Riyad'a fırlatılan bir balistik füzenin engellenerek imha edildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı'na Husiler tarafından düzenlenen saldırıyı lanetledi. Türkiye, hukuk ve insanlık dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın Suudi kardeşlerinin yanındadır, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası konuştu.
1: Husiler tarafından 10 Ekim'de Riyad, Kral Halit Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği, 309 kişinin yaralandığı saldırıları en güçlü biçimde lanetliyoruz. Aralarında umre ziyareti yapanların da olduğu vefat eden kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Türkiye, hukuk ve insanlık dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın ve Suudi kardeşlerinin yanındadır. Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte 7 Ağustos'ta imzaladığımız ortak savunma anlaşmasının kurumsal altyapısını oluşturma çalışmalarımız devam ediyor. NATO'da olduğu gibi ortak savunma anlaşması kapsamındaki faaliyetlerde ulusal mevzuatımız temelinde yürütülecektir. Biz bölgemizin tamamında barışın ve istikrarın hakim olmasını istiyoruz. Bundan sonra da bölgesel sahiplenme temelinde barışı savunmaya, barış için gayret göstermeye devam edeceğiz.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gıda israfının arttığı bir dünyada barış, huzur ve refahtan söz edilemeyeceğini belirtti. Dünya Gıda Forumu'na görüntülü mesaj gönderen Erdoğan, güvenli gıdaya erişimi milli güvenliğimizin temel unsuru olarak görüyor ve bu yönde adımlarımızı atıyoruz, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın derdinde olduklarını vurguladı.
1: Güvenli gıdaya erişimi sadece bir arz meselesi olarak değil, milli güvenliğimizin temel unsuru olarak görüyor, bu yönde adımlarımızı atıyoruz. İklim değişikliği, çevrenin korunması ve gıda güvenliği gibi kritik alanlarda gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın derdindeyiz. Bir yanda kuru ekmek bulamayan milyonların yaşam mücadelesine tanık olurken, diğer yanda gıda israfının arttığı bir dünyada ne barıştan

0: ne huzurdan ne de refahtan bahsedebiliriz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında nimeti kıymet bilen anlayışı tesis etmenin gayretinde olduklarının altını çizdi. Erdoğan, dünyada her yıl üretilen 1,5 milyar ton civarında gıda israf ediliyor dedi.
0: 2020 yılında başlattığımız gıdanı koru, sofrana sahip çık girişimi çok kısa sürede büyük aşama kaydetti. Ekmek israfını önleme kampanyamız suretiyle ekmek israfını %18 azalttık. Eşim Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 9 yıl önce başlatılan sıfır atık hareketi vasıtasıyla bu alanda küresel farkındalığa katkı sağlıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün çalışmalarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürdürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Hindistan Büyükelçisi Rudra Gravschretz'i, Mali Büyükelçisi Umaro Maiga, Hollanda Büyükelçisi Aldort, El Salvador Büyükelçisi Eduardo Alfonso Grande ve Nijerya Büyükelçisi Said Osman Nasamu Dakingari'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. Büyükelçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını takdim edecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin eğitimdeki uluslararası başarısının muhalefet tarafından görmezden gelindiğini söyledi. Avrupa'daki gerilemenin salgınla savunulmasını eleştirdi. Bakan Tekin, eğitimde yapay zeka ve dijitalleşme sürecine de dikkat çekti. Bilgiye bir tuşla ulaşılan çağda asıl ihtiyacın muhakeme gücü olduğunu vurguladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Bilim Üniversitesi 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okullarda güvenliğin artırılması, giriş ve çıkışlarda daha sıkı kontrol yapılması talimatını verdi. Ankara'da düzenlenen emniyet ve jandarma birimlerinin katıldığı asayiş toplantısında konuşma yapan Mustafa Çiftçi, okul güvenliğinin rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktığını vurguladı. İçişleri Bakanı Çiftçi, tedbirlerimizi artırmamız ve daha görünür hale getirmemiz gerekiyor uyarısında bulundu.
2: Artık okul güvenliği bizim için rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktı. Okulların giriş çıkış saatlerinde, metruk yapılarda, servislerde, çocukların gittiği yerlerde mutlaka denetimlerimizi arttırmalıyız. Çocuklar okula gelmeden yarım saat önce görevlerinin başında olsunlar ki en azından çocuklar okula geldiğinde orada güvenlik temin edilmiş olsun. Bu asayiş uygulamalarında, narkotik uygulamalarında, çocuk şubenin yapacağı, toplum destekli polisin yapacağı uygulamalara, trafik uygulamalarına da ağırlık verelim. Giriş çıkış saatlerinde, öğle vakitlerinde, okulların etrafında mutlak surette daha fazla uygulama yapalım ki topluma da göstermiş olalım. Bu tedbirleri mutlak surette arttırmamız, bu şekilde daha görünür hale getirmemiz gerekiyor.
1: Üniversite öğrencilerine yönelik burs ve kredi başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, başvuruların alınmasına 16 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar devam edileceğini açıkladı. Üniversite öğrencilerinin burs ve kredi başvuru işlemleri E-Devlet üzerinden yapılıyor. Hatalı veya eksik öğrenim bilgisiyle yapılan başvurular geçersiz sayılacak. Başvuruda sorun yaşayan öğrenciler 444-04-72 numaralı çağrı merkeziyle Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yardım alabilecek. Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından gözaltına alınan 3 sürücüden ikisi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazaya ilişkin bilirkişi raporunda tur otobüsünün şoförü asli kusurlu olarak yer aldı. Otobüs şoförünün geriye gitme ve diğer manevraları düzenleyen genel şart ve yönetmeliklere uymadığı belirtildi. Öte yandan Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün meydana gelen kazada yaşamını yitiren 11 kişinin cenazeleri Bursa ve Konya'da toprağa verildi. Kazada yaralanan 26 kişiden 13'ü tedavilerinin ardından taburcu edildi. 13'ünün tedavinin neyse devam ediliyor. Kuzey Kore, teknik kapasitesi artırılan yeni taktik balistik füzesini başarıyla test ettiğini duyurdu. Denemeyi doğrulayan Güney Kore ordusu ise füzenin Japon denizi istikametine fırlatıldığını bildirdi. Dinlediğiniz haberlerin özeti. Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere müjde verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz fonların tasfiye

0: süreciyle ilgili kanun teklifinin bu ay içinde yasalaşmasının ardından ara ödemelerin yapılacağını söyledi. Terör örgütü PKK, Irak'ın kuzeyindeki 4 barınma alanını boşalttı. Ukrayna, Rusya ile barış için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret etti. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına devam ediyor. Spor. Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında Göztepe deplasmanda Eyüpspor'u 4-0 mağlup etti. İzmir ekibi bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini alırken puanını da 6'ya çıkardı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk edecek. Bugün 22'de başlayacak mücadele TRT 1 Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Sarı Kırmızılı futbolculardan Lucas Torreira Barcelona maçı öncesi TRT Spor'a konuştu. Coşkulu bir atmosfer oluşturmaları gerektiğini belirten Buruk, Singo dışında eksiğimiz yok dedi. Torreira ise dünyanın en iyi takımlarından birine karşı mücadele edeceğiz ifadesini kullandı. Aston Villa Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu. Karşılaşmayı Slovak Ivan Kruziak yönetecek. Yarın 22'de başlayacak zorlu 90 dakika TRT 1 Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Beşiktaş'ta Vaşlav Çerni'ye yapılan kontroller ve MR incelemesinin ardından tecrübeli futbolcunun sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Kulüpler Birliği Vakfı Süper Lig yayın ihalesi için açıklama yayınladı. Başkan Ertuğrul Doğan imzalı duyuruda yeni yayın sözleşmesinde yer alması gereken yayın standartları ve teknik kriterler belirlenmiştir denildi. Açıklamada ayrıca uluslararası alanda uzman bir danışmanlık firması ile bir değer analizi çalışması yürütüldüğü ifade edildi. Samsun Spor'da Thorsten Fink dönemi sona erdi. Kırmızı beyazlı kulüp üst üste 5 mağlubiyetin ardından Alman teknik direktörle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Trendyol 1. Lig'de 10. hafta bugün oynanacak 3 maçla başlayacak. Program şöyle: 14.30 Bandırma Spor Ekenler Beton Sivas Spor TRT Spor'dan, 17 SMS Grup Sarıyer Bodrum Futbol Kulübü TRT Spor'dan, 20 Orfa Yapı Pendik Spor, Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü TRT Kürdi ve Tabi Spor 6'da. 2026 Voleybol Erkekler Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı Ziraat Bankart'ı 3-1 yenen Galatasaray Mareş Mobilya kazandı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege'nin kuzey kıyıları ve Marmara'nın batısıyla Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da toz taşırmanının görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 1-3 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarı. Yurdun doğusunda normallerinin 2-4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara, Eskişehir, Sivas, Elazığ, Gaziantep ve Mardin 22, İstanbul, Uşak, Isparta, Bolu ve Tunceli 20, İzmir, Antalya, Kahramanmaraş, Samsun ve Şanlıurfa 24, Balıkesir, Trabzon ve Giresun 25, Kocaeli, Aydın, Konya, Çorum ve Diyarbakır 23, Hatay ve Amasya 27, Edirne ve Muğla 18, Bayburt, Muş ve Bingöl 19, Adana 28, Erzurum 17 ve Ardahan 16 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Mecitözü-Amasya yolunun 25 ile 30. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 ana haber bültenini dinlediniz.
3: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
4: Türk Dil Kurumu sunar.
5: Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Dilimizde öyle kelimeler var ki her gün defalarca söyleriz. Herhangi bir günlük gazetede tarafından sözü ortalama 20 kez kullanılmaktadır. Kitaplarda da bu kelime sık sık geçer. Bundan 100 yıl önce Atatürk'ün yazdığı nutukta tam 356 tane tarafından kelimesi vardır. İnternete girip de tarafından diye arama yapın. İçinde tarafından kelimesi bulunan 305 milyon dosya olduğunu göreceksiniz. Ancak nutukta canibinden diye de bir kelime var. Vilayet canibinden, Babali canibinden diye geçiyor. Dini kitaplarda da Allah canibinden görmek yazan cümleleri okuyabilirsiniz. Anlıyoruz ki eskiden tarafından yerine canibinden sözü de kullanılmış. Hatta min cihet de denilmiş, min taraf denildiğine ilişkin bir kayıt da var ama 1900 yılından önce tarafından kelimesinin yer aldığı bir kaynak bulunmamaktadır. Tarafından sözü edattır. İngilizce'deki karşılığı by, Almanca'da ise von sözcüğüdür. Bu kelimelerin üçü de edilgen cümlelerde kullanılır. Bu noktada kısaca edilgen nedir açıklayalım. Bütün dillerde etken ve edilgen olmak üzere iki tür cümle vardır. Etken cümle, öznenin işi yaptığını gösterir. Kedi bahçede koşuyor dediğinizde, kedi öznedir ve bahçede koşmaktadır. Yani özne bir işi yapmaktadır. O yüzden cümle etkendir. Edilgense, işi yapanın tam olarak belli olmadığı cümlelerdir. Ev temizlenmiş derseniz, evi kimin temizlediği anlaşılmaz. O yüzden de edilgen cümledir. İşte tarafından sözü de edilgen cümlelerde kullanılır. Ancak bir cümlede tarafından sözü varsa, cümledeki fiil pasif bir durum gösterir. Örneğin, sevdi aktiftir, sevildi pasif. Aldı aktiftir, alındı pasif. Böyle fiillerin ın ekiyle pasif duruma geldiği için tarafından kelimesi olan her cümle edilgendir diyoruz. Pasta benim tarafımdan yapıldı dersek edilgen bir cümle kurarız. Pastayı ben yaptım derseniz etken olur. Polis tarafından yakalandı cümlesinde yakaladı aktif fiili yerine yakalandı pasif fiili kullanılmaktadır ve edilgen fiilden dolayı edilgen cümledir deriz. Türk Dil Kurumu sözlüğünde geçen tanık cümle dostları tarafından çok sevilmiş bir zattı sözü edilgendir. Bu cümleyi etken yapmak için tarafından kelimesini kaldırıp fiili aktifleştiririz ve dostlarının çok sevdiği bir zattı diyerek etken bir cümle durumuna getiririz. Bir örnek daha verelim. Kızıl elma, Osmanlı Türkleri tarafından Roma'ya verilen at cümlesi edilgendir çünkü verilen sözü pasiftir. Kızıl elma, Osmanlı Türklerinin Roma'ya verdiği at dersek cümle etken olur. Ünlü yazar Nurullah Ataç, tarafından kelimesiyle edilgen fiil kullanılarak yapılan cümleleri hemen düzeltirmiş. Çünkü Ataç pasif cümleleri hiç sevmezmiş. Ömer Asım Aksoy, Türk Dili Dergisi'nde diyor ki, mesela bir yazıda rastladığım bir söz okuyan ve dinleyen tarafından anlaşılıyorsa cümlesini Ataç görse hemen şu biçime sokardı. Bir sözü okuyan ve dinleyen anlıyorsa. Tarafından sözü zarf olarak aracılığıyla anlamına da gelir. Bildiri spiker aracılığıyla okunduğuyla bildiri spiker tarafından okundu cümleleri aynı anlamdadır. Yanından, yöresinden, yakınından anlamını da verir tarafından sözü. Tanrı'nın mabedi her bir tarafından doluyor. Bu saatlerde Süleymaniye tarih oluyor beytinde. Her bir tarafından doluyor yerine her bir tarafından dolduruluyor denilseydi cümle etken olacaktı. Demek ki etkenlik ve edilgenlik tamamen fiile göre değişmektedir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
4: Türk Dil Kurumu sundu.
3: Güldeste başladı.

0: Kas Hafızası.
1: Kas Hafızası'nda bugün futbol tarihinin en büyük davetsiz misafir hikayesinden, futbolcuları plajlardan toplanıp getirilen bir takımın nasıl Avrupa şampiyonu olduğundan söz edeceğiz. 1992 yılında Danimarka'nın turnuvaya bile katılamadığı bir dönemde tarihin en büyük kupasını kaldırdığı o imkansız yazı anlatacağız. 1992 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Danimarka grubunu Yugoslavya'nın arkasından bitirip elenmişti. Futbolcular çoktan bavullarını toplamış,

0: ve dünyanın dört bir yanındaki plajlarda tatile çıkmıştı. Turnuvanın başlamasına sadece 10 gün kala Yugoslavya'daki iç savaş nedeniyle bu ülke turnuvadan ihraç edildi. UEFA apar topar ikinci sıradaki Danimarka'yı arayarak turnuvaya davet etti. Oyuncuların birçoğu bu haberi kumsalda güneşlenirken aldı ve hazırlık kampı bile yapamadan İsveç'e gitti. Üstelik takımın en büyük yıldızı Laudrup da teknik direktörle tartıştığı için gelmeyi reddetmişti. Danimarka turnuvaya ulaştığında kimse onlardan başarı beklemiyordu. Fakat kalede devleşen Peter Schmeichel ve hücumdaki Laudrup önderliğinde önce İngiltere ve Fransa gibi devleri saf dışı bıraktılar. Yarı finalde ise son şampiyon Hollanda'yı penaltılarla eleyerek herkesi şaşkına çevirdiler. Finaldeki rakip son dünya şampiyonu Almanya'ydı. Herkes bu peri masalının biteceğini sanırken Danimarkalılar Alman panzerlerini de 2-0 yenerek kupayı müzelerine götürdü. Danimarka 1992 hikayesi futbolun sadece taktik ve fizikten ibaret olmadığını, baskı hissetmeden oynanan bir oyunun ve müthiş bir takım ruhunun her şeyi ama her şeyi başarabileceğini de kanıtladı. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.
2: Bir dakika. Ülkemiz Kuzey Yarımküre'de Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesiştikleri bölgede yer alır. Anadolu Yarımadası'yla Asya, Trakya Yarımadası'yla Avrupa kıtasında toprakları bulunan ülkemizden kıtalar arası ulaşım ve ticaret yolları geçer. Ülkemiz İstanbul ve Çanakkale boğazlarıyla stratejik açıdan önemli bir konuma sahiptir. Petrol yönünden zengin Asya ve Orta Doğu ülkelerine yakın bir noktadır. Dört mevsimin belirgin olarak yaşandığı ılıman kuşakta yer alır. Büyük bölümü Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Akdeniz, Ege, Karadeniz ve Marmara denizlerinin çevrelediği ülkemizin yüz ölçümü yaklaşık 814.578 km². Topraklarımızın büyük bir kısmı Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alır. Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere ülkemizin 7 coğrafi bölgesi vardır.
3: Bir dakika.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.tr.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel, Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün çalışmalarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürdürecek. Erdoğan saat 14'te Türkiye'de göreve başlayan büyükelçilerin güven mektuplarını takdim ettikleri törene katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İşkur Gençlik Programı'nın 2026-2027 dönemi kontenjanını 150 bin kişiye yükselttikleri müjdesini verdi. Programa katılan gençlere günlük 1375 lira destek verileceğini söyledi. Ayda 14 gün katılan öğrencilerimiz ise 19.250 liraya kadar destek alabilecek dedi. Erdoğan, gençlerin eğitimlerini ve istihdamlarını desteklemeyi sürdüreceklerini de vurguladı. Üniversite öğrencilerinin beklediği burs ve kredi başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak başvuruların 16 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar devam edeceğini açıkladı. İşlemler E-Devlet üzerinden yapılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe mesaisi başlıyor. 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi 16 Ekim Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Bütçe görüşmeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı

0: Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın komisyonda yapacağı sunumla başlayacak. Bir ay sürecek komisyon görüşmelerinin ardından Aralık ayında genel kurul gündemine gelecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okullarda güvenliğin artırılması, giriş ve çıkışlarda daha sıkı kontrol yapılması talimatını verdi. Ankara'da düzenlenen emniyet ve jandarma birimlerinin katıldığı asayiş toplantısında konuşan Mustafa Çiftçi, tedbirleri artırmamız ve daha görünür hale getirmemiz gerekiyor dedi. DHKPC terör örgütüne yönelik İstanbul merkezi 7 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı. Türkiye'nin enerji diplomasisi hız kesmeden sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye ve Türkiye arasında büyük bir mega elektrik iletim hattı projesi hakkında görüşmeler olduğunu söyledi. Libya, Irak, Pakistan ve Özbekistan başta olmak üzere farklı ülkelerle de enerji alanındaki işbirliklerini geliştirmek istediklerini de belirtti. Ankara 103 yıl önce bugün başkenti ilan edildi. Kurtuluş Savaşı'nın karargahı, Cumhuriyet'in simgesi oldu. Viran bir kasabadan simge yapılarıyla modern Türkiye'nin yüzü haline geldi. Cumhuriyet'in kalbi bir asrı aşkın süredir aynı yerde atmaya devam ediyor. Geleceğin iletişimcileri büyük finale hazır. TRT'nin düzenlediği yarışmada 141 üniversiteden 167 finalist 133 eserle ödül için yarışacak. Geleceğin iletişimcileri yarışmasının finali bugün saat 20'de TRT2'den canlı yayınlanacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bitmesi gerektiğini belirterek iki tarafın da ateşkese uymasını istedi. İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını savunan Trump, Husilerin tavrını da sert sözlerle eleştirdi. Orta Amerika ülkesi Panama yine şiddetli bir depremle sarsıldı. 6,1 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk edecek. Bugün 22'de başlayacak mücadele TRT 1 Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege'nin kuzey kıyıları ve Marmara'nın batısıyla Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'le Güneydoğu Anadolu'da toz taşınmanın öğleye kadar devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 1-3 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yurdun doğusunda mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar. Ülkemizin zenginliklerini, marka projelerini, kurumlarını, başarılarını, bugünü ve yarını inşa edenleri, kısaca Türkiye'nin değerlerini sizlerle buluşturduğumuz programımız işte bu haftada başlıyor. Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için Ufuk Vural hazırladı ve bu hafta size sesimizi Serpil Korkmaz ulaştırıyor. Hepinize mutlu, sağlıklı bir gün diliyoruz. Türkiye'nin değerleri başlıyor. Türkiye'nin değerlerinde bugün su kaynaklarımızı ve verimli kullanımının önemini konuşuyoruz sayın dinleyenlerimiz. Konuğumuzsa Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Efsun Dindar. Kendisi telefonla katılıyor programımıza. Hoş geldiniz sayın Dindar.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Doçent Doktor Efsun Dindar'ı sizlere kısaca tanıtmak istiyoruz sayın dinleyenlerimiz. Lisans eğitimini Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği

0: mühendisliği bölümünde tamamlayan Dindar, yüksek lisans ve doktora eğitimini de aynı bölümde çevre bilimleri alanında bitirdi. Çalışma konuları toprak kirliliği ve giderimi, arıtma çamurlarının bertarafı ve toprakta kullanımı, iklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve çevre kimyası olarak sıralanabilir. Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapan Dindar'ın bu alanlarda yayınlanmış çok sayıda ulusal ve uluslararası makaleleri bulunuyor. Akademik görevleri dışında iş güvenliği uzmanı ve tehlikeli madde güvenlik danışmanı olarak da çalışmalar yürüten Doçent Doktor Dindar, çeşitli dergi ve gazetelerde çevre konularıyla ilgili köşe yazarlığı yapıyor. Doçent Doktor Evsun Dindar'ın BUSİAD yani Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği, Yeşil Mutabakat Görev Gücü ve Sürdürülebilirlik Uzmanlık Grubu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası E-Ticaret Konseyi ve BUMİAD yani Bursa Mühendis İş İnsanları Derneği onursal üyeliği, Gastronomi Turizmi Derneği Bilim Kurulu üyeliği bulunuyor. Doçent Doktor Dindar ayrıca AFAD, Bursa İl Afet Risk Azaltma Planı yani İRAP kapsamında endüstriyel kazalar alanında akademik danışmanlık görevi de yürütüyor. Programımıza tekrar hoş geldiniz Sayın Dindar.
1: Hoş bulduk.
0: Sayın Dindar, öncelikle Türkiye'nin su kaynaklarının durumu nedir? Hemen soralım size.
1: Ülkemiz göründüğü kadar aslında zengin bir su kaynağı potansiyeline sahip değil tatlı su miktarı açısından. Çünkü teknik ve ekonomik olarak kullanılabilir tatlı su miktarına baktığımızda 112 milyar metreküp düzeyinde olduğunu görüyoruz. Ve nüfusu da dikkate aldığımızda kişi başına düşen yıllık su miktarımız 1300 ila 1500 metreküp aralığında değişiyor ki bu değerde bizi su stresi yaşayan ülkeler kategorisine sokuyor. Hem nüfus artışı hem de iklim projeksiyonlarını dikkate aldığımızda bu değerin önümüzdeki yıllarda 1000 metreküpün altına düşmesini bekliyoruz ki bu bizi su fakiri sınıfına yerleştiriyor. Bir taraftan da dünya artık su iflasını konuşuyor. Birleşmiş Milletler'in yakın zamanda yayınladığı raporlara bakacak olursak suyun iflas ettiği sistemler var. Yani geri döndürülemez boyutta tahribat almış su sistemlerimiz var. Ve ülkemiz açısından baktığımızda da yaklaşık 60 yılda kayıtlı 240 gölden 186'sının tamamen kuruduğunu ya da ciddi ölçüde alan kaybettiğini görmüş oluyoruz. Tabii bu tablo yalnızca yağış azalmasıyla açıklamak doğru değil. Aşırı yeraltı suyu çekimi, tarımsal sulama baskısı ve havza yönetimindeki eksiklikler ve üzerine de iklim değişikliğinin etkileri eklendiğinde maalesef su kaynaklarımızın durumunun şu anda olması gereken seviyede olmadığını belirtmek gerekir.
0: Durum çok ciddi. Buna vurgu yapmanız çok iyi oldu Sayın Dindar. Burada da su tasarrufu ve verimli kullanımı ön plana çıkıyor değil mi? Peki bundan bize bahsedebilir misiniz?
1: Kesinlikle öyle. Suyumuz sonsuz değil, sınırsız değil ve bundan sonraki süreçte de gelecek nesillere de biz temiz ve güvenilir su bırakmakla aslında yükümlüyüz. Ve su tasarrufunu yapabilmek için öncelikle hangi alanlarda daha fazla su kullandığımıza bakmak lazım ki dünyada da Türkiye'de de yaklaşık %70'ini tarımda, %20'sini sanayide ve %10'unu evsel kullanımda harcıyoruz biz suyumuzun. Dolayısıyla su verimi ve tasarrufu dediğimizde başta tarım sektörü olmak üzere sanayide de evde de tasarruflu davranmak ve özellikle de birim üretim başına düşen su miktarımızı azaltarak suyu daha da verimli kullanmamız gerekiyor. Çünkü hem çevresel hem ekonomik anlamda kazanım sağlamak aynı zamanda hem enerji verimliliği hem de bir taraftan karbon açısından da azaltım demek oluyor.
0: Bir de su verimliliği yönetmeliği var pek. Belki de dinleyicilerimiz bilmiyor Sayın Dindar ama nedir, amacı ve kapsamı hakkında bizlere neler anlatabilirsiniz?
1: Az önce de söylediğimiz gibi tasarruf ve verimlilikle ilgili gönüllülükle maalesef bu sürece kadar çok iyi bir yol kat edemedik. Dolayısıyla bakanlığımız da bu konuyla ilgili bir yönetmelik çıkardı 2024 yılının sonlarında. Ve bu su verimliliği yönetmeliğiyle artık bir suyun sürdürülebilir, ölçülebilir ve izlenebilir bir şekilde yönetilmesini zorunlu hale getirmiş olduk. Dolayısıyla bu artık resmi bir düzenleme haline geldi. Bu yönetmelik ile neyi amaçlıyoruz? Ne kadar su tükettiğimizi ölçmek, suyumuzu izlemek, raporlamak ve azaltım hedeflerini belirleme konusunda bu yönetmelik bize zorunluluklar getiriyor. Peki bu yönetmeliğin kapsamı nedir derseniz, belediyeler, organize sanayi bölgeleri, sanayi tesisleri, tarımsal sulama yapıları, kamu kurumları ve büyük ölçekli yerleşkeler

0: Bu kapsamda artık gönüllü değil, kurumsal sorumluluk alanında resmi bir yükümlülüğe sahip olacaklar.
1: Peki bu yönetmelik kapsamında bireyler ve işletmelerden ne gibi sorumluluklar bekleniyor? Neler yapmalıyız Sayın Dindar?
0: Yönetmelik ölçek ve sektör bazlı bireylere direkt bir yükümlülük yüklemiyor. Sanayi ve OSB'ler için tabii burada oldukça önemli sorumluluklar var. Örneğin su verimliliği yönetim sistemi kurmak durumundalar. Yıllık su tüketim envanterlerini hazırlayacaklar. Kullandıkları proseslerin ne kadar su yoğunluğu harcadığını, ne kadar su harcadığını hesaplayacaklar. Geri kazanım oranlarını belirleyecekler. Yani ben suyumu arıtıp tekrardan geri kazanıp kullanabilir miyim? Bunun araştırmasını, argesini yapacaklar. Bir azaltım hedefi koyacaklar ve bunları düzenli izleyip raporlayacaklar. Belediyeler ise içme suyu şebekelerinde kayıp kaçak oranlarını azaltacak. Çünkü şu anda ülkemizin büyük bir kesiminde hala kayıp kaçak oranları %40-%50'ler oranında. Bu şu demek oluyor, 10 birim sudan 4 ila 5 birim su daha bizim musluğumuza gelmeden kaybolup gidiyor ki bu çok ciddi bir oran. Dolayısıyla belediyelerin bu kayıp kaçak oranlarını 2028 yılına kadar yönetmelik gereği %25'e indirmeleri gerekiyor. Bunun için hedef oranlar belirleyecekler, ilerleme raporları hazırlayacaklar, yağmur suyu hasadını teşvik edecekler, arıtılmış atık suyu yeniden kullanımına yönelik projeler geliştirecekler. Tarım sektörüne baktığımızda da artık salma yöntemiyle sulamaların yerine daha teknolojik sulama verimliliğine yönelik teknolojilerin kullanılması, bunların analizlerinin yapılması ve buna yönelik altyapı sistemlerinin kurulması gibi sorumluluklar yüklenmiş durumda.
1: Sayın dinleyenlerimiz, Türkiye'nin değerlerinde bu hafta konuğumuz Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Evsun Dindar. Su kaynaklarımızı ve verimli kullanımının önemini konuşuyoruz kendisiyle. Sohbetimiz devam ediyor. Sayın Dindar, peki günlük hayatımızda suyu daha tasarruflu kullanmak için neler yapabiliriz? Kolay uygulanabilir önerileriniz var mıdır acaba?
0: Bireysel ölçekte aslında yapacağımız çok fazla önlem var. Yani biz böyle hep suyu daha fazla kullanan işte tarım, sanayi bu işi çözsün noktasında durmamamız lazım. Çünkü suyun sahibi herkes, suyun paydaşı herkes. Dolayısıyla bireysel anlamda birer vatandaş olarak günlük hayatımızda da küçük ama etkili adımlarla suyumuzu daha tasarruflu kullanabiliriz. Belki bunlar çok basit ve hepimizin çok duymaya alışkın olduğu şeyler. Örneğin armatürlerimizi sensörlü, perlatörlü armatürlerle değiştirebiliriz. Rezervuarlarımızı, yani tuvaletlerde kullandığımız rezervuarlarımızı daha az kapasiteli rezervuarlarla değiştirebiliriz. Duş süremizi azaltabiliriz. Çamaşır ya da bulaşık makinelerimizi tam dolu çalıştırabiliriz. Kaçakları hızla onarabiliriz. Evde herhangi bir muslukta, altyapıda, su sisteminde bir sıkıntı varsa bunu çözebiliriz. Bahçe sulamalarımızı gözden geçirebiliriz. Artık bahçe sulamalarımızı şebeke suyuyla değil de geri kazanılmış ya da yağmur hasadı yaptığımız sularla sulayabiliriz. Bunun dışında evlerimizde balkonu yıkamak, merdiven yıkamak, halı yıkamak vesaire gibi böyle su tüketimini çok arttıracak faaliyetleri minimize etmek burada oldukça önemli. Dolayısıyla bireysel tasarruf bu anlamda tabii ki sistemsel olarak dönüşüm olmadan tek başına yeterli değil ama bu farkındalıkla ve bu bilinçle biz hareket edersek, nüfusu da düşünecek olursak bu ciddi anlamda bir su tasarrufunu getirecektir.
1: Merak ediyoruz, su tasarrufu sadece evler için mi geçerli? Sanayi ve tarımda da suyun verimli kullanılmasının önemi var mıdır?
0: Kesinlikle öyle. Tabii ki sadece evlerde geçerli değil. Şimdi %70 gibi büyük bir oranını tarımda biz kullanıyoruz. Dolayısıyla geleneksel salma sulamada artık çok ciddi kayıplar yaşanıyor. Bu nedenle de maalesef biliyoruz ki ürün desenlerimizin artık havza su bütçesine göre planlanması gerekir. Yani biz pazara göre ürünü ekmeyeceğiz, elimizdeki suya göre o ürünü ekeceğiz, biçeceğiz. Dolayısıyla tarımdan en büyük oranda başlayacağız. Sanayide de yine aynı şekilde proses sularının geri kazanılmasından tutun da suya daha az bağımlı teknolojilerle biz proses üretim teknolojilerimizi değiştirerek aslında sanayide de ciddi bir dönüşüm sağlayabiliriz. Dolayısıyla sadece evlerde geçerli değil. Dediğim gibi suyun tüm paydaşlarının burada tasarruf ve verimlilik açısından ortak sorumlulukların olduğunu söylemek mümkün.
1: Sayın Dindar, su kaynaklarımızın hem azalması hem de kirlenmesi günlük yaşamımızı ve geleceğimizi nasıl etkiler sizce?
0: Şimdi su bizim için hayat ve yaşam. Eğer temiz su olmazsa su içmeden en fazla 3 gün 4 gün yaşayabiliriz. Dolayısıyla temiz suyun insan sağlığı açısından oldukça önemi var.

0: Suyun miktarı azalırsa suyla ilgili çalışan işte sanayi olsun, tarımsal üretim olsun burada zedelenir ve özellikle de gıda üretimi düşer. Gıda üretiminin düşmesi demek gıdaya ulaşma konusunda ekonomik anlamda kaygılar ve enflasyon yaratabilir. Bir taraftan enerji üretimi sınırlanır. Çünkü su sadece bizim için yediğimiz, içtiğimiz ürünlerin yetişmesinde değil, aynı zamanda enerji elde etmede de kullandığımız bir doğal kaynak. Dolayısıyla enerji üretimi açısından önemli. Su azalırsa suyun fiyatları artar ve maalesef planlı su kesintileri gibi istenmeyen kentlerde kesintiler yaşanabilir. Kirlenirse ise tabii suyun kirlenmesi demek temiz suya ulaşım konusunda sıkıntı demek. Bu başta hijyen olmak üzere içme suyunun kalitesinin düşmesi halk sağlığını riske sokar, ekonomik anlamda daha büyük maliyetlere sebep olur, ekosistem hizmetlerimizi kaybedebilir bir hale geliriz. Dolayısıyla suyu temizlemek için daha fazla arıtma maliyetine katlanmak zorunda kalırız. Dolayısıyla su krizi hem ekonomik hem de sosyal istikrar açısından oldukça önemli.
1: Su tasarrufu ve suyun korunması konusunda toplumsal farkındalık yaratmak için neler yapılabilir? Bireyler olarak bizler nasıl katkı sağlayabiliriz?
0: Öncelikle böyle bir sorunumuzun olduğunu ve hepimizin burada bir yükümlülüğünün olduğunu bilmek önemli. Genel olarak ben basında takip ettiğim kadarıyla genelde herkes sorumluluğu birbirine atmaya çalışıyor. Aslında burada önemli olan şey toplumsal anlamda her birimizin birer görevi, küçük de olsa görevi olduğunu bilmek. Bunun için de öncelikle farkındalık çalışmalarının arttırılması ve susuz kalındığında neler yaşayabileceğimizin doğru anlatılması lazım. Şeffaf olarak su verisinin paylaşılması önemli. Çocuklarımıza su bütçesiyle ilgili eğitim vermek oldukça önemli. Çünkü hepimiz biliyoruz ki ağaç yaşken eğilir ve çocuklarımızın daha küçük yaşlarda bu sorumlulukla büyüyor olması, ileride de söz sahibi olduklarında, karar verici konumda olduklarında bu bilinçle hareket etmelerini sağlayacak. O yüzden okullardaki eğitimi oldukça önemsiyorum. Bunun dışında kurumlarda ve özellikle de en çok suyu harcayan sektörlerde mutlaka su ayak izi raporlamalarının yapılması ve bunun da paylaşılması oldukça önemli. Ve su yönetimi aslında teknik olduğu kadar toplumsal da bir mesele. Bu nedenle de farkındalığımızı arttırmak sadece tek başına tabii ki eyleme geçmediği sürece uzun vadede bizim için yine bir çözüm olmayacak.
1: Sayın Dindar, aslında Milli Eğitim Bakanlığı'nın çok güzel çalışmaları var. Ben de bir anne olarak çocuklarımın ders kitaplarında rastlıyorum. Evet. Su kaynaklarının verimli kullanımı, su tüketimi konusunda çok güzel uyarılarda bulunuyor devletimizde. Çok güzel çalışmalar var. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
0: Kesinlikle öyle. Bunların daha da yaygınlaştırılıp daha da aslında çocuklarımızın uygulamaya yönelik kendilerinin de süreçlerin içerisinde olacağı uygulamalar ve projeler yapmak lazım. Bugün ben pek çok etrafımdaki küçüklerden duyuyorum. Evde kendileri annelerini babalarını uyarıyorlar. Kendileri buna dikkat etmeye çalışıyorlar ama eğitim sadece tabii ki okulda alınanla değil ailenin de desteğiyle pekiştirilerek kazandırılacak ve büyütülecek bir olgu. Hepimiz için yani bugün hem eğitim sistemimizde olsun hem belediyelerin, kurumların sosyal sorumluluk anlamında yaptıkları projelerde olsun pek çok eğitim var ama dediğim gibi iş sadece hani farkındalığı arttırmak değil, farkındalık sonrasında bunun içerisinde uygulama ve eylem boyutunda da faaliyetler yapmak lazım ki biz suyumuzun kıymetini anlayabilelim.
1: Kesinlikle bireysel olarak da bakış açımızı değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kanayan bir yaramız var. Örneğin bahçe sulama, araba yıkama. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Neler yapılabilir?
0: Maalesef kullanım açısından şebeke suyuyla bahçelerimizi, yani içilebilir temiz suyla bahçelerimizi suluyoruz. Araba yıkama buna keza yani litrelerce su aslında burada maalesef yok olup gidiyor. Çünkü artık şunu biliyoruz ki bizim sularımızın kalitesi ve miktarı bir düşüşte. Dolayısıyla biz bahçe sulama için ya da araba yıkama için arıtılmış ve tekrardan kullanıma hazırlanmış suları artık kullanabiliriz. Bununla ilgili teknoloji, bununla ilgili sistemler artık gelişmiş durumda. Ülkemizde de bununla ilgili pek çok uygulamalar yapılıyor. Ama bunun toplumsal anlamda daha olağanlaştırılması, yaygınlaştırılması oldukça önemli. O yüzden halı yıkamalardan tutun, araba yıkamalara, bahçe sulamalara kadar maalesef bu konuda özellikle kritik dönemlerde, kuraklığın olduğu kritik dönemlerde mutlaka bu eylemlerin kısıtlanması ve denetlenmesi gerekiyor ki biz içecek suyun derdine düşerken bir taraftan da hiç görmediğimiz litrelerce suyun heba olmasına da müsaade etmek zannediyorum çok da doğru.

0: bir vatandaşlık görevi olmayacaktır.
1: Sadece ülkemiz için değil, bütün dünya ülkeleri için geçerli
0: Kesinlikle.
1: Bir sorun değil mi Sayın Dindar?
0: Kesinlikle öyle. Bugün baktığımızda dünyada 4 milyar insandan bahsedecek olursak her yıl ciddi bir su sıkıntısı yaşıyor 4 milyar insan. Ve dünya yeraltı rezervlerinin %70'i de tükenmiş durumda. Aslında tüm dünya olarak yaşıyoruz suyla ilgili sıkıntıyı. Suyun değerini sadece bir tasarruf çağrısıyla değil, su güvenliği stratejisi başlığı altında yapabilelim.
1: Türkiye'nin değerlerinde bugün su kaynaklarımızı ve verimli kullanımının önemini konuştuk. Konuğumuzsa Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Evsun Dindar'dı. Spikeriniz ben Funda Erdoğan, programı sizler için hazırlayan Ufuk Vural ve bu hafta teknik yönetmenimiz Serpil Korkmaz. Haftaya başka bir Türkiye'nin değerini sizlerle buluşturmak üzere, hoşçakalın.

Meriç'in Ardı, Batı Trakya. Hazırlayan Hatice Ürün. Sunan Arzu Türkdoğan. Kurgu Canberk Satır.

0: Devletli Sultanımın himmetiyle Rumeli'ni fethetmeye sebep olundu. Küffarın gayet de zebunluğu vardır. Fetholan hisarlarda komağa çok adem gerek. Lütfedip yarar yoldaş gönderirsiniz.
1: Bir Osmanlı anlatısında geçen bu cümlelerle Süleyman Paşa babası Orhan Gazi'ye Rumeli'yi fethettiğini müjdeliyor. Ardından bölgeye yerleştirmek üzere işe yarar insan göndermesini istiyor.
0: Atası Orhan Gazi çok sevindi. Karesi vilayetinden göçer evleri gönderdi. Onları Orhan Gazi sürüp Rumeli'ne geçirdi. Bir zaman Gelibolu nevaisinde sakin oldular. Yevmen fe yevmen durmadan fetih içinde oldular. Bu taraftan Karesi vilayetinin halkı dahi gelir oldular ve gelenler yurt tutup gazaya meşgul oldular.
1: Anlatının devamında Orhan Gazi'nin emriyle bugünkü Balıkesir'de kurulmuş olan Karesi

Beyliğinden Yörüklerin önce Gelibolu'ya ardından Rumeli'ye yerleştikleri ifade ediliyor. Yunanistan idarelerinin 10 yıllardır kuvvetle savunduğu Batı Trakya'da Türk yoktur, Müslüman Helenler

0: Balkanlarda dağınık bir siyasi yapı söz konusuydu. Stefan Dušan'dan kalan Sırp İmparatorluğu'nun parçaları çeşitli feodal beyler tarafından yönetiliyordu. Dağılan Bulgar Çarlığı'ndan kalan küçük yönetim birimleri de vardı. Bizans hem Sırplarla hem Bulgarlarla mücadele etmeye çalışıyordu. Aynı zamanda taht için savaşların da olduğu Bizans'tan Orhan Bey'e bir yardım çağrısı gitti. 6. Ioannis Kantakouzinos, müttefik ve askeri destekçi olarak Orhan Bey'i Trakya'ya davet etti. Orhan Bey de oğlu Süleyman Paşa'yı görevlendirdi. Osmanlı birlikleri Rumeli'ye geçerek Bizans iç savaşında rol oynadı. Bu süreçte Süleyman Paşa'nın Çimpe Kalesi'ni ele geçirmesi Osmanlı tarihinin kilit noktalarından biri oldu. Kalenin alınmasıyla Osmanlı Devleti sadece Anadolu'da kalan bir beylik olmaktan çıktı, iki kıtada toprağı olan bir devlete dönüştü. Türklerin yerleşmeye başladığı dönemde Rumeli'nin durumu fethi kolaylaştırdı. Doktor Harun Yeni anlatıyor.
1: Feodal yapının, yani dağınık siyasal yapının bölgenin halkı üzerinde ciddi bir etkisi var. Bu etki hangi bağlamda? İlk etapta vergi noktasında çok ciddi muzdaripler. Zira bu beyler suistimal ediyorlar bu durumları. Merkezi devlet kontrolü olmadığı için ve ciddi manada vergi yükleri yüksek. Bununla beraber bir de 1340'larda gerçekleşen bir veba salgını var bölgede. Bir araya getirdiğimizde bölgenin nüfusu dağılmış bir durumda. Siyasal bir birlik söz konusu değil. O anlamda aslında bütün şartlar Osmanlı'nın fethi ve Türklerin buraya gelip yerleşmesi için ideal koşulları taşıyor. Bir taraftan da şey de dikkate alacak olursak, siyasal boşluğu doldurmak isteyen başka güçler de var. İşte Latin devletleri diye ifade ettiğimiz Venedik gibi devletler de buralarda o boşluğu doldurmaya çalışıyorlar. Bunların bir başka önemi de Katolik olmaları ve Ortodoks halkın Katolik olması için çabalıyorlar. Bu da mevcut nüfusu bir bağlamda geriyor ve onlara karşı bir reaksiyon oluşturuyor. Bu da aslında Osmanlı'nın oradaki fetih sürecinde kolaylaştırıcı bir etken olarak karşımıza çıkmakta.
0: Rumeli'ye geçişin Osmanlı için büyük önemi vardı. Anadolu Moğol baskısı altındaydı. Selçuklu Devleti'nin yıkılışının ardından uç beyleri kendi siyasal yapılarını oluşturmaya çalışıyorlardı. Anadolu'ya yönelmesi daha güç olan Osmanlı, kendisi için siyasal anlamda daha korunaklı bir alan olan Rumeli ile başladı fetihlere. Üstelik Müslüman olmayan bir bölgeyi fethettiği için gaza düşüncesini de yerine getirmiş oluyordu. Osmanlı'nın Batı Trakya ve genel olarak Rumeli'de ilerlemesi Orta Asya'dan miras aldığı bir teknikle oldu. Bölgenin fethi sağ, sol ve orta kol şeklinde üç ayrı koldan ilerleyerek tamamlandı. Bunu yapabilmesini sağlayan o dönemin uç beyleriydi. Uç beyleri komutan olmalarının yanı sıra devletin bir nevi küçük ortakları gibi özerk hareket edebiliyorlardı ve akıncı gücüne sahiplerdi. Bu akıncıları da insan kaynağı olarak besleyen grup konar göçer yörüklerdi. Batı Trakya'nın fethinde Adriyatik'e kadar uzanan sol kol üzerinden gidildi. Fethin aktörlerini Doktor Harun Yeni anlatıyor.
1: Hacı İlbey'i biraz daha minör bir rolde olmakla beraber Evrenos Bey ve ailesini, hanedanını diyebileceğimiz aileyi görüyoruz. Bütün o fetih sürecin aslında bu saydığım uç beyleri gerçekleştiriyorlar. Bunları yaparken tabii özellikle Evrenos Gazi'nin buradaki ilerleyişinde Edirne'nin fethi önemli. Ancak Edirne'nin fethi öncesinde Malkara ve İpsala'yı Evrenos Gazi ele geçiriyor 1361. Ardından 1363'te biz Dimetoka ve Gümülcine'yi Evrenos Bey'in topraklarına kattığını görüyoruz ki burada esas olarak gerçekleşen her bir kol yine ilerledikçe kendi karargah merkezini ileriye taşıyor. Türklerin buraya yerleşmek için geldiğini ifade eden noktalar bunlar. Yani her bir askeri ilerleyiş, her bir askeri karargah aynı zamanda bir yerleşim noktası halinde ilerliyor. Yani arkayı doldurarak devam ediyor Osmanlı ordusu burada. Daha doğrusu uç beylerinin orduları diyebiliriz.
0: 1363'te Gümülcine'nin fethinden bir yıl sonra merkezi ordunun

0: Sırp sındığı zaferiyle ileride Osmanlı'nın başkenti olacak Edirne ve Batı Trakya güvenli bir bölge haline geldi, Meriç Irmağı Osmanlı denetimine geçti. 1380'lerin başında İskeçe, Karaferye, Ferecik, Drama, Zihne, Serez gibi yerler fethedildi. Hemen ardından Evrenos Bey, Yeniceyi Vardar, Vodena ve Çitros'u ele geçirdi. Batı Trakya bölgesi, Evrenos Gazi'nin adım adım ilerlemesiyle 15. yüzyıla gelinmeden fethedilmiş oldu.
1: Anadolu'nun daha yarısı bu tarihlerde Osmanlı yönetiminde değil. Ki şöyle bir ifade vardır literatürde, Osmanlı Rumeli'de kuruldu sonra Anadolu'ya yayıldı diye. Gerçekten de doğruluk payı vardır bu durumun. Çünkü çok erken tarihlerden itibaren buranın fethi tamamlanmış oluyor.
0: Süleyman Gazi'nin babası Orhan Bey'e, burada fetholunan hisarlarda komağa çok adem gerek çağrısı üzerine Balkanlarda fetihler ilerledikçe Anadolu'dan peyderpey nüfus aktarımı da yapıldı. Zorunlu ve gönüllü nakillerle topraklar iskan edildi. Batı Trakya'ya ağırlıklı olarak Yörükler yerleştirildi. Karesi'den, Saruhan'dan konar göçer gruplar nakledilirken şehirlerden ve çiftçilik yapan köylülerden de gönderilenler oldu. Osmanlı vakayi namelerinde adı geçen Saruhanlı komutan Paşa Yiğit ve ailesinin izleri yaklaşık 100 yıllık vergi kayıtlarında sürülebiliyor. Günümüze kalan 19. yüzyıl haritalarına bakıldığında oba, ören gibi konar göçerliğe dair ifadelere rastlanıyor. Batı Trakya'nın nüfus kökeninin Anadolu kaynaklı olduğunun bir diğer kanıtı, Göynüklü, Menteşeli, Saruhanlı, Edirnecik, Karamanlı, Filibecik gibi yer isimleri. Batı Trakya'ya Yörüklerin yerleştirilmesinin nedeni, konar göçer yaşam tarzlarından dolayı hareket kabiliyetlerinin yüksekliğiydi. Bir diğer nedense, herhangi bir toprağa yerleşik olmadıkları için vergilendirme ve genel olarak tımar sistemi dahilinde bir dezavantaja yol açmayacaklardı. Yani vergi ve askerin geliri azalmayacaktı. İskan edilen Yörüklerin faaliyetlerini Doktor Harun Yeni'den dinliyoruz.
1: Batı Trakya Yörükleri ile ilgili genel olarak erken dönemde Batı Trakya bölgesine ve Rumeli'ye geçen Yörükler, birincisi buraların yeniden şenlendirilmesi, yani kullanılan ifade o, şenlendirmek yani canlandırmak, hareketlendirmek için gönderilen insanlar ve zaman içinde aslında yerleşik hayata da geçen insanlar. Bunların özelliği kolay bir şekilde uyum sağlayabiliyorlar bu bölgeye. Zira kendi yaşam tarzlarıyla da uygun, yani iklim itibariyle, coğrafya itibariyle de hayvancılığa da uygun ve bir taraftan da marjinal tarım dediğimiz, yani küçük çaplı da tarım yapıyorlar. Osmanlılarla beraber bölge pirinç ve pamuk tarımına da açılıyor. Öncesinde buralarda öyle bir üretim söz konusu değil. Yine pirinç tarımı da ağırlıklı olarak bu yörüklerle bölgeye gelmiş ve Yörükler tarafından gerçekleştiriliyor. O bağlamda da hem ziraat tarihi noktasında hem de ileride İstanbul'un fethiyle beraber İstanbul'un zahire ihtiyacını karşılayacak olan bir bölge haline getiriyorlar burayı.
0: 14. yüzyılın ikinci yarısında Evrenos Gazi ve diğer uç beylerinin askeri fethiyle açılan yol, 15. yüzyılda yerini sistemli tahrir defterleriyle kaydedilen düzenli bir eyalet idaresine bıraktı. Gümülcine, İskeçe, Drama, Yeniceyi Karasu, Rumeli eyaletinin doğrudan merkezine bağlandı. 15. yüzyılın hemen başında yaşanan Fetret devrinde şehzade mücadeleleri Trakya topraklarında geçse de, 2. Murat ve Fatih Sultan Mehmet dönemlerinde bölgedeki siyasi otorite tamamen pekişti. İstanbul'un fethi ve ardından Mora ve Balkan harekatlarıyla birlikte Batı Trakya bir uç bölgesi olmaktan çıkarak imparatorluğun iç güvenliği sağlanmış huzurlu bir arazisine dönüştü. İç güvenliğin sağlanması Osmanlı devlet aklının en önemli sütunlarından biri olan istimalet politikasıyla mümkün oldu. Sözlük anlamıyla meylettirme, cezbetme, hoşgörü ve uzlaştırma politikası.

0: Türk tarihçiliğinin duayeni Profesör Doktor Halil İnalcık, Rumeli ve Batı Trakya'nın fethinin kalıcılığını doğrudan bu politikaya bağlıyor.
1: Osmanlı'nın Rumeli ve Trakya'daki hızlı ilerleyişi ve kalıcılığı sadece kılıç gücüyle açıklanamaz. Osmanlılar teslim olan yerli halkın canına, malına ve dinine dokunmayarak istimalet ve adil bir vergi tımar düzeni getirerek feodal baskı altındaki Balkan halkının sempatisini kazandı. Halk kendi derebeyleri yerine Osmanlı adaletini tercih etti.
0: İstimalet politikasının detaylarını Doktor Harun Yeniden dinleyelim.
2: İstimalet politikası Osmanlı'nın genel olarak fethettiği bölgeye karşı yaklaşımını ifade eden bir şey. Yani sadece birebir kelime karşılığı olarak hoşgörü şeklinde ifade edilmesi doğru değil. Orada bir yönetim anlayışı, bir politika, ekonomi politik bir yaklaşım söz konusu. Yani neyi kastediyoruz? Osmanlı bir bölgeye gittiği zaman benimle işbirliği yapacak kişileri olduğu statüsüyle beraber kabul ediyorum gibi bir yaklaşım sergiliyor. Yani askeri sınıfın mensubuysanız askeri sınıf mensubu olarak devam edebiliyorsunuz ki 15. yüzyılın sonlarına kadar dininizi bile bu manada değiştirmeniz gerekmiyor. Bununla beraber Osmanlı eski vergileri de bir yeri fethettiği zaman 20-30 sene boyunca eski vergileri de koruyor. Yani baştan aşağı geldim, şimdi benim düzenim geçerlidir demiyor Osmanlı. Onun yerine halihazırda oranın ileri gelenleriyle, yöneticileriyle, işte papazlarıyla bir araya gelip onlardan yönetim bilgilerini alıyor ve onları uygulayarak kendi sistemini de paralelinde yürürlüğe koyarak devam ediyor. Yani işte ispençe dediğimiz bir vergi var mesela. Gayrimüslimlerin tarımsal üretimden dolayı verdikleri vergi. Bu aslında Stefan Duşan döneminden kalma, yani Sırp İmparatorluğu döneminden kalma bir vergi. Osmanlı devam ettiriyor onu. Veya işte bazı uygulamaları da zaman içinde kaldırıyor. Ancak ilk etapta o entegrasyon sürecinde bu istimalet politikasının biz çok ciddi katkılarını görüyoruz.
0: Batı Trakya'nın Osmanlı tarafından fethinden sonra Müslüman nüfus genellikle boşalmış bölgelere yerleştirildi. Yeniçeri Karasu, Yeniçeri Vardar gibi yerleşim yerleri adlarından da anlaşılacağı üzere baştan kurulmuş yerleşim yerleriydi. 15. ve 16. yüzyıl tahrir kayıtlarına göre buralarda neredeyse hiç Hristiyan nüfus kaydı yoktu. 15. yüzyıl Gümülcine'sinde Müslüman oranı %80-85 iken İskeçe'de bu oran %50-60 civarındaydı. Osmanlı Devleti fetihlerden sonra mimari hafızasını da Batı Trakya'ya taşıdı. Vergilerin Evrenos Bey gibi uç beylerine verilmesiyle bölge kendi vergileriyle ihya edildi. Vakıflar kuruldu, köprüler, çeşmeler, imaretler, hanlar, camiler inşa edildi. Bugün hala Osmanlı bakiyesi eserler, sanat ve vakıf medeniyetinin de Türkler tarafından bölgeye nakledildiğinin kanıtı olarak yüzyıllardır orada. Türk-İslam kimliğini temsil eden bu eserler, Türk azınlığa köklü varlığını ve kültürel direncini hatırlatan tarih tanıkları. Gazi Süleyman Paşa'nın Çimpe Kalesi'nde, Evrenos Gazi'nin Gümülcine sokaklarında atlarının nal sesleri kılıç çınlamalarına karıştı. Süleyman Paşa kapıyı açtı, Evrenos Bey 100 yılı aşan ömrü boyunca ilerledi. Yörüklerin Meriç'i geçerken ardında bıraktıkları öz yurtları olsa da önlerinde yurt kılacakları Batı Trakya toprakları vardı. 5,5 asırlık Osmanlı hakimiyetinin ardından Türk evlatları yaklaşık bir asırdır Türkiye Cumhuriyeti'nin emaneti olarak Batı Trakya'da Yunanistan egemenliği altında yaşamaya devam ediyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.

Meriç'in Ardı, Batı Trakya. Hazırlayan Hatice Ürün. Sunan Arzu Türkdoğan. Kurgu Canberk Satır.

0: Turkuaz.
1: Birçok yemeğin yanında da ayrı bir lezzet olan pilav, Türk mutfağının en eski yemeklerinden biridir. Ülkemizin birçok yöresinde pilavsız sofra kurulmaz. Pirinç sadece pilavda değil, çorbalarda, dolmalarda, tatlılarda da kullanılır. Dünyanın hiçbir mutfağında pirinç, Türk mutfağında olduğu kadar sık kullanılmaz. Pilavın ana maddeleri olan pirinç ve bulgura verilen önem sadece mutfağımızla sınırlı kalmamış, örf, adet ve geleneklerimize de yerleşmiştir. Söz gelişi, pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Pilavı seven kaşığını yanında taşır gibi özdeyişler bulunur. Pirinci keşfeden ve ehlileştiren Çinliler, dünyaya tanıtanlarsa Türklerdir. Türkler, Çinlilerden pirinç yetiştirme tekniklerini öğrenip üretmişlerdir. Anadolu'da zamanımıza kadar yaşayan gelenekleri Oğuzlara borçluyuz. Pirinç ve birinç kelimeleri Türkçe'ye 14. yüzyılda girmiştir. Orta Asya'da ve Anadolu'da Dodurga adını taşıyan ve bir zamanlar pirinç tarımı yapılan sayısız yer vardır.

Osmanlı İmparatorluğu'nda ordunun baş yemeği pilavdır. Sadrazamın önde gelen görevlerinden biri, ordu her an sefere çıkacakmış gibi aylarca yetecek kadar pirinç bulundurmaktır. Padişahlar ülkede yetecek kadar pirinç bulunması ve pirinç fiyatlarının artmaması için önlemler almış, pirinç toplayanlara ve kaçak pirinç satanlara ağır cezalar vermiştir. Pirinç günümüzde bile hala önemini yitirmeyen en önemli gıdalar arasında yer alıyor. Pirincin uzun süre saklanabilmesi pirincin değerini arttırmıştır. Evlerde, restoranlarda, lokantalarda yemeklerin yanında pilav hala yapılıyor. Bazı yemeklerse onsuz asla yenilmiyor.

0: Türkiye'de saat 10.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün çalışmalarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürdürecek. Erdoğan, Türkiye saatiyle 14'te Türkiye'de göreve başlayan büyükelçilerin güven mektuplarını takdim ettikleri törene katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İşkur Gençlik Programı'nın 2026-2027 dönemi kontenjanını 150 bin kişiye yükselttikleri müjdesini verdi. Programa katılan gençlere günlük 1375 lira destek verileceğini söyledi, ayda 14 gün katılan öğrencilerimiz ise 19.250 liraya kadar destek alabilecek dedi. Erdoğan, gençlerin eğitimlerini ve istihdamlarını desteklemeyi sürdüreceklerini de vurguladı. Üniversite öğrencilerinin beklediği burs ve kredi başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, başvuruların 16 Ekim Cuma günü Türkiye saatiyle 23.59'a kadar devam edeceğini açıkladı. İşlemler E-Devlet üzerinden yapılacak. Fonlardan yüksek kar alana para yatmayacak. Fon mağdurlarına Ekim ayı içinde kanun çıkar çıkmaz ödemelerin yapılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, net yatırım tutarını alıp çıkanlar ve hukuk dışı işlemler yapanlar ödeme almayacak dedi.

Türkiye'nin enerji diplomasisi hız kesmeden sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye ve Türkiye arasında büyük bir mega elektrik iletim hattı projesi hakkında görüşmeler olduğunu söyledi. Ankara 103 yıl önce bugün başkenti ilan edildi. Kurtuluş Savaşı'nın karargahı, Cumhuriyet'in simgesi oldu. Viran bir kasabadan simge yapılarıyla modern Türkiye'nin yüzü haline geldi. Cumhuriyet'in kalbi bir asra aşkın süredir aynı yerde atmaya devam ediyor. Geleceğin iletişimcileri büyük finale hazır. TRT'nin düzenlediği yarışmada 141 üniversiteden 167 finalist 133 eserle ödül için yarışacak. Geleceğin iletişimcileri yarışmasının finali bugün Türkiye saatiyle 20'de TRT2'den canlı yayınlanacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bitmesi gerektiğini belirterek iki tarafın da ateşkese uymasını istedi. İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını savunan Trump, Husilerin tavrını da sert sözlerle eleştirdi. Ve spor, Süper Lig'de 7. hafta geride kaldı. Haftanın kapanış maçında Göztepe, deplasmanda Eyüpspor'u 4-0 mağlup etti. Ligin 7. haftasında liderlik el değiştirdi. Sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 yenen Galatasaray, puanını 16'ya çıkardı ve zirveye yerleşti. Haftayı galibiyetle kapatan Beşiktaş, puanını 15 yaptı ve 2. sıraya yükseldi. Galatasaray-Barcelona maçı TRT1'de. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İspanya ekibi Barcelona'yı ağırlayacak. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak karşılaşma TRT1, Tabii ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Parçalı bulutlu olmak üzere Ankara 20, Berlin 16, Tiran 21, Saraybosna 10. Çok bulutlu olmak üzere İstanbul 20, güneşli olmak üzere Bern 17, az bulutlu olmak üzere Kerkük 31, sağanak yağışlı olmak üzere Paris 22, Brüksel 19, Amsterdam 19, Viyana 15, Kopenhag 15, Sofya 10. Gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 27, Üsküp 16 ve Bakü 24 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Anadolu'nun kalbi ve milli mücadelenin kalesi olan Ankara'nın başkent olması hakkındaki teklifi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?
1: Kabul.
2: Kabul.
0: Büyük çoğunlukla kabul edilmiştir efendim.

diyoruz değerli dinleyenler. Bu güzel programı sizler için Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca hazırladı. Teknik masada Burak Hararoğlu, mikrofonda ben Gülnur Akalın. Bir saat boyunca Ankara'mızı konuşarak yol alacağız. Bugün başımızı yasladığımız camda efendim bir Ankara yolculuğu sizlerle olacak. Öyle düşünelim, öyle birlikte olalım. Ankara'yı bulunduğunuz yerlere getireceğiz değerli dinleyenler. Artı 90 312 463 34 19 ya da 21 telefon numaralarımız. Artı 90 530 662 21 86 WhatsApp iletişim hattımız. Memleket Treni ismiyle Facebook ve Instagram'da olduğumuzu sizlere hatırlatıyoruz. radyo.trt.net.tr adresinden kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden TürkSat 4A batı paketi uydusundan ve TRT Dinde uygulamasını mobil cihazlarınıza indirerek bizleri dinleyebileceğinizi hatırlatalım. Bugün 13 Ekim Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü. Bozkır'ın ortasında yakılan o bağımsızlık meşalesinin yepyeni bir devletin kalbi olarak tescillendiği gün. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının milli mücadelenin sek ve idare merkezi olarak seçtiği, Kurtuluş Savaşı'nın askeri ve siyasi dehasına ev sahipliği yapan bu kadim kent, tam 103 yıl önce bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tarihi kararıyla resmen başkent olarak ilan edildi. Ankara sadece bir coğrafyanın değil, bir milletin küllerinden doğuşunun, azminin ve bağımsızlık sevdasının adıdır.

Bu gurur gününde özel bir canlı yayınla karşınızdayız. Önümüzdeki saatler boyunca Ankara'nın tarihi koridorlarında gezinecek, o dönemin ruhunu kıymetli konuğumuzla ve özel ezgilerle bulunduğunuz yerlere taşıyacağız. Yüreği cumhuriyetle atan herkesi bu gurura ortak olmaya davet ediyoruz bugün. Ankara'nın başkent oluşu kutlu olsun.

0: Değerli dinleyenler, kitaplık köşemizde de bugün Ankara'mızı konuşacağız. Yazar Bige Güven Kızılay'ı ağırlıyoruz telefon hattımızda. Bige Hanım, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim, iyi günler.
0: Sizin de bir Ankara sevdalısı olduğunuzu biliyoruz. Şimdi biz filmlerde, kitaplarda, genellikle Türkiye'de İstanbul'u izlemeyi, dinlemeyi, görmeyi alışkanlık haline getirdik. Ama Ankara söz konusu olduğunda daha bir ilgiyle, "Aa, bu kitap Ankara'da geçmiş, bu film Ankara'da geçiyor" diye eminim daha büyük bir ilgi ve coşkuyla baktığımızı, daha böyle tanıdığımız yerleri gördüğümüz

0: hissediyoruz. Sizin de Ankara diye bir yer var, kitabınız var. Nasıl, siz nasıl anlatırsınız Ankara'yı? Bir yazarın dilinden dinleyelim istedik bugün.
1: Ankara diye insanlar vardır
0: Evet.
1: kitabımın ismi. Ben özellikle kendi doğduğum, büyüdüğüm şehri anlatabilmek istedim. Çünkü biliyorsunuz biz Ankaralılar bu ülkede başka hiçbir şehre yüzleşmediği bir sıkıntıyla yaşadık ömür boyu. Bu şehre sıkıcı denir, bu şehre gri denir, denizi
0: Değil
1: neden
0: mi?
1: yok diye
0: Evet.
1: bize sorarlar ki en komik bulduğum soru da budur. Bir türlü anlatamayız. Ben kitabı yazdıktan sonra onu fark ettim. Zor anlatabiliyor. Çünkü şehrin çok belirgin güzellikleri yok ama insanlar Ankara'yı Ankara yapıyorlar ve Ankara aslında bir his, bir tavır, bir duruş. O yüzden Ankaralılar nerede olurlarsa olsunlar birbirlerini gördükleri anda tanırlar, teşhis ederler. Ben bunu kendi imza günlerimde bile fark ediyorum. Hani çok uzun önümde bir sıra oluyor. Oradan baktığımda kim Ankaralı sadece görerek bile anlayabiliyorum. Bugün bizim için çok özel bir gün. 103. yılımızı kutluyoruz Ankara'nın başkent oluşunun. Birçok insanın bilmediği detaylar var bu güzel şehirle ilgili. Herkes Ankara sanki Cumhuriyet'le birlikte yaratılmış, ondan önce yokmuş gibi bir algı içinde. Kimi Ankaralılar da böyle düşünüyor ama araştırırken bunları öğrenmek bana çok şey kattı açıkçası. Bugün tam zamanı bence burada bahsedelim. 16. yüzyılda Ankara çok zengin bir imparatorluk şehri mesela. Birçoğumuz bunu bilmeyiz. Sof kumaş üretiliyor. Bütün evlerde üçer dörder tezgah var. Hanlar, hamamlar, medreseler tertemiz, çok güzel, modern bir şehir. Alimleriyle tanınan bir şehir. Ahilik geleneği en yoğun yaşandığı dönemler. Ve onun üstüne 18. yüzyılda bir filmde yaşansa abartmışlar diyebileceğimiz bir adeta lanet bulutu geliyor Ankara'ya. Bu ilk Celali isyanlarıyla başlıyor. Arkasından çekirge istilası oluyor, veba salgını oluyor, kıtlık geliyor ve en sonunda 1917'de o bildiğimiz büyük yangın oluyor. Dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa'nın 27 Aralık'ta geldiği Ankara işte o Ankara. O yüzden Zümrüt'ü Ankara kuşu gibi küllerinden yeniden yaratıldı desek hiç yanlış olmaz.
0: Evet, gerçekten öyle. Biz de bugün Bozkır'dan Başkent'e diye bir yayın ismi koyduk, başlık koyduk. Çok
1: Evet.
0: kıymetli Ankara'mız. Sizin de söylediğiniz gibi onu iyi anlamayanlar, onu iyi tanımayanlar bence öyle gri diyor, ciddi bir şehir diyor.
1: Kesinlikle. Kesinlikle.
0: Tabii biraz bürokrasinin, siyasetin ağırlığı da var bu şehrin üzerinde, değil mi? O yüzden de
1: Tabii
0: biraz...
1: o da var ama onun getirdiği bir töre de var, gelenek de var. Yani aslında kendi annemle babam adına konuşayım. Onlar da devlet memuruydu ve ben hep o çevrenin içinde büyüdüm. Devlet memuru olmanın altında bile bir felsefe yatar Ankara'da aslında. O Mustafa Kemal Paşa'ya ve silah arkadaşlarına minnet borcu ödemektir. Herhangi bir görev değildir bir devlet dairesinde çalışmak. Bunu tabii sadece Ankara'da yaşayanlar bilebilir, anlayabilir. O yüzden aslında her hareketin, her yaşam biçiminin altında bir derin erdem ve felsefe yattığını söyleyebiliriz söz konusu Ankara olduğunda.
0: Evet, şimdi sizin kitabınıza da dönmek istiyorum ben. Ankara diye insanlar vardır.
1: Evet.
0: Ankara'mızın insanlarını mı anlatıyoruz Bilge Hanım
1: Evet,
0: kitapta?
1: evet, evet, evet. Yani çünkü şehri şehir yapan insanları, o insanların erdemli, dostluğu, birbiriyle arasındaki dayanışması, moderniteyle böyle harmanlayarak çok usturuplu bir şekilde devam ettikleri gelenekleri, bütün bunları hani ne kadar anlatsak bir konuşmada, bir paragrafta, işte bir saatte olmayacak bir şeyin hepsini ben o kitabın içine sığdırmaya gayret ettim. Hepimizin hayatında işte o olmasaydı ben bugünkü ben olmazdım dediği kişiler vardır. Bu bir akraba olabilir, bir dost olabilir, bir komşu olabilir. Ankara'da bu kişiler daha da sağlam, güçlü kişiliklerdir. Onların yer aldığı bana göre çok değerli, çok içime sinen bir kitap oldu Ankara diye insanlar vardır.
0: Ne güzel. Böyle birbirini takip eden bir olaylar, bir roman mı öyle soralım? Yoksa hani Ankara diye insanlar vardır başlığı altında benim aklıma şöyle geliyor. Mesela her bölümde başka bir kişiyi mi anlattınız acaba?
1: Hayır. Şöyle anlatayım. Aslında ilk Mustafa Kemal Paşa'nın

27 Aralık'ta Ankara'ya gelişiyle başlıyor. Ankara hakkında bir kitap yazayım dediğim zaman nerede başlamanın cevabı sadece ve yalnızca oydu. Orada başlıyor. Ben aslında o kadar geniş tarihe yer vermeyi düşünmemiştim. Ama öyle başlayınca araştırmaya başladım. Araştırmalarım derinleştikçe de o bilgiyi okurlarla paylaşmak istedim. Dolayısıyla aslında ilk 50-60 sayfası Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'ya gittiğinden

0: Türkiye'sini ve Ankara'sını anlatıyor. O dönem yaşananları, çünkü bazı hiç bilmediğimiz detaylar var. Ben de kitabı yazarken öğrendim. Ankara'nın başkenti olmasına özellikle İngiltere'nin nasıl karşı çıktığı ve diğer ülkeleri nasıl dolduruşa getirerek Ankara'da büyükelçilik açtırtmamaya çalıştığı gibi detaylar da var içinde. Ondan sonra da Benim Ankara diye insanlarımla devam ediyor. Beni ben yapan kurumlarla, insanlarla. Ben Ankara Koleji mezunuyum, ondan bahsediyor. ODTÜ mezunuyum, ondan bahsediyor. Ailemizi anlatıyor. Sümerbank'ta iş hayatına başladım. Sümerbank'ı anlatıyor. Annem devlet planlama teşkilatında çalışıyordu. Onu anlatıyor. Yani kurumlar da var içinde. Ankara'yı Ankara yapan pek çok ögenin kitabın içinde olduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Böyle özel bir günde bize zaman ayırdığınız için Bige Hanım. Ankara
0: ben
1: kitapları çoğalsın.
0: Ederim.
1: Okuyalım bol bol.
0: İnşallah öyle olsun. Benim romanlarım da hep Ankara'da geçer. Türkiye Moda Ankara'da geçer. Evet. Kehribay Zamanda Aşk da Ankara'da geçer. Herhalde yazdıkça da yine ister istemez o sokaklara götüreceğim kahramanlarımı.
1: Ne güzel, harika. Çok teşekkür ediyoruz. İyi
0: ben
1: çalışmalar diliyoruz size.
0: İyi günler. Hoşçakalın.
1: Değerli dinleyenler, yazar Bige Güven Kızılay'ı ağırladık. Ankara'yı sevenler, Ankara'yı merak edenler, ayrıntıları bakın Bige Hanım paylaştı. Bilmediğimiz ayrıntılar, dış güçlerin mesela neden Ankara'nın başkent olmasını istemediği bilmiyordum ben. Ankara diye insanlar vardır kitabını bence edinebilirler. Bige Hanım'a çok teşekkür ediyoruz.
2: Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86 +90 530 662 21 86

0: Değerli dinleyenler, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılı özel yayınımız devam ediyor. Araştırmacı ve yazar Nezih Kuley'in stüdyo konuğumuz. Nezih Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin?
0: İyiyim, çok teşekkür ederim. Yayından önce de hocama söyledim. Bence hocamdan çok fazla şey öğreneceğiz bugün. İçinde yaşıyoruz şehrin ama bazen şehirden uzak kalıyoruz, değil mi hocam?
1: Evet, yani Ankara tabii böyle bu konuda da en böyle fantastik şehirlerden bir tanesi bence. Yani çok böyle büyük bir birikimin ürünü.
0: Evet.
1: Tabii yaklaşık 4-5 bin yıllık bir tarihi şey var, geçmişi var. Ama asıl önemli tarafı hep başkent aslında Ankara. Yani şöyle düşünürsek Roma'da bayağı yazlık başkent olmuş. Ahilerin, Ahi Devleti'nin başkenti olmuş. Hatta Zeynobe isimli bir Suriyeli hükümdar kadının da başkenti olduğu söyleniyor tarihte. Başkentler başkenti yani aslında geçmişi de başkentlik hamuruyla yoğrulmuş bir kent. Bugün Ankara'nın başkent oluşunu konuşuyoruz. Cumhuriyetle birlikte başkent oluşu yani da hatta Cumhuriyet'ten önce başkent oluşu.
0: Tarihte de başkent yani.
1: Evet, tarihte de başkent. Ahi Devleti'nin en önemli Selçukların döneminde bir dönem böyle Selçuklu İmparatorluğu çocuklar arasında paylaşılınca da paylaşımda da bir dönem başkent özelliği taşımış yani öyle çok 7 tane filan başkentlik olma hikayesi var yani başkent başkent evet öyle enteresan ve dünyada bu kadar birikimi olan şey azdır diye düşünüyorum ben.
0: Başkentlikten yolu geçen
1: Bir
0: azmış.
1: azdır evet ama bizim Cumhuriyetimizin başkenti tabii en önemlisi bu. 13 Ekim tarihinde 13
0: Resmi
1: Ekim
0: olarak.
1: 1923 9 Ekim'de başlıyor.

0: görüşmeler önce meclise İsmet İnönü ve arkadaşları bir teklif veriyorlar. Tartışılıyor bu teklif. Çünkü Ankara olmasın diyenler de var. Mesela çoğunlukla milletvekilleri Kayseri olsun diyenler var. İstanbul olsun diyenler var. İstanbul olsun çünkü zaten altyapı hazır görüşünde olanlar var. Fakat işte o zaman çok enteresan bu tartışma çok sürüyor. Niye Ankara oldu? Önce şöyle bir şey var. Devletlerin merkezinde olması düşünülüyor başkentlerin. İstanbul merkezken Roma İmparatorluğu'nda, Roma İmparatorluğu ta işte İtalya'dan İran'a kadar uzanan bir imparatorluk. Dolayısıyla merkez bir konum olduğu için İstanbul düşünülmüş. Osmanlı'da da öyle. Osmanlı'da Viyana kapılarından gene İran sınırına kadar uzanan bir ülke. Dolayısıyla merkez İstanbul. Şimdi Anadolu Misak-ı Milli sınırları içerisinde değerlendirilince, yani Trakya'dan işte Kars'a kadar ki alan, işte Akdeniz, Karadeniz'e, ortada, tam ortada gerçekten Ankara kuş uçuşu bakıldığında merkezi bir yer. Bu özelliği var. Fakat başka bir takım özellikler nedeniyle Ankara başkent olmuş. Sadece bu değil yani. Merkez her yer olabilir. Bir tanesi şu çok önemli. İstanbul 1. Dünya Savaşı'ndan sonra deniz ve hava saldırılarına uğramış.
1: Evet.
0: Ve dolayısıyla İstanbul'un hatta biliyorsunuz Rus orduları şimdiki Yeşilköy'e, Ayastefonos anlaşmasıyla geri çekildiklerini, Yeşilköy'e kadar gelmişler. Yani Bulgar orduları Edirne'yi işgal etmiş. Yani öyle bir durumda olmuş ki İstanbul'un herhangi bir şey durumunda savunulması zor bir yer olduğu düşünülmüş. Bir de boğazlar üzerinde bir takım şeyler var. Dolayısıyla denmiş ki İstanbul olmasın. Evet. Dolayısıyla Ankara böyle bir şey. Bir de başka bir şey olmuş. Kurtuluş Savaşı sürerken haberleşme telgraf hatları üzerinden yürüyor ve cephaneler trenle taşınıyor. Tren yolu hatlarının önemli bir şeyi Ankara'dan geçiyor. Bu önemli ama bizim telgrafçılar çok çalışmışlar. Kurtuluş Savaşı'nda aslında kahramanlardan biri de onlar. Bütün ülkeyi telgraf ağıyla döşemişler ve hepsi Ankara'da birleşmiş. Çünkü bütün bilgileri Ankara'ya gelecek. Ankara bu nedenle çok önemli bir yer haline gelmiş, haberleşme merkezi. Sonra İstanbul'daki silah fabrikalarını Ankara'ya taşımışlar, kaçırmışlar. Böyle büyük bir mücadele olmuş. Getirmişler işte Kırıkkale, Keskin çevresine fabrikalar kurulmuş. Ve Ankara savunma sanayinin gelişmeye başladığı bir yer olmuş. Şimdi savunma sanayimiz çok gelişti diyoruz ama evet. Asıl temelleri oradan atılmış. Sonra Ankaralılar çok istekli Kurtuluş Savaşı'na. Yani biliyorsunuz dikmen sırtlarında Mustafa Kemal'i sevmenler karşılıyor. Niye geldiniz diye soruyor Mustafa Kemal. Yoluna ölmeye geldik diyorlar. Yani böyle büyük bir heyecanla
1: milli mücadeleye katkı
0: sağlıyorlar. Ve de başka bir şey oluyor. Mecliste bir takım milletvekilleri Mustafa Kemal'in önünü kesmek için şöyle bir kanun teklifi geçirmeye çalışıyorlar. Misak-ı milli sınırları dışında kalan yerlerdeki doğanlar milletvekili olamasınlar. Yani mesela Selanik'te doğduysan sen Selaniklisin, nereden milletvekili olacaksın? Bunun üzerine Ankara Belediyesi Fahri Hemşeri ilan ediyor şeyi Mustafa Kemal'i ve Ankaralı oluyor. Mustafa Kemal Ankaralı olunca zaten ondan sonra da hep Ankara. Mustafa Kemal'in ilk milletvekilliği Erzurum. Evet şeyde Erzurum Kongresi'nde Erzurum milletvekili olarak katılıyor ama ondan sonra hep Ankara milletvekili olmuş. Bütün hayatı boyunca Ankara milletvekili ve zaten şey der biliyorsunuz. Ankara ve Ankaralıların benim gönlümde bambaşka bir yeri vardır. Bu her yerde de yazar. Bütün bu faktörler üst üste gelince tabii ki şey olmuş. Ankara başkent olmakta haklı bir noktaya.
1: Cumhuriyetin kalbi olmuş.
0: Kalbi olmuş, evet kalbi evet. Olmuş ve yani hak etmiş de tabii ki bunu. Ama tabii siz de biliyorsunuz o zaman şartlar zor yani.
1: Evet, nasıl görünüyordu o zaman acaba Ankara?
0: Vallahi çok enteresan bir bu İsveçli bir yazar var. Gentizon. Bu çok enteresan bir yazar. İşte 1920'lerden sonraki, 23'lerden sonraki Ankara'ya yazmış. Diyor ki 26 Mayıs 1925 günü Ankara hükümetinin yarı resmi organı Hakimiyeti Milliye gazetesi çıkan bir kasırga sonunda bazı kerpiç evlerin 3 dakikada bir avuç toz

haline geldiğini yazabiliyordu. Yani evlerinde kullanılan inşaat malzemesi o kadar kötüydü ki bir hızlı bir rüzgar bile evleri dağıtmaya yetiyordu. Ankara'nın altyapısını anlatıyor. Fakat diyor, bununla beraber 1920'den itibaren milli harekete katılmak amacıyla on binlerce kişi rastgele bu evlerde kalmayı göze alarak İstanbul'dan Ankara'ya geldiler. Diyor ki bizim işçilerimiz bile buralarda kalmazdı. Buralar çok kötü yerlerdi. İki tane han vardı. Hanlardaki bütün odalar doluydu. İnsanlar koridorlarda yatıyorlardı. Ve bu gece odalarda tuvalet diye bir şey yok. Bir tane tuvalet. Gece kalkan birisi insanların üzerine basmadan koridorda ilerleyemiyordu bile. Bazı insanlar evet çatıların üstünde yatıyorlardı sıcak havalarda. Onlar düşüyorlardı. Böyle ya, hatta çok daha enteresan bir şey söylüyordu. Kurtuluş Savaşı şartlarında Ankara'ya gelenlerin bütün işte devlet bir tane daire var. Bir bina var. Bütün devlet daireleri orada. Bakanlık dedikleriniz yerler birer oda. Her binada bir oda. Sudan başka içecek yok. Hamamlardan başka yıkanacak yer yok. Yani bu kadar kötü güç, evet, yokluk var. Her şey çok. Ve burayı başkent yapmak istiyoruz şimdi. Biz başkent yapmak istiyoruz. Mustafa Kemal bu tarihi dokusunu sezmiş bunun. O zamanlarda işte tam o 1918'lerde filan Ankara'ya gelen bir Macar seyyah vardı. Çok enteresan bir bilgi vereyim. Bu Macar seyyah Bela Horvat. Macaristan'da ilk Turan Derneği Macaristan'da kuruluyor. Buna para topluyorlar. Diyorlar ki sen bir git Türkiye'ye bir gez bakayım. Oradaki Türkler, Macarlar kendilerinin Türk olduklarında, bu da atlıyor geliyor ve 1913 yazı gibi bir şey var, kitabı var. Bu kitabında çok enteresan şeyler anlatıyor. İşte bu Hacı Bayram çevresi, oradaki Roma tapınakları bunlardan çok etkileniyor. Anlatıyor ama daha da etkilendiği bir şey anlatıyor. Kalede Shakespeare oynanıyor mesela. Evet. Bir tane tellal sırtına bir tabela asmış. Herkesi Shakespeare dinlemeye davet ediyor. Böyle enteresan bir şey var. Sonra Sovyetler Birliği o zaman tabii çok büyük yardım ediyor bize, biliyorsunuz. Silah Kurtuluş Savaşı'na silah desteği falan var. Sovyetler Birliği'nin ateşçisi de burada Aralov. Aralov diyor ki ya bir tane ünlü bir ressam bitirelim. Bu Ankara'yı çizsin bugün. Bir daha nasıl çizecek? Ve Lanser diye çok ünlü bir gravür de çizen bir ressam getiriyorlar. Şimdi çok sayıda gravür çiziyor ve Ankara Yazı diye bir kitap haline getiriyor bunu. Çok ilginç bir şey. Bu kitaba baktığınızda çok enteresan şeyler görüyorsunuz. Önce şunu söylüyor. Diyor ki bu Doğullar tembeldir, Müslümanlar çalışmazdır falan gibi böyle laflara inanmayın diyor. Ben bu Ankaralılar kadar çalışkan insan görmedim diyor. Bunlar gece gündüz hani hem Kurtuluş Savaşı için çalışıyorlar hem de işte tarlalarını ekiyorlar, biçiyorlar, ticaret yapıyorlar. Bayağı ciddi bir şey. Aslında Ankara'nın çok enteresan bir dokusu var. Heyeti temsiliye heyeti deniyor biliyorsunuz. Mustafa Kemal'in çevresindekileri. Onları Ankara'ya davet ederken Rıfat Börekçioğlu, Ankara müftüsü, onlara şöyle bir taahhütte bulunuyor. Yani siz milletvekilleri olarak gelin, biz size çalışacak yerleri sağlarız. Hatta yemek meselesini de çözeriz. Herkesin kalacak yerini hallettiğimiz gibi yemek meselesi. Şimdi bu kadar kendine güvenen bir kent Ankara. Yani diyor ki meclisi Ankara'ya taşıyın. Biz gereken her şeyi yapacağız. Çok bu konuda çok istekli bir şey gösteriyor. Lanser bunları çizmiş. Çok enteresan şeyler çizmiş mesela. Bu kitap herkesin başucunda olması gereken bir şey. Ben bu Ankara'ya gelen seyyahları Seyyahlar Gözüyle Ankara diye bir kitapta yazdım. O kitabı da Kalkınma Ajansı bastı. 15 bin taneden fazla dağıttı yani. Bayağı içinde Lanser'den gravürler de var. Çok ilginç. Ankaralılar

0: Ama aslında çok önemli soft üretimi var Ankara'da. Bu çok kıymetli bir şey. Bir de bizim mohair dediğimiz angora, Ankara tavşanı için bunlar kaybolmuş aslında. Çok kıymetli şeyler. Mesela 5 kiloluk Ankara tavşanı var ve bunlardan
1: Oh.
0: tabii 30 santimlik şeyler çıkıyor, ipler, ve onlardan angora denilen ya da mohair denilen şey üretiliyor, ürün üretiliyor. Yani Ankara'nın böyle bir
1: Kıyafet.
0: kıyafeti tabii. Hatta bu soft bir dönem sadece saraya gidiyor. Hani saraydaki bütün şeyler, Ankara'dan giden elbiseler softla yapılıyor. Ankara'nın böyle bir alt şeyi var. Fakat biz bu iki tane şeyi kaybetmişiz şey olarak. Şimdi hani ne soft üretimimiz var doğru düzgün, ne angora üretimimiz var. Angora'yı Fransızlara
1: Öyle bir
0: kayıp.
1: tavşanımız da yok artık.
0: Tavşanımız da kalmış. Ha, şöyle bir şey. Ankara tavşanını Elmadağ Belediyesi yeniden üretmeye başladı. Bir
1: Öyle
0: bilgi
1: mi?
0: olarak evet size söyleyeyim. İlginç
1: Ne güzel. Sahip çıkalım zaten
0: bir ki
1: hocam.
0: bence de çok, ama enteresan bir şey daha çiziyor şey. Lanser her mahalleyi geziyor. Akşamları mahalledeki insanların, oradaki mahallelilerin kültür özelliğine göre kimi mahallelerde horon çekiliyor, kimi mahalle, yani Türkler savaşıyorlar bir yandan ama mahalleliler akşamları bir araya geliyorlar, oynuyorlar, zıplıyorlar ve Ben Lanser'in Türkiye'den ayrılırken şöyle düşündüğünü zannediyorum yani. Bunların yenilme ihtimalleri yok. Yani çünkü hani bu kadar yüksek moralli bir ulusun nasıl olacak da yenilecek? Yani yenilme ihtimalleri yok diye şey yapıyorum, düşünüyorum şey olarak.
1: Bir kültür şehri olduğunu düşünüyor herhalde.
0: Ama aslında şöyle, Ankaralılar çok neşeli insanlardır. Bakmayın siz. Mesela aklınıza gelen bütün Ankara türkülerini
1: Aslında
0: sayın.
1: evet çok doğru söylüyorsunuz.
0: Böyle hepsi oyun havasıdır. Yani
1: Evet.
0: atım Arap'tır, benim hülküm şaraptır, bas bas paraları Leyla'ya, misket falan.
1: Evet
0: Ankara'da hiç
1: doğru.
0: böyle şey
1: Neşeli.
0: neşeli, evet neşeli, dinamik, şey,
1: Tuttuğunu koparan
0: esprili bir de,
1: galiba.
0: esprili falan. Hani böyle gördün mü gördün mü paraları basmayı, gördün mü gibi
1: Evet doğru.
0: türküleri de olan, çok
1: Eğlenmeyi bilen bir
0: eğlenmeyi bilen,
1: halk.
0: evet eğlenmeyi bilmek aslında yüksek moral demek bir anlamda da
1: Evet.
0: yani. Dolayısıyla Lanser bunu tespit etmiş. Aslında
1: Doğru.
0: şartlar çok kötü. Yiyecek yok, içecek yok, şu yok, bu yok, ama Lanser fark etmiş ki şey, Ankaralılar bu savaşı kazanacaklar yani.
1: Moral
0: Böyle
1: olarak
0: hani
1: iyiler.
0: moral şeyi yüksek, aslında yüksek moral önemli bir şey tabii ki.
1: Çok önemlidir
0: Evet.
1: hocam, değil mi?
0: Tabii, herkes için yani. Mesela dünya şöyle bir şey söylenir. Yenildim demediğiniz sürece yenilmiş
1: Evet, doğru.
0: sayılmazsınız. Ankaralı aslında bizim Kurtuluş Savaşı da biraz böyle bir şey. Yani biz
1: Doğru.
0: savaşıyoruz, geri çekiliyoruz. Savaşıyoruz, geri çekiliyoruz ama hep yeneceğimizi düşünüyoruz. Yani
1: Evet.
0: hiç
1: Ve
0: böyle bir
1: sonunda yeniyoruz
0: sonunda
1: da.
0: da yeniyor yani. Kimse yenildik dememiş o güne kadar yani.
1: Evet.
0: Evet, hep
1: Bu biz bitti demeden
0: biz
1: bitmez
0: bitmez
1: lafı da
0: de
1: buradan,
0: böyle bir
1: Ankara'dan mı
0: şey,
1: geliyor
0: böyle
1: acaba
0: bir şey,
1: hocam?
0: evet diyor, güzel bir şey, evet
1: Olabilir.
0: doğru söylüyorsun.
1: Gerçekten hocam çok güzel anlatıyorsunuz. Ben de
0: Evet.
1: dinliyorum. Şimdi yabancı isimlerin örneklerini
0: De.
1: verdiniz. Sizin notlarınızdan da
0: Dur.
1: görüyorum ben. Bir Kuvayi Milliye Ankara'sıdır diyor, değil mi?
0: Evet, Elison diye
1: Elison.
0: bir bayan yazar geliyor şeye. Hemen 1923'lerde ve Kuvayi Milliye Ankara'sı diye Fransızca ve İngilizce'de, bu hem İngilizce çıkıyor bu kitabın hem Fransızca çıkıyor. Bu kitabın kadın İngiliz fakat ilk kitap Fransızca çıkıyor. Enteresan.
1: Hı.
0: Bir de Gaulis var. O da Fransız. Onlar da şöyle bir durum var. Bu yazarların etkisiyle şöyle bir şey olmuş Kurtuluş Savaşı'nda. 2-3 tane böyle ünlü Fransız yazar var. Mesela Claude
1: Hı.
0: Ferrer, işte Gallius falan. Bunlar biraz Kurtuluş Savaşı sempatizanı.
1: Hı.
0: Fransızlar ama Fransızlar Türkiye'yi de işgal etmişler. Maraş onlarda,
1: Evet,
0: Antep.
1: Güneydoğu.
0: Bunlar inanılmaz bir kampanya başlatıyorlar Fransa'da. Yani şöyle bir kampanya başlatıyorlar. Bizim Türkiye'de savaşmamız haksız, yanlış. Bunu söylemek kolay değil o zaman. Hatta Claude Ferrer hakkında ya bu Türk, bunu Fransız falan değil gibi laflar bile çıkıyor yani, öyle enteresan. İşte Ankaralı Dört Hanım'ı yazıyor. Hatta Mustafa Kemal İzmit'e gidiyor. Savaş esnasında Claude Ferrer İstanbul'dan geliyor. Hatta karşılığı yani orada bir görüşüyorlar falan,
1: İletişimleri oluyor.
0: iletişimleri oluyor. Elison da Ankara'ya geliyor. Gallius da Ankara'ya geliyorlar ve bunlar çok enteresan tespitler yapıyorlar. Mesela diyorlar ki Elison'un önemli bir

0: tespiti bu. Bu şey diyor, çok ilginç bir yer burası. Bu meclis, bu mecliste büyük bir demokrasi şeyi taşınıyor, ruhu var. Neden? Çünkü bütün milletvekili geliyorlar, zaten sıralar sağdan soldan toplanmış, okuldan sıra getirilmiş, arkasında tahta sandalye var, mecliste dinliyor, bir başka kahveden soba sökülmüş, o şey oluyor filan, böyle bir meclis. Fakat meclis oturumuna şey geldiği zaman katılıyor. Diyor Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı da seçilmiş 23'ten sonra yandatıyor. Öyle önde bir yer, arkada bir yer yok, başka bir şey yok. Gelip oradaki sırada, hangi bu sırada bir boşluk varsa oraya oturuyordu diyor. Ve böyle, o çok da ciddi tartışmalar oluyordu mecliste söylediği ve bu tartışmalarda Türkler diyor, böyle ellerini kollarını çok kullanıyorlar. Bunlar bizim Fransızlara da benziyorlar gibi bir yorum yapmış. Şey böyle, çok ilginç. Fakat daha da ilginç bir şey söyleyeyim. Şey geliyor. Çok ünlü bir yazar Neyla Pavlova.
1: Bir o kitap, da Fransız değil mi hocam?
0: Fransa'dan geliyor ama aslında Bulgar galiba Neyla Pavlova. Fakat Fransız yazıyor.
1: Evet, isim şey biraz de, Balkan şey, ismi.
0: Evet, Pavlova da zaten biliyorsunuz şey soyadı. Bir de böyle bir Türk
1: gazeteci.
0: Geliyor. Bir Türk geliyor. Türk derken Mısırlı, eski Türkler bir ailenin kızı Kadriye Hüseyin. O da Fransızca yazıyor. İngilizcesi, Fransızca da işte şeyden mektuplar, Letter d'Ankara, Ankara mektupları diye mektuplar yazıyor ve bir Ankara anlatıyorlar bunlar. Bunlar ikisi de aslında Ankara aşığı. Yani hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Neyla Pavlova'nın anlattığı Ankara'yı, bu kadar güzel bir Ankara'yı Opeydo Gazi kitabının adı. Yani Gazi'nin ülkesinde Fransızca. Opeydo Gazi. Şimdiye kadar hiç kimse bu kadar coşkulu anlatamamıştır diye düşünüyorum ben. Yani işte Cumhuriyet'i anlatıyor. Sonra diyor ki bu Cumhuriyet, bu şey bir eğitim seferberliğidir diyor. Eğitim seferberliği olarak da istatistikçi bilgiler veriyor. Diyor ki mesela işte 1914 yılında 3623 okul varken diyor, 1928'e geldiğimizde 6735 tane okul var diyor. Dolayısıyla diyor, Türkiye Cumhuriyeti demek diyor aslında bir eğitim seferberliği demektir diyor. Herkesi eğitmek için yola çıktı bu Cumhuriyet. Sonra Batı ile uyumlu bir takvime dönüldü diyor. Eskiden işte hafta sonunun cuma olduğu şeylerin bir takvim kullanılıyordu ve bu takvim de ticari olarak uyumsuzluklar yapıyordu. Bunu ortadan kaldırarak şeyle ilgili bir yapı doğdu diyor. Bu çok önemli şeyin olması. Daha da önemlisi güzel sanatların patlamasına neden oldu Cumhuriyet diyor. İşte Devlet Resim ve Heykel Müzesi kuruldu. Heykel eskiden put kabul ediliyordu ve heykel hiçbir yerde yapılmazken ülkenin her tarafı heykel sanatıyla bezenmeye başladı. İşte biliyorsunuz büyük işte, ulustaki heykeller, Samsun'daki şeydeki, şu anda Ankara'da herhalde çok fazla heykel var. Fakat bir sürüsü de gizli, mesela bir sürü insan İbn Sina'nın heykelinin nerede olduğunu bilmeyebilir mesela. Böyle çok sayıda heykelimiz, çok başarılı var. Evet, çok başarılı heykelimiz var. Bu güzel sanatların ortaya çıkması, güzel sanatların gelişmesiyle estetik zevki geliştiğini, işte estetik zevkinin de sonuçlarını biliyoruz. Yani eğer estetik zevkiniz varsa arabaları daha güzel yaparsınız, elbiseleri daha güzel dikersiniz. Bu sanayiyi de geliştiren, oldukça hoş sonuçları olan bir şey olduğunu belirtiyor Neyla Pavlova. Ama daha da şeyi önemlisi, Ankara'dan ayrılırken çok enteresan bir şey söylüyor. Onu okumak istiyorum izin verirseniz. Diyor ki, Karagözlü tatlı Ankara'yı terk ediyoruz. Karagözlü tatlı Ankara'yı terk ediyoruz. Ankara bu akşam altın sarısı ve lav

0: rengi en güzel giysisine bürünmüş. Bize elveda demek için batmakta olan sonbahar güneşi altında solgun, Ankara'nın yaylaları kadar geniş olan keskin yamaçlarına sararıp solduruyor, uzatıp götürüyor bizimle. Tekrar görüşmek üzere. Güzel ve kuvvetli, güzel ve kuvvetli Ankara.
1: Ya.
0: Sana böyle seslenmeyi çok seven çocukların dediği gibi. Seni kalbimde biraz kederle terk ediyorum. Sevgilisinden ayrılan aşık gibi. Muzaffer, göz kamaştırıcı parlaklıktaki gençliğinin karşısında tüm benliğimle titredim. Yani bir insan ancak sevgilisinden ayrılırken böyle bir şeyler söyleyebilir diye düşünüyorum. Şimdi Pavlova'nın Ankara şeyini düşünebiliyor musunuz? Bir de Pavlova'nın enteresan bir şeyi var. Değerlendirmesi var. Onu da belirtelim. Çünkü çok önemli bir şey bu tespit. Diyor ki Cumhuriyet kadın erkek eşitliğidir. Cumhuriyet bütün her şeyiyle kadınları ön plana çıkartmaya çalışan, niye ön plana çıkartmaya çalışıyor? Geride olduklarını düşündükleri için. Pozitif
1: Tabii ki.
0: ayrımcılık yapacağız ki kadınlar ön plana çıksınlar diyor ve enteresan orada da bir rakam veriyor. Mesela diyor ki işte 360 tane İş Bankası memurunun 80 tanesi kadın, İş Bankası kadınlara özel olarak şey yapıyor.
1: O dönemden
0: O
1: bahsediyoruz
0: dönemden
1: hocam.
0: bahsediyor. Evet. Ve kadınların iş yaşamına girerek artacaklarını söylüyor. Daha da ileri bir şey söyleyebiliriz bugün. Bugün herhalde bankalarda çalışan kadınlar erkeklerden fazladır.
1: Evet.
0: Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde bu pozitif ayrımcılığın çok iyi bir noktaya kadar gittiğini düşünüyorum. Ben mesela kadın voleybol takımı erkek voleybol takımımızdan daha
1: Başarılı.
0: başarılı. Şeylerimiz var. Ben mesela iz bırakan şöyle şeyler var. Enteresan aslında. Bu Cumhuriyet'ten önce de Türk kadının içinde çok güçlü bir şey var. Nüve var. Yani bir başarı nüvesi var. Mesela şair Nigar Hanım İngiltere Kralı Abdülhamit'i ziyarete geldiğinde diyor ki acaba şair Nigar Hanım'ı da çağırabilir miyiz? Bizim masamıza teşrif edebilir mi diyor. Şair Nigar'ın o zamanki ünü şu anda Türkiye'de hiçbir yazarın kazandığı kadar şey bir şey değil. Yani şair Nigar tüm
1: Harika.
0: dünyada biliniyor.
1: Evet.
0: Daha da ilerisi mesela Hindistan'da Urduca biraz Türkçe'ye çağrıştıran bir dildir. Yani ordu dili aslında bu Orta Asya'dan gelen Cengiz Han'ın torunlarının kurduğu bir şey olduğu için yapı oldu. Ordu
1: Benzer.
0: biraz Türkçe. Urduca bir edebiyat dergisi çıkartılmaya karar verince gelip Nigar Hanım'la konuşuyorlar ve onun adını veriyorlar dergiye. Hindistan'da bir edebiyat dergisi var. Düşünebiliyor musunuz? Adı şey. Yani kadın erkek eşitliğinde aslında bizim kadınlarımızın da kendi özünden getirdikleri
1: Öndeyiz
0: bir
1: yani bu
0: evet
1: konuda.
0: yani çok yok şeyi ben bazen bakıyorum bu kadar ünlü şairi yazarı olan bu kadar çok kadın yazarı da olan bestecisi olan savaş pilotu olan hani
1: Evet,
0: bakmayın
1: değil mi
0: yani
1: hocam?
0: jeoloğu olan hani doktoru olan değil mi? Ne kadar çok arkeoloğu
1: Arkeologumuz, değil
0: olan
1: mi?
0: evet yani Halet Çambel gibi arkeoloğu olan bir ulus aslında ne kadar övünse az diye düşünüyorum şey olarak bakıldığında. Şöyle şeyler söylemek isterim aslında. Bu Ankara'ya Mustafa Kemal Atatürk bir vizyon getirmiş. Şöyle bir vizyon. Biz bütün dünya kültürünün bileşkesiyiz aslında demiş. Ve çok sayıda ünlü mimarın heykeltıraşın Ankara'ya gelmesi için özel çaba göstermiş. Mesela Ernst Egli diye bir Alman şey var. Çok ünlü bir Alman mimar bu. Avusturya o zaman Avusturyalı. Almanlarla Avusturyalılar bir arada Avusturyalı. Bunun Türkiye'ye gelmesini sağlıyorlar. Ve çok uzun süre kalmasını şey yapıyor. Olanakları veriliyor, kendisine değer veriliyor. Fakat diyor ki ilgili bu sadece benim için yapılmıyordu. Mustafa Kemal bir sürü ünlü heykeltıraşı, mimarı, tarihçiyi ikna etmişti ve yeni bir ulus yaratıyoruz hep beraber.
1: Yapalım.
0: Görüşünü ha bunları beraber biz yapıyoruz yani. Bak Eğli sen ben işte Hostmaster falan hep beraber bir ulus yaratıyoruz gibi bir kültür geliştirmişti. Bu hep beraber yapıyoruz. Bizim içimiz

0: o kadar işlemişti ki ne yorgunluk biliyorduk, ne çalışma saati biliyorduk, böyle gece gündüz çalışıyorduk. Fakat diyor, ben diyor bunu anlamadım diyor. Aslında yaparken anlamamışım diyor. Sonra memleketine dönüyor. 1953 yılında Birleşmiş Milletler 2 yıllığına Egli'yi tekrar Türkiye'de görevlendiriyor. Diyor ki işte ben o zaman anladım ki, aradaki farkı görünce, ben ilk Ankara'ya geldiğimde çalışmaya başladığım şartlardaki Ankara ile şimdiki Ankara'yı görünce
1: Ne kadar yıl fark var hocam?
0: bir 15 yıl filan işte
1: Hmm.
0: 29'da geliyor galiba. Yani kalması için böyle bir şey başlıyor. Sonra 40'lar gibi dönüyor. Sonra 53'te geliyor. Ama diyor aradaki farkı anladım ki diyor, inanılmaz bir şey oldu.
1: O zaman Ankara Marşı ile bitirelim mi hocam?
0: Olacak olur.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Rica.
1: Ağzınıza sağlık. Araştırmacı ve yazar Nezih Kule'nin konuğumuzdu. 13 Ekim Ankara'nın başkenti oluşu özel yayınımızı noktalıyoruz efendim. Hoşça kalın.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün çalışmalarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürdürecek. Erdoğan, Türkiye saatiyle 14'te Türkiye'de göreve başlayan büyükelçilerin güven mektuplarını takdim ettikleri törene katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İşkur Gençlik Programı'nın 2026-2027 dönemi kontenjanını 150 bin kişiye yükselttiklerini müjdesini verdi. Programa katılan gençlere günlük 1375 lira destek verileceğini söyledi. Ayda 14 gün katılan öğrencilerimiz ise 19.250 liraya kadar destek alabilecek dedi. Üniversite öğrencilerinin beklediği burs ve kredi başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, başvuruların 16 Ekim Cuma günü Türkiye saatiyle 23.59'a kadar devam edeceğini açıkladı. İşlemler E-Devlet üzerinden yapılacak. Fonlardan yüksek kâr alana para yatmayacak. Fon mağdurlarına Ekim ayı içinde kanun çıkar çıkmaz ödemelerin yapılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, net yatırım tutarını alıp çıkanlar ve hukuk dışı işlemler yapanlar ödeme almayacak dedi. Elektrikli skuterlarda yeni dönem. Elektrikli skuterlar, skuterların kullanımına ilişkin kuralları ihlal edenlere yönelik cezalar yeniden belirlendi. Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe göre, kuralları çiğneyenlere 170 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek ve ihlali 3 kez tekrarlayan firmaların faaliyetleri 6 ay süreyle durdurulacak. Ankara 103 yıl önce bugün başkent ilan edildi. Kurtuluş Savaşı'nın karargahı

Cumhuriyet'in simgesi oldu. Viran bir kasabadan simge yapılarıyla modern Türkiye'nin yüzü haline geldi. Cumhuriyet'in kalbi bir asrı aşkın süredir aynı yerde atmaya devam ediyor. Geleceğin iletişimcileri büyük finale hazır. TRT'nin düzenlediği yarışmada 141 üniversiteden 167 finalist 133 eserle ödül için yarışacak. Geleceğin İletişimcileri yarışmasının finali bugün Türkiye saatiyle 20'de TRT2'den canlı yayınlanacak. Orta Amerika ülkesi Panama yine şiddetli bir depremle sarsıldı. 6,1 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. Piyasalar kritik ABD enflasyonu verisine kilitlendi. Altın fiyatları, ABD doları ve petrol fiyatlarındaki yükselişle Fed'in faiz politikasındaki belirsizlikler nedeniyle düşüşe geçti. Yatırımcılar ABD'den gelecek kritik enflasyon verilerini bekliyor. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Parçalı bulutlu olmak üzere Ankara 20, Berlin 16, Tiran 21, Saraybosna 10. Çok bulutlu olmak üzere İstanbul 20, güneşli olmak üzere Bern 17, az bulutlu olmak üzere Kerkük 31, sağanak yağışlı olmak üzere Paris 22, Brüksel 19, Amsterdam 19, Viyana 15, Kopenhag 15, Sofya 10, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 27, Üsküp 16 ve Bakü 24 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Değerli dinleyicilerimiz günaydın. Bugün Cumhuriyet tarihimizin dönüm noktalarından birini, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümünü kutluyoruz. 13 Ekim 1923'te alınan kararla Ankara, milli mücadelenin karargahı olmanın ötesine geçerek yeni Türk Devleti'nin başkenti oldu. Anadolu'nun ortasında bağımsızlık mücadelesinin simgesi haline gelen bu şehir, Cumhuriyet'in kuruluşuna ve Türkiye'nin modernleşme sürecine tanıklık etti. Ankara'nın başkent oluşu yalnızca bir şehrin yönetim merkezi seçilmesi değildi, aynı zamanda yeni bir devletin geleceğe yönelik iradesinin, bağımsızlık anlayışının ve çağdaşlaşma hedefinin de ifadesiydi. Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü kutlu olsun. Ve Sabah Ajansı canlı yayında başladı değerli dinleyicilerimiz. Ekip olarak da sizleri karşılamaya hazırız. Yapımcılarımız Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu birlikte hazırladılar. Teknik masada Burak Kararoğlu, mikrofon başında da ben İpek Önder. 11.50'ye kadar yine yurttan ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle sizlerle birlikte olacağımızı hatırlatalım. Her zaman olduğu gibi yine Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız. Dış basın öne çıkan haberleri ise spiker arkadaşımız Orhan Yaşar sizlere aktaracak. Ardından TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Tüpçü'ye bağlanacağız ve son gelişmeleri dinleyeceğiz Yunanistan'daki. Daha sonra da stüdyo konuğumuz Anadolu Ajansı.

0: Finansı Akademi Müdür Yardımcısı, Dış Politika Analisti Mehmet Alaca ile birlikte gündemi ve gelişmeleri konuşacağız. Sabah Ajansı başlıyor.
1: Türk basını.
0: Akşam gazetesiyle turumuza başladık. Akşamın manşeti PKK inleri boşalttı. Güvenlik kaynakları PKK-KCK'nın Kuzey Irak'taki Metina'nın Baze bölgesine bulunan 4 barınma alanını boşalttığını açıkladı. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge sürecinin bir aşaması daha geçildi. PKK-KCK, Irak'ın kuzeyinde bulunan Hebat, Yaşk, Sabri ve Sason adlı mağaraları boşalttı. Kampların 8 Ekim'de boşaltıldığı öğrenildi. Kampların boşaltılmasına ilişkin görüntüler kamuoyuyla paylaşılırken, yetkililer örgütün tüm faaliyetlerini tamamen sonlandırmasıyla toplumsal uzlaşı mekanizmalarının devreye sokulacağına dikkati çekti. Fon mağduru 100 binin altında. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 450 bin yatırımcının hepsi mağdur değil dedi. Fona 1 milyon TL yatırdınız, bu ana paranız, sonra 2 milyon kar ettiniz ve bu rakamı çektiniz, hesabınızda 1 milyon TL kaldı. Bu durumdakiler mağdur sayılmayacak, ödeme yapmayacağız. Fondaki 450 bin yatırımcıdan net yatırım tutarını alıp çıkanlar ve hukuk dışı işlem yaparak haksız kazanç elde edenler bu imkandan faydalanamayacak. Böylece sayı 100 binin altına inecek dedi. Türklerden Paris çıkarması, dünyanın en prestijli otomotiv etkinliklerinden Paris Otomobil Fuarı 91. kez kapılarını açtı.

Yeni Şafak gazetesine geçtik. Mekke anlaşması meclise gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Husilerin Riyad Kralı Halit Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırılarını lanetledi. Hayatını kaybedenler arasında umre ziyareti yapanlar da olduğuna dikkat çeken Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü. Türkiye hukuk ve insanlık dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın ve Suudi kardeşlerinin yanındadır. Mekke Ortak Savunma Anlaşması iç onay işlemlerinin tamamlanması için önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sevkine yönelik çalışmalarımız sürüyor, dedi. NATO'nun güvenlik gündemi Ankara'da. NATO Terörizm Uzmanları Konferansı yarın Ankara'da başlıyor. Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi'nin ev sahipliğindeki konferansta hibrit tehditler, terörün finansmanı ile mücadele ve sahadaki operasyonel tecrübeler 5 ayrı panelde ele alınacak. NATO komutanlıkları, mükemmeliyet merkezleri ve üye ülkelerden uzmanlar değişen terör tehdidine karşı ortak mücadele kapasitesini değerlendirecek. Türkiye'den 3 ülke elektrik köprüsü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye, Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye arasında elektrik iletim bağlantısı kurulmasına yönelik mega proje üzerinde görüşmeler yürüttüklerini belirtti. Bayraktar, 25. Dünya Petrol Konseyi Enerji Kongresi kapsamında yaptığı değerlendirmede, Libya, Irak, Pakistan ve Özbekistan başta olmak üzere farklı ülkelerle de enerji alanındaki işbirliklerini geliştirmek istediklerini ifade etti.

Gazete turumuza Hürriyet Gazetesi ile devam edelim. Haysiyet cellatlığına izin vermeyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası fon kriziyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Haksız kazanç sağlayan her kim varsa bedelini ödeyeceğini yineleyen Erdoğan şöyle devam etti. Bu adımları atarken boğazlarına kadar çamura batmış olanların çamur at izi kalsın mantığıyla kadrolarımıza, kabine üyelerimize karşı haysiyet cellatlığı yapmasına müsaade etmeyeceğiz. Şahsım dahil hiç kimse eleştirilemez değil. Ama hiç kimsenin konumu ona FETÖ yöntemleriyle başkasına itibar suikastı düzenleme hakkı vermez, dedi. Suudilerin füzesi bitiyor. Mekke ve Medine dışındaki tüm Suudi hava sahasını hedef ilan eden Husiler, 2000 kilometreye kadar menzilli balistik füzelere sahip. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları sürüyor. Suudilerin hava savunma füzesi stokları azalıyor. Riyad'ın seçenekleri kısıtlı. Yardım bekliyor. Suudi yönetimi topraklarının savunulması için dostlarından yardım bekliyor. Fransa, İngiltere ve Pakistan destek sözü verirken ABD henüz talebi kabul etmedi. Geniş çaplı bir kara harekatı Riyad'ı maliyetli ve yıpratıcı bir savaşa sürükleyecek.

0: Kral Halit Uluslararası Havalimanı'na peş başa saldırıların ardından uçuşlara getirilen yasağın süresi de uzatıldı. Prens saklanıyor, Veliaht Prens Selman saldırılara karşı sığınaklarla donatılmış farklı saraylar arasında mekik dokuyor. Paris'te otoresleşme başlığına da bakalım. Dünyanın en köklü organizasyonlarından Paris Otomobil Fuarı'na bu yıl Avrupa ile Çin arasındaki rekabet damga vurdu. Çinli üreticiler 2 yıl öncesine göre 2 kat fazla markayla fuara çıkarma yaptı. Avrupalı devler de buna büyük model atayla karşılık verdi. Avrupa'nın köklü markaları cesur tasarımlar, yeni teknolojiler ve daha ulaşabilir elektrikli otomobillerle sahneye çıktı.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Sırada Sabah gazetesi var. Gıdaya erişim milli güvenlik meselesidir. Başkan Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Dünya Gıda Forumu açılış törenine video mesaj gönderdi. Bir yanda kuru ekmek bulamayan milyonların yaşam mücadelesine tanık olunurken, diğer yandan gıda israfının arttığı bir dünyada barıştan, huzurdan ve refahtan bahsedilemez. Türkiye olarak bu gerçekten hareketle güvenli gıdaya erişimi sadece bir arz meselesi olarak değil, milli güvenliğimizin temel unsuru olarak görüyor. Bu yönde atımlarımız atıyoruz dedi. Fransa'da market dolaplarını hacklediler. Fransa'da dün en az 150 süpermarketin soğutma sistemleri siber saldırılarının hedefi oldu. Sisteme uzaktan müdahale eden bilgisayar korsanları dolaplardaki taze ve dondurulmuş ürünlerin bozulmasına ulaşarak milyonlarca avroluk zarara neden oldu. Bazı mağazalarda sıcaklıkların uzaktan değiştirildiği, bunun da taze ve dondurulmuş ürün stoklarının bozulmasına yol açtığı belirtildi. Mossad arabaları sızıyor. İsrail gazetesi Haaretz geçen Şubat ayında yayınladığı bir haberde önemli bir detayı ortaya çıkarmıştı. İsrailli firmaların Carent adı verilen araçlardan istihbarat toplama teknolojisi geliştirdiği ve bu yöntemle casusluk faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi. Habere göre araç istihbaratı alanındaki en dikkat çekici aktörlerden biri olan Toka firmasının araçlarının multimedya sistemlerine sızarak ortam dinlemesi yapabilen teknolojiler geliştirdiği ve siber istihbarat devletlerin üst kademelerindeki isimlere yapıldığı belirtiliyor. Milliyet gazetesiyle de turumuzu noktalayacağız. Dizel gerginliği büyüyor. ABD Başkanı Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasında bir ateşkes anlaşması daha boşa düştü. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken Trump'ın Rusya ile yaptığı dizel anlaşması ise büyük tepki çekiyor. Cumhuriyetçi ve demokrat bir grup senatör anlaşmanın ABD yasalarını ihlal ettiğini belirterek Trump'ı yön değiştirmeye çağırdı. Anlaşma Avrupa'nın da tepkisini çekti. İlk 100 gün vaatlerini anlatacak yeni parti 14-15 Kasım'da yapılacak ilk kurultayına hazırlanıyor. Yeniden genel başkan seçilmesine kesin gözüyle bakılan Özgür Özel, kurultayın ardından sahaya inecek. Özel, yeni partinin iktidara gelmesinin ardından ilk 100 günde neler yapılacağını anlatmaya başlayacak. Vefa heykeli Kahramanmaraş depremlerinde yerle bir olan Hatay'da enkaz altından 18 kişinin kurtarılmasına katkıda bulunan Killian adlı arama kurtarma köpeğinin heykeli İsveç'te dikildi. Killian'ın anısına yapılan heykel aynı zamanda dünya genelinde zorlu koşullarda ve büyük risk altında görev yapan arama kurtarma ekipleriyle arama kurtarma köpeklerine ithaf edildi.
2: Dış basın.
3: Birleşik Krallık yayın organı Independent, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Rızai'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılabilmesi için öne sürdüğü 7 şartın bazılarını kabul ettiğini söylediğini aktarıyor. Rızai, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından İran'ın sunduğu şartlara ilişkin açıklama yaptı. ABD'nin İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılabilmesi için öne sürdüğü 7 şartın bazılarını kabul ettiğini belirten Rızai, ancak kendilerinin bu cevabı yetersiz gördüğünü söyleyerek İran diplomasisi değişti ve artık önceki duruma geri dönmeyeceğiz ifadelerini kullandı. Independent bir başka haberinde Endonezya'nın Japonya ile yürütülen projede

cami hoparlörlerini deprem erken uyarı sistemine dönüştürdüğünü bildiriyor. Camilerin ülke genelinde yaygın olması, bu yöntemin tercih edilmesindeki en önemli etkenlerden biri. Özellikle uzak yerleşimlerde mevcut hoparlör altyapısından yararlanılması, yeni bir duyuru ağı kurma ihtiyacını azaltabilir. Araştırmacılar, cep telefonu şebekelerinin afet sırasında aksayabileceğine de dikkat çekiyor. Cami hoparlörleri, mobil iletişimin kesintiye uğradığı veya yeterince güçlü olmadığı bölgelerde halka ulaşmak için alternatif bir kanal oluşturabilir.

0: İsrail Devlet Televizyonu Kan'ın anketine göre Eisenkot liderliğindeki Yasar Partisi 22 sandalyeye ulaşırken Başbakan Netanyahu'nun Likud Partisi 20 sandalyede kalıyor. İsrail'de kamuoyu yoklamasına katılanların %43'ü başbakanlık için en uygun adayın Eisenkot olduğunu belirtirken Netanyahu'ya destek verenlerin oranı %38'de kaldı. Buna karşın Netanyahu'nun muhalefetteki Beyahat Partisi lideri Naftali Bennett karşısında %40'a %36 ile başbakanlık yarışında önde olduğu belirtildi. Eisenkot'la Bennett'ın karşı karşıya geldiği senaryoda ise katılımcıların %35'i Eisenkot'u, %22'si Bennett'ı tercih ederken %43'lük bir kesim her iki ismi de yetersiz bulduğunu belirtti. İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak parlamento seçimi öncesinde bazı seçmenlerin kararsız olması da dikkat çekiyor. Ankete katılanların %30'u henüz kime oy atacağına karar vermediğini belirtti. Kararsızların oranı aşırı sağcı koalisyon bloğu seçmeninde %24, muhalefet seçmeninde ise %20 olarak kayıplara geçti.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
0: Ukrayna'nın RBK Ukrayna Haber Ajansı'na konuşan Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Devlet Başkanı Zelenski'nin ABD Başkanı Trump'ın katılımıyla veya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuğuyla Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya gelmesinin mümkün olabileceğini bildirdi. Sybiha, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi yönünde yapılan çalışmaları değerlendirdi. ABD, Rusya ve Ukrayna'nın yer aldığı üçlü görüşmelerin tekrar yapılması gerektiğini ve bunun için hazır olduklarını belirten Sybiha, bunun mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesini istiyoruz, barışı daha da yakınlaştırmak için en küçük fırsatı bile kullanacağız, dedi. Kremlin sözcüsü Peskov, Rus haber ajansı RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada Ukrayna'da barışçıl çözüme ulaşılması için Kiev yönetiminin sahadaki gerçekleri kabul etme yönünde siyasi irade göstermesi gerektiğini söyledi. Peskov, Ukrayna'da kimin iktidarda olduğunun mu yoksa Rusya'nın şartlarını kabul etmeye hazır olunmasının mı Moskova açısından daha önemli olduğu yönündeki soruyu yanıtladı. Peskov, bizim için önemli olan Kiev rejiminden birilerinin sahadaki gerçekleri kabul etme ve barışçıl çözüme ulaşma yönünde siyasi irade göstermesidir, dedi. ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna'da yeni bir devlet başkanının göreve gelme zamanının geldiğini düşündüğünü söylediğini anımsatan Peskov şu ifadeleri kullandı. Ukrayna devlet başkanının bu savaşı sona erdirmek için son derece önemli ve zor kararlar alması gerekiyor. Ya Zelenski bu sorumluluğu üstlenerek gerekli siyasi iradeyi gösterecek ya da bunu yapmayacak. Ukrayna'nın saldırı kapasitesinin her geçen gün azaldığını savunan Peskov, Rus ordusunun Ukrayna'daki füze ve insansız hava araçlarının parçalarının depolandığı, montajının ve üretiminin yapıldığı tesislere hedef aldığını aktardı. Peskov, bu saldırılar sonucunda Kiev yönetiminin saldırı kapasitesinin azaldığını ifade etti.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Siyaset ve Politika Haber Kuruluşu, Politika'ya röportaj veren Avrupa Birliği Komisyonu'nun İçişleri ve Göç'ten sorumlu üyesi Brunner, biyometrik sınır kontrol giriş çıkış sisteminin uygulanmasında yaşanan aksaklıklardan üye ülkeleri sorumlu tuttu. Brunner, üye ülkelerin sistemin uygulanmasına hazırlanmak için yeterli zamana sahip olduğunu ve sistemi kendilerinin kabul ettiklerini anımsatarak bu

Bir güvenlik meselesi, sistemin çalışması gerekiyor. Üye ülkelerin üzerlerine düşeni yapması gerekiyor ifadelerini kullandı. Bazı üye ülkelerin hazırlık sürecinde geride kaldığını kabul eden Brunner, Belçika'daki Zaventem Havalimanı'nda yaşanan sorunların yanı sıra diğer üye ülkelerde de çeşitli aksaklıklar görüldüğünü söyledi. Brunner, AB Komisyonu'nun sistemin uygulanmasına destek olmak amacıyla Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı Frontex üzerinden yardım ve finansman sağlandığını anımsatarak sorunların bir sonraki tatil yoğunluğu öncesinde çözülmesi gerektiğine işaret etti.

İngiltere merkezli The Guardian'ın haberine göre ABD Başkanı Trump, 2028 yılında görevden ayrılmadan önce bir okyanusun ve bir nehrin adını değiştirmek istediğini belirtti. Bir mitingde konuşan Trump, Atlantik veya Pasifik Okyanusu'nu Trump Okyanusu veya Amerika Okyanusları olarak adlandırmayı düşündüğünü açıkladı. Trump, İngiliz kaşif Henry Hudson'a olan hayranlığı nedeniyle Hudson Nehri'nin adını değiştirmek istemediğini söyledi. Ayrıca son 3 seçimde büyük farkla kazandığı Mississippi eyaletini sevdiğini belirterek Mississippi Nehri'nin adını da değiştirmeyeceğini ifade etti.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi de Yunanistan'daki gelişmeleri dinlemek üzere TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Türkçü'ye bağlanıyoruz.
1: Evet, Atina'dan merhabalar diyelim ve Yunanistan gündeminden notlarımıza hemen geçelim. Her ne kadar son dönemde Yunanistan tarafından tansiyonu yükseltecek hareketler gelse de Türkiye ve Yunanistan arasında diplomasi ve yapıcı girişimler de devam ediyor. İletişim kanalları ve farklı mekanizmalar çalışmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta bu anlamda iki önemli gelişme oldu. İlk olarak bunlardan bahsedelim bugün. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya resmi bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi ve iki Yunan mevkidaşıyla, iki Yunan bakanla peş peşe görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde ele alınan konuların en önemlisi, Türkiye'de suç işleyip yurt dışına kaçan suç örgütü mensuplarının Yunanistan tarafından iadesi istendi. Atina ziyareti kapsamında Bakan Çiftçi ile bir de röportaj gerçekleştirdim. İzlenimlerini anlattı TRT ekranlarından. Yunanistan'ın Türkiye'den kaçan suç örgütü üyeleriyle dolu bir ülke haline geldiğini söyledi bakan. Ve Yunan mevkidaşlarına suçlu her yerde suçludur. Bu adamlar yarın sizin başınıza da bela olacaklar uyarısında bulunduğunu anlattı. Bu konuda ortak hareket etmek adına neler yapılabileceğini de masaya yatırdıklarını söyledi. Bu görüşmenin akabinde ise bu sefer Girit Adası'nda bir başka önemli toplantı daha gerçekleşti. Türk ve Yunan heyetleri Girit'in Hanya kentinde bir araya gelerek güven arttırıcı önlemler toplantısını gerçekleştirdiler ve 2027 yılına ilişkin faaliyet takvimi de görüşüldü. Olumlu atmosferde geçtiği açıklandı toplantının ve toplantının ardından bir sonraki buluşmanın Türkiye'de yapılması kararlaştırıldı. Bu arada şunu da belirtelim, görüşmelere Türkiye adına Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay heyet başkanlığı yaptı. Yunanistan adına ise Büyükelçi Theoharis Lalakos başkanlık etti. Her iki görüşme de hem İçişleri Bakanı Çiftçi'nin Atina'daki mevkidaşlarıyla görüşmesi hem de güven arttırıcı önlemler toplantısı Ege'de diyalog kanallarının açık olduğunun bir göstergesi olarak da değerlendirilebilir diye altını çizdikten sonra Yunanistan gündeminden bir başka konu başlığımıza geçelim. Bugün Yunan basınında en önemli gündem maddelerinden birinden bahsedeceğiz. Atina bu iddiayla çalkalanıyor. O da şu: Başkan Trump Atina Büyükelçisini görevden mi alacak? Amerika Birleşik Devletleri'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'un adı son günlerde birçok skandalla anılıyor. Zaman zaman bu hanımefendinin maceralarını biz de Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan dinleyicilerimizle paylaşıyoruz. Dün Associated Press'in üst düzey bir Amerikalı yetkiliye dayandırdığı habere göre Başkan Trump ve Dışişleri Bakanı Rubio'nun Büyükelçi hakkındaki iddialardan son derece gergin ve sinirli oldukları ve bu hafta görevden alınma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu belirtildi. Hatta bir son dakika bilgisi de verelim dinleyicilerimize. Başkan Trump saatler önce bir gazetecinin konuyla ilgili soru sorması üzerine büyükelçiyi görevden almayı düşündüğünü söyledi. "Memnun değiliz, görevden almayı düşünüyoruz" ifadesini kullandı. Peki şimdi bu gerginliğin sebebi ne? Daha doğrusu sebepleri ne? Ondan da bahsedelim. Guilfoyle'un geçtiğimiz günlerde kapalı bir yemekte, özel bir yemekte Yunan bir bakana bizim istediğimiz ülkede hükümeti değiştirme gücümüz var. En son Polonya'da değiştirdik. İstersek Yunanistan'da da darbe yapabiliriz dediği iddia edilmişti. Bu iddia Atina'yı inanılmaz rahatsız etti. Hatta geçen hafta Atina'yı ziyaret eden Rubio'ya bile soru olarak soruldu bu konu. Yani şimdi Guilfoyle'un maceraları bu kadarla da bitmiyor. Daha sonra bir Trump bağışçısından 100 bin dolarlık kredi kartı borcunu ödemesi istediği ortaya atıldı. Yani yazışmalar, mesajlar ortalığa saçıldı. Bütün bu haberleri de öte yandan şunu da belirtelim. The Wall Street Journal gazetesi haberleştiriyor. Ve yine bu Wall Street Journal haberine göre Büyükelçi Guilfoyle, Başkan Donald Trump'ın seçim kampanyasına bağış yapan bir kişiden kredi kartını borcunu ödemesi için 100 bin dolar istedi. Ve bu hem Yunanistan'da hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir patırtı kopardı. Şimdi bunlara ilaveten Büyükelçinin Yunan iş adamlarıyla, oligarklarla yakın ilişkileri de inceleme altına alındı. İddialara göre Guilfoyle Trump'a erişim imkanı sunuyor iş insanlarına ve zenginlerle mesajlaşarak para kazandığı iddia ediliyor. Şimdi Yunan iş insanlarının özel jetleriyle seyahat ediyor. Ünlü Yunan armatörlerle, onların lüks tekneleriyle tatile çıkıyor ve bunları da saklamıyor, fotoğraflarını da paylaşıyor. Şimdi iddialar bir yandan da tabii Donald Trump'ı yıpratma amaçlı ama Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın da bütün bu iddialara ilişkin bir inceleme başlattığı da bildirildi. Yani Yunan basınında Büyükelçinin artık görevden alınma senaryosu manşetlerden inmiyor diyelim. Ve Yunanistan'ın başkenti Atina'dan bugünlük aktaracaklarımız bu kadar diyerek sözü sizlere devrederim.

Türkiye ve dünyada neler oluyor, hangi gelişmeler yaşanıyor? Türk ve dünya basını bu olayları sayfalarında nasıl değerlendiriyor? Uzman konuklar ve gazetecilerle yurtta ve dünyadaki gelişmeleri değerlendirdiğimiz Sabah Ajansı programı, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda hafta içi her gün Türkiye saatiyle 11.05'te sizlerle.

0: Değerli dinleyicilerimiz, Sabah Ajansı'ndaki beraberliğimiz devam ediyor. Anadolu Ajansı Akademi Müdür Yardımcısı, Dış Politika Analisti Mehmet Alaca bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Alaca.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim.
0: Efendim, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda Beştepe'de toplandı. Tabii toplantının ana gündem maddelerinden biri de terörsüz Türkiye süreciydi. Dün de yine çok dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre PKK-KCK Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttı. Bölgede adım adım hayata geçirilen bir terörsüz Türkiye, terörsüz bölge vizyonu söz konusu. Sahadaki yansımalarını nasıl değerlendirmek istersiniz?
1: Çok teşekkürler. Yani şimdi bu terörist Türkiye'nin artık somut adımlarla ilerlediğini gösteren bir gösterge. Tabi bu yani Metina'daki kampların boşaltıldığına dair haberler son bir aydır benim de duyduğum haberler. Nitekim dün itibariyle artık bu işin kesinleştiği de ortaya çıktı. Biliyorsunuz Kasım ayında artık sürecin yasal boyutlarıyla geri dönüşlerin de başlayacağı bir bağlama dönüşmesi bekleniyor. Bu nedenle hani örgütün Milli Güvenlik Kurulu'nun kararının netleşip evet örgüt artık silah bıraktı aşamasına gelebilmesi için belirli alanlardan çekilmesi lazım. Tabi bunu yani örgüt Irak'ın kuzeyinde çok dağınık yerlerde bulunuyor. İşte biliyorsunuz birkaç hafta önce Sincar meselesi gündeme geldi. Türkiye'nin Başika'daki askeri varlığı ile Sincar'daki PKK varlığı gündeme gelmişti. New York'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin görüşmesinde. Bu bağlamda işte Irak'ın belirli somut adımlar atması çerçevesinde Türk askerleri Başika'dan çekilecek. Üssü tamamen ki burada konuşmuştuk bu konuyu detaylıca. Üssü tamamen şeye bırakacak. Irak ordusuna bırakacak. Buna paralel olarak da işte şey Sincar'daki PKK varlığı temizlenecek. Nitekim bunların hepsi evet bir bölgesel konjonktürle ilgisi var. Irak'ın devlet altı gruplarla, terör örgütleri, silahlı gruplarla bir şekilde bunların silahsızlandırılmasına yönelik bir süreç var ama temel itki gücü, temel motivasyon terörist Türkiye ile ilgili. Bundan sonra bu tip hamlelerin daha yoğun olacağını göreceğiz. Yani Türkiye-Irak sınırında yani bizim güney sınırımızda Gare'den Kandil'e kadar uzanan bir hat var. Aslında Türkiye'nin öncelikli olarak boşaltılmasını beklediği hat bu hat. Çünkü direkt sıcak temasın olabileceği yerler ve o coğrafyayı da az çok bilen biri olarak yani gidip gelen Irak'a sık sık gidip gelen biri olarak çok kör alanlar var. Bu nedenle bu meselenin hani somutlaşarak ilerlemesi zaten çok kıymetli. Her halükarda bu sürecin Kasım'a yetişeceğine dair ümit veren bir gelişme. Ama tabii burada asıl mesele Gare'nin ne olacağı. Çünkü Gare hem Kandil geçişkenliği hem örgütün Suriye ve Sincar'a erişimi noktasında çok kritik
0: Kilit nokta.
1: bir yer. Veya Gare ya topografik olarak da çok katmanlı bir bölge. Oranın da tamamen artık teyit tespiti yapıldıktan sonra muhtemelen artık işin yasal boyutuna hızlıca geçilecek diye bekliyorum.
0: Yakın bir zamanda da yine Amerika bölgeden askerlerini çekmişti. Hep bir arada değerlendirdiğimizde zaten çok önemli bir tablo var Irak sahasında karşımızda. Efendim, Yemen'deki Husilerle Suudi Arabistan'daki gerilim de tırmanıyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen ve en az 13 kişinin hayatını kaybettiği füze saldırısı bölgedeki gerilimi yeniden tırmandırdı. Bu son saldırıları nasıl okumak lazım? Şimdi Husiler Mekke ve Medine dışındaki tüm havalimanları tehditleri kapsamında olduğunu yinelerken Suudi Arabistan'da karşılık vereceğini açıkladı. Nasıl değerlendirmek istersiniz son gelişmeleri?
1: Ya buna tam birkaç şeyle ayakla bakmak lazım. Husiler açısından, Husiler 2015'ten bu yana Suudlarla çatışmasında en tırnak içinde agresif onlarını yaşıyor. Suudlar açısından Suudlar 2000 yılındaki o El-Kaide tehdidinden bu yana hiç bu kadar sert bir karşılaşma yaşamamıştı. Bu onlar için evet fiziki açıdan bir kırılganlıklarını gösteriyor. Suudi Arabistan çünkü Körfez ülkeleri arasında hem hava savunma sistemine hem askeri angajmana en fazla yatırım yapan ülke. Hani
0: O da sorgulanır hale geldi ama
1: o artık
0: şimdi son
1: çok uzun süredir
0: saldırılarına.
1: sorgulanır halde ama bundan sonra o imajın tekrar dönmesi çok kolay
0: Zaman alacak,
1: olmayacak.
0: evet.
1: Ya biliyorsunuz hani biz Körfez ülkelerini bu savaş öncesi bir güvenlik limanları olarak tanımlıyorduk. Dünyada yeni turizm başkentlerine dönüşmüştü bu ülkelerin çoğu. Yeni gözde mekanlara dönüşmüştü. Hatta işte Fransa'daki Disneyland'in yerini artık Dubai mi alıyor gibi böyle tartışmalar yapılıyordu. Ancak bu imaj son 6-7 ayda alt üst

0: doldu. Hem bu ülkelerin askeri alana yaptığı yatırımın yeterince güçlü olmadığı ya da uygulamada karşılığının olmadığı görülmüş oldu. Hem de yıllardır ABD'ye verdikleri o güvenlik şeyin
1: Dosyası.
0: yani güvenliklerini tamamen ABD'ye teslim
1: Kesinlikle,
0: etmişlerdi.
1: evet.
0: Bu şemsiyenin de artık sorgulanır olduğunu gördük. Bundan sonra tabii yani İran savaşı Hürmüz'e sıkıştıktan sonra İran açısından savaşın o stratejik üstünlüğü, psikolojik üstünlüğü bir stratejik kayba dönüşmeye başlamıştı. Biz hep tartışıyorduk. Yani bu savaşın bir noktasında zaten Babil Mendebe dönülecek. Husiler çünkü uzun süre sürece dahil olmadılar. Oradaki aşamaları bekliyorduk. Tabi bu aşama çok sert bir hale geldi. Burada çeşitli fırsatlar doğuyor. Hem ABD'ye fırsatlar doğuyor, hem İsrail'e fırsatlar doğuyor. Ancak şu ana kadar anladığım kadarıyla ABD hem 3 Kasım'daki seçim nedeniyle sürece entegre olmuyor. İsrail'in bu anlamda Netanyahu'nun Husilere karşı
1: Tepkisi vardı.
0: Suudi Arabistan'la birlikte Husilere
1: Evet.
0: karşı mücadele noktasında bir takım tekliflerde bulunduğu yönde iddialar var. Ancak yani Veliaht Prens Selman'ın bunu reddettiği söyleniyor. Çünkü İsrail'in bu böylesi zor bir anda, Suudlar açısından zor bir anda Riyad'a desteği yarın bir gün Riyad'ın ona borçlu kalacağı anlamına geliyor. Zaten ABD biliyorsunuz uzun süredir İbrahim Anlaşmalarını imzalaması noktasında
1: Askeri,
0: bir kart kullanıyor. Zaten ABD'nin sürece entegre olmamasında, sürece dahil olmamasındaki motiflerden birisi bu. Burada da bir şey öne çıkıyor. Yani Mekke Savunma Anlaşması artık bölge kendi kaynaklarıyla, kendi komşularıyla, kendi sorunlarına karşı daha yerel bir çözüm bulacağına dair bir platform oluşturdu. Bundan sonra tabii o platformun nasıl işleyeceğini de göreceğiz. Zira İran bu Mekke anlaşmasını ciddi anlamda test ediyor şu an Husiler üzerinden.
1: evet. Bakalım Orta Doğu ve Afrika boyunca dengeler de nasıl değişecek? Bu da merak unsuru elbette. Şimdi baktığımızda enerji konferansı da ertelenmedi Riyad'daki. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Uluslararası Enerji Forumu'nun 17. Bakanlar Toplantısı dün saldırı endişelerine rağmen başladı. Bu zirveleri nasıl yorumlamak lazım? Tabii Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız da oradaydı. Önemli temaslarda bulundu. Suudi Arabistan, Irak, Özbekistan ve Libyalı mevkidaşlarıyla yenilenebilir enerji, elektrik ve hidrokarbon projelerinde işbirliğinin geliştirilmesi konularında da yine görüşlerini ifade ettiler.
0: Yani bunların ya bu tip forumların ertelenmemesi aslında şunla ilişkili. Yani hani biraz önce bahsettiğimiz fiziki kırılganlık artıyor. Ancak imaj açısından kırılganlığın da artmaması lazım. Bu nedenle hani şeye rağmen olası saldırı tehdidine rağmen bunun devam etmesi noktasında bir arzunun olduğunu görüyoruz. Bu bence önemli.
1: Evet.
0: Bir de hepsinin ötesinde ya ekonomi dediğimiz şey de siyasal alanı bütünleyen bir şey. Evet biz siyasal kırılganlık yaşıyoruz ama ekonomik hayat sürmek zorunda. Biz bu meseleyi sürdürmek zorundayız ki şu an en büyük sorun biliyorsunuz yani Körfez ülkelerinin çıkaramaması, petrol, gaz çıkaramaması, Hürmüz tıkanık vaziyette abluka nedeniyle.
1: Babil Mendeb, Kızıldeniz.
0: Babülmendeb ve Kızıldeniz tıkalı durumda. Düzenli olarak Suudi Arabistan'ın Doğu Batı petrol hattı tehdit altında ki günde minimum 5 milyar varil, milyon varil gibi bir taşıma kapasitesinden bahsediyoruz. Bu nedenle hani bu tip şeylerin devam etmesi önemli. Bir de Alparslan Bayraktar'ın orada varlık göstermesi şu anlamda da önemli. Biliyorsunuz biz Suudi Arabistan'la elektrik sanırım 5 megawatt gibi bir şeydi. Ya da 5000 megawatt mıydı? Yani ciddi bir elektrik anlaşmamız var. Gene Hicaz Demiryolu projemiz var.

0: var söz konusuydu. Bu son saldırılarla birlikteki içerideki o dinamiği nasıl yorumlamak lazım?
1: Yani Yemen çok karışık bir yer. Yani Yemen tarihsel olarak da çok karışık bir yer. Özellikle Husilerin İran'la tanışmasından sonra evet yani biz İran'ın o vekil ağlarını tanımlarken işte en tepeyi Hizbullah'ı koyarız. İşte sonra Haşşabi'yi koyarız. Sonra çok özür. Milis geri kalan bölgelerdeki milis gruplarını koyarız ve en alta Husileri koyarız. Ancak son bir yıllık periyotta İsrail'le savaşta hatta öncesinde yani 7 Ekim'den bu yana en büyük dayanıklılığı gösteren aktörün Husiler olduğunu gördük. Ama şimdi orada tabii büyük açmazlar var. Biliyorsunuz işte 2014'ten bu yana ciddi bir iç savaş var. Husilerin Sana'ya yürüyüp başkenti almasıyla birlikte ama dünyanın meşru hükümeti desteklemesiyle. İşte daha sonra Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin 2015'te karşıt blokları desteklemesiyle, İran'ın Husilere daha fazla yatırım yapmasıyla birlikte iş tamamen karman çorman bir hal aldı. Ama burada tabii biz savaşın hep stratejik tarafını konuşuyoruz. Hep jeopolitik tarafını konuşuyoruz. Yemen'de inanılmaz bir insani dram var. İnsani kriz var. Yani binlerce çocuk açlık seviyesinden şeye yetişemiyor maalesef. Yani gıda
0: Gıdaya
1: güvensizliği
0: temizliğe
1: inanılmaz
0: erişimde öyle
1: derecede
0: sıkıntılar
1: artmış
0: çok yoğun.
1: vaziyette.
0: Bir
1: Yani bu
0: soluklanalım dilerseniz
1: ha,
0: Mehmet Bey, ardından
1: çok
0: devam
1: çok
0: edelim
1: memnun olurum.
0: kaldığımız yerden.
1: Çok memnun olurum.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.

0: Yemen'deki iç savaşa bir bakıyorduk. Şimdi Husiler şu anda Yemen topraklarının yaklaşık dörtte birini ve ülke nüfusunun %80'ini kontrol ediyor şeklinde bilgiler söz konusu. Artık İsrail'e füzeler fırlatan, bölgesel dengeleri de sarsan bir güce dönüşmüş durumda. Nasıl bu kadar güçlendi ve askeri güce sahip oldu acaba? Yemen'deki bu yükselişi ve bölgesel bir aktöre dönüşünü nasıl okursunuz?
1: Ya halen bir bölgesel aktöre dönüştü mü
0: Tartışmalı mı?
1: tartışmalı. Yani biliyorsunuz devlet altı grupların zeminleri çok kaygandır. Biz 2012'den sonra IŞİD, DAEŞ tehdidi hepimizi tüm bölgeyi kasıp kavurdu. Artık biz bir radikal terör örgütünün devlet kurma serüvenini izledik falan. Ancak çok beklenmedik bir şekilde 3-4 yıllık kısa bir sürede IŞİD çöktü. O açıdan yani yeni bölgesel konjonktürde hem bölgenin kendi gerçekliği hem küresel konjonktür bölgede artık devletlere yatırım yapmayı tercih ediyor. Çünkü devletler daha güvenilir. Bu açıdan Husiler hala aktör mü emin değilim. Ama Husilerin hem stratejik açıdan bir kapasitelerinin olduğunu görebiliyoruz. Üzerine oturdukları coğrafya,
0: Afganistan'a benzer yanları da var
1: aynen yani hani
0: bilinen.
1: çok müdahale edilebilir bir yer değil. Bir de insan popülasyonu çok yüksek olduğu bir yer. Yani hani oraya konvansiyonel bir müdahalede insani dramın çok yüksek olacağını da biliyoruz. Bir de ya, Husilerin konuşlandığı bölge hem Aden Körfezi'ne yakın, hem Afrika Boynuzu'na yakın, hem Kızıldeniz'i terörize edebiliyor. Hem Babilmen'de bir terörize edebiliyor. Bu nedenle yani hani önemi aslında bir aktörlükten değil, stratejik konumlanışının avantajından dolayı. Bir de tabii 2015'ten sonra yani Körfez'deki aktörlerin Yemen politikasındaki ayrışmalardan dolayı Husiler o boşluğu kullanarak gün be gün etkisini
0: Güçlü hale geldi
1: arttırdı.
0: yine. Evet.
1: İran da burada tabii ciddi

0: bir stratejik destek sağladı. bir de ya bu meseleler biraz imaj meseleleri. Yani ilk defa Husiler 2000 kilometre öteden Tel Aviv'i hedef alarak İsrail'in o delinmezlik mitini delmeyi başardı. Bugün Suudi Arabistan'a füzelerle saldırılar düzenliyor. Bu nedenle aslında tehdit seviyesi biraz daha aslında imajı artmış bir seviye. Aslında bunun fiziki karşılığı bu kadar düşündüğümüz kadar olmayabilir yani.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz
0: Ben
1: efendim
0: teşekkür ederim.
1: yorumlarınız için. Sağolunuz. Anadolu Ajansı Akademi Müdür Yardımcısı Dış Politika Analisti Mehmet Alaca bizlerle birlikteydi. Sabah ajansında yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün modern Türk sinemasının en önemli yönetmenlerinden biri olan Nuri Bilge Ceylan'ın imzasını taşıyan Taşra'nın o tanıdık durgunluğunu ve insan ilişkilerinin karmaşıklığını bir edebiyat eseri gibi aktaran 2018 yapımı bir başyapıttan Ahlat Ağacı adlı filmden söz edeceğiz. Film, üniversiteyi bitirip memleketi Çanakkale'ye dönen genç ve idealist yazar adayı Sinan'ın hem kendi geleceğini kurma çabasını hem de ailesiyle özellikle de kumar tutkusu yüzünden itibarını kaybetmiş öğretmen babası İdris'le olan çatışmasını anlatır. Sinan, yazdığı Ahlat Ağacı adlı kitabını bastırmak için kapı kapı dolaşıp destek ararken Taşra'nın o bürokratik ve kültürel duvarlarına çarpar. Nuri Bilge Ceylan, bizleri Sinan'ın gözünden kasaba hayatının o ağır ritmine davet ederken, aslında çoğumuzun yakından bildiği aidiyet ve sıkışmışlık hissini de perdeye taşır. Film adını aldığı ahlat ağacı sembolüyle taşrada büyüyen, uyumsuz, yalnız ve şekilsiz kalmış tüm insanları temsil eder. Sinan'ın yerel bir yazarla yaptığı o uzun, felsefi ve derin diyaloglarsa Türk sinemasında eşine az rastlanır bir entelektüel ziyafet sunar. Ahlat ağacı özünde çok güçlü bir baba-oğul hikayesidir. Sinan, hayatı boyunca benzemekten korktuğu ve sürekli eleştirdiği babasının kaderini zamanla nasıl da paylaştığını fark eder. Final sahnesindeki kuyu kazma detayı ise adeta her şeye rağmen köklerine tutunma mecburiyetinin simgesidir. Kendini yalnız, uyumsuz ya da bir yere ait hissedemeyen herkesin kalbine dokunan bu film, modern sinemamızın olgun örneklerindendir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

Resimleri sen al, mevsimler zaten benim. Hadi olsun. Ölüşürüz şiirler, arkadaşlar şehirler olan olsun.

0: Türkiye'de saat 12.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün çalışmalarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürdürecek. Erdoğan, Türkiye saatiyle 14'te Türkiye'de göreve başlayan büyükelçilerin güven mektuplarını takdim ettikleri törene katılacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında yaptığı konuşmada, terörsüz Türkiye sürecini sabote etmeye çalışanlara yönelik, peşinen söyleyelim Türkiye yolundan Türk milleti kararından dönmeyecektir dedi. Devlet Bahçeli konuşmasında Husuli'nin Suudi Arabistan'daki saldırılarına da değinerek, Mekke İttifakı kapsamında Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan her türlü askeri desteği vermesi gerektiğini söyledi. Fonlardan yüksek kâr alana para yatmayacak. Fon mağdurlarına Ekim ayı içinde kanun çıkar çıkmaz ödemelerin yapılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, net yatırım tutarını alıp çıkanlar ve hukuk dışı işlemler yapanlar ödeme almayacak dedi. İstanbul merkezli 13 ilde uluslararası uyuşturucu şebekesine yönelik bu sabah düzenlenen operasyonlarda 42 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uyuşturucu operasyonuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Zehirden servet, suçtan saltanat kurdurmayız," dedi. Operasyon sonucunda suçtan elde edildiği tespit edilen 163 kişiye ait banka hesapları ve kripto varlıklar, 556 taşınmaz, 155 motorlu taşıt, 71 şirketteki ortaklık payları olmak üzere toplam 7 milyar 657 milyon Türk lirası değerindeki mal varlığına el konuldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bitmesi gerektiğini belirterek iki tarafında ateşkese olmasını istedi. İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını savunan Trump, Husuli'nin tavrını da sert sözlerle eleştirdi. Ankara 103 yıl önce bugün başkenti ilan edildi. Kurtuluş Savaşı'nın karargahı Cumhuriyet'in simgesi oldu. Viran bir kasabadan simge yapılarıyla modern Türkiye'nin yüzü haline geldi. Cumhuriyet'in kalbi bir asrı aşkın süredir aynı yerde atmaya devam ediyor. Teknofest'te birinci olan Gökyurt yeni projelere odaklandı. Denizli'de 5. sınıf öğrencilerinden oluşan Gökyurt Çocuk Uzay Ajansı takımı, Teknofest 2026'da kazandıkları birincilikten aldıkları güçle Mars'ta kolonileşme alanında yeni projeler için kolları sıvadı. Ve spor, Süper Lig'de 7. hafta geride kaldı. Haftanın kapanış maçında Göztepe, deplasmanda Eyüpspor'u 4-0 mağlup etti. Ligin 7. haftasında liderlik el değiştirdi. Sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 yenen Galatasaray puanını 16'ya çıkardı ve zirveye yerleşti. Haftayı galibiyetle kapatan Beşiktaş puanını 15 yaptı ve 2. sıraya yükseldi. Galatasaray-Barcelona maçı TRT1'de. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İspanya ekibi Barcelona'yı ağırlayacak. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak karşılaşma TRT1, Tabi ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Parçalı bulutlu olmak üzere Ankara 20, Berlin 16, Tiran 21, Saraybosna 10. Çok bulutlu olmak üzere İstanbul 20, güneşli olmak üzere Bern 17, az bulutlu olmak üzere Kerkük 31, sağanak yağışlı olmak üzere Paris 22, Brüksel 19, Amsterdam 19, Viyana 15, Kopenhag 15, Sofya 10, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 27, Üsküp 16 ve Bakü 24 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Dünyanın en kolay ulaşılır, etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

0: Bir kitapta okumuştum.
1: Nasıl oluyor da insanı mesut eden bir şey aynı zamanda felaketinin de kaynağı oluyor?
2: Arkadaşına mektup yazan bir gencin bu sorusunu bir kitapta okumuştum. Soruyu ilk soran o değildi, son soran da olmayacak. Bir şeye bütün kalbiyle bağlanan herkes günün birinde aynı yere varacak. Bize kanat takıp mutluluktan uçuran her neyse vakti gelince bizi yere de çalabilir. Bazen üzerine titrenen bir sevgi, bazen dünyayı değiştirecek bir hayal, bazen de tutkularımız. Bu soruyu soran genç, 1771 baharında bir kasabada çiçek açmış ağaçların altında mutlu olduğunu sanıyordu. Birkaç ay sonra aynı ağaçların altında mutsuzluğun dibini yaşayacaktı. Adı Werther. Goethe onu 1774'te dünyayla tanıştırdı. Kitap yazarını bir gecede ünlü etti. Okurlarını ise bir humma misali sardı. Döneminde fırtınalar estiren bu kitabın rüzgarına kapılıp Weilheim'a gidiyoruz. Posta arabası hazır. Kitap bir yayıncı notuyla açılır. Adı verilmeyen bir editör, zavallı Werther'in hikayesine dair ne bulabildiyse toplayıp önümüze koyduğunu söyler. Ardından okura seslenir.
3: Ey güzel insan, sen de onun gibi bir tutkunun esiriysen, onun acıları sana avuntu olsun. Eğer yazgından veya kendi hatandan dolayı bir arkadaş bulamıyorsan, bu küçük kitap dostun olsun.
2: Sonrası baştan sona mektuplardır. Werther'in

0: dostu Wilhelm'e yazdığı tarih sırasıyla dizilmiş mektuplar. Kahramanın artık yazamadığı son günlerini editör tamamlar. Mektuplardan kurulu roman o çağda yeni değildi. Ama Goethe bu tarzı tek bir adamın iç sesini kesintisiz dinletmek için kullandı. Mektuplar tek taraflıdır. Cevap mektupları yoktur. Wilhelm'in ne dediğini yalnızca Werther'in tepkilerinden çıkarırız. Okur, bir gencin zihnine kilitlenmiş gibidir. Eylül'de Leipzig'te kapağında yazar adı olmadan basıldı. Kim yazdı diye soranların aklına önce Wieland geldi. Kitap, edebiyat tarihinin belki de ilk çok satanlarından oldu. Edebiyat tarihçileri onu fırtına ve coşku akımının başyapıtı sayar. Aklın düzenine karşı duygunun, kuralın karşısında tabiatın, saray görgüsüne karşı insan kalbinin ayaklanmasıdır. Goethe, yıllar sonra anılarında kitabın etkisinin büyük, hatta muazzam olduğunu, çünkü tam zamanında geldiğini yazacaktı. Werther, bir aile işini halletmek üzere şehirden ayrılıp taşraya gelmiş genç bir adam. Resim yapar, Homeros'u okur, kırlarda dolaşır. İlk mektubu neşeyle başlar. Şehirden ayrılmış olmaktan memnundur. Arkasında yarım kalmış bir gönül meselesi bırakmıştır. Kendine söz verir.
1: Ah, insanın kendisinden yakınmaya hakkı olabilir mi? Başaracağım sevgili dostum. Sana söz veriyorum. Kendimi düzelteceğim. Her zaman yaptığım gibi yazgımızın karşımıza çıkardığı ufak tefek sıkıntıları artık tekrarlayıp durmayacağım. İçinde bulunduğum anın tadını çıkaracağım. Geçmiş benim için geçmişte kalacak.
0: Bu sözün üzerinden 6 hafta geçmeden Lotte'yi görür. Haziranda bir kır balosuna giderken arabaya alınan genç kız annesini kaybetmiş kardeşlerine bakmaktadır. Werther onu ilk kez bir akşamüstü çocuklara ekmek keserken görür. Dans ederler, fırtına kopar, pencerede yağmura bakarken Lotte tek bir kelime söyler. Klopstock, devrin sevilen şairinin adı. İki gencin aynı kitapları ve aynı duyguları paylaştığının işaretidir. Werther o gece kendini kaybeder. Ama Lotte'nin nişanlı olduğu daha yolda söylenmiştir. Adı Albert'tir. İş nedeniyle uzaktadır. Yaz boyunca Lotte'nin evine gidip gelir. Albert döner. Dürüst, düzenli, aklı başında bir adam olduğu için Werther ondan nefret bile edemez. Üçü birlikte kırlarda yürür, birlikte oturur. Dostu Wilhelm'e yazdığı mektuplar giderek ağırlaşır. Ağustos'un 18'inde programımızın başındaki o soru sorulur. Eylül'de Werther kimseye haber vermeden Weilheim'den ayrılır. Kışı bir elçinin yanında katip olarak geçirir. Bir akşam kontun evinde soylu konukların katıldığı bir davet verilir. Werther'e statüsünden dolayı kapılar kapanınca yarasına bir yara daha eklenir. Kalp kırıklığının üstüne bir de sınıf yarası. İstifa eder. Yazın Weilheim'a döner. Lotte ile Albert evlenir. Hikayeyi bu noktada Werther'in aynı yoldan, aynı kapıya yürüdüğü yerde bekletiyoruz. Werther'in sorusu felsefenin de eski sorusudur. Bizi mutlu eden şey bizi neden mahveder? Goethe'nin kahramanı cevabı yaşayarak verir. Tabiatı bir cennet gibi görmesini sağlayan aynı taşkın yürek, birkaç ay sonra aynı tabiatı her şeyi yutan bir canavar gibi görmesine yol açar. Werther'in kusuru sevmek değil, sevgi dışında hiçbir dayanağının kalmamasıdır. Artık resim yapamaz. Bir işi de yoktur. Üstelik dostu uzaktadır. Bütün ağırlığını tek bir ipe bindirmiştir. İp kopunca tutunacak dal kalmaz. 18. yüzyılın ikinci yarısına edebiyat tarihçileri duyarlılık çağı der. Gözyaşı bir erdemdi. Çok hisseden insan üstün insandı. Werther bu çağın çocuğudur. Ama psikolojinin gözünden bakınca ortada iki genç vardır. Werther ve Goethe. İkisi de aynı yaralı aşkı yaşadı. Biri yazdı, öteki yazamadı. Göte anılarında kitabı bitirdikten sonra kendini bir günah çıkarmadan çıkmış gibi hafiflemiş, özgür ve yeni bir hayata hak kazanmış gibi hissettiğini anlatır. Demek ki kitap yazarı için bir çıkış yoluydu. Werther'in eline geçmeyen tek şey kendi hikayesini kağıda dökecek mesafeydi. Yaşlılığında genç yardımcısı Ekerman'a söyledikleri bunu destekler. Her insanın hayatında o kitabın yalnızca kendisi için yazıldığını sandığı bir dönem vardır. Sosyolojinin çıkarımı daha rahatsız edicidir. Kitap çıktıktan sonra Avrupa'da genç erkeklerin Werther gibi giyindiği, mavi frakla sarı yeleğin moda olduğu, kimi yerlerde romanı taklit eden intiharların görüldüğü söylendi. Leipzig 1775'te kitabı da kıyafeti de yasakladı. Bu söylentilerin ne kadarının gerçek olduğu bugün bile tartışılıyor. Ne var ki 200 yıl sonra 1974'te Amerikalı sosyolog David Phillips gazetelerdeki intihar haberlerinin ardından intiharların arttığını verilerle gösterdi ve bu olguya romanın kahramanının adını verdi. Werther etkisi. Bugün gazetecilere bu tür haberleri nasıl vereceklerini öğreten kılavuzlar 18. yüzyıldan kalma bir romanın ışığında yazılıyor.

Johann Wolfgang von Goethe 28 Ağustos 1749'da Frankfurt'ta hali vakti yerinde bir hukukçunun oğlu olarak dünyaya geldi. Babasının isteğiyle hukuk okudu. Önce Leipzig, sonra Strasbourg. Strasbourg'da tanıştığı Herder ona Shakespeare'i, halk şiirini ve Ossian'ı sevdirdi. Werther'in Lotte'ye okuduğu eski İskoç şarkıları buradan gelir. 1772 yazında staj için Vetslar'daki İmparatorluk Mahkemesi'ne gitti. Orada Charlotte Buff adlı genç kıza aşık oldu. Kız bir elçilik katibiyle nişanlıydı. Goethe birkaç ay içinde şehri terk etti. O yılın Ekim'inde Vetslar'daki bir tanıdığı, Yeruzalem adındaki genç, umutsuz bir aşk yüzünden kendi canına kıydı. Goethe bu iki hikayeyi birleştirdi. Vetslar'daki kendi umutsuz aşkıyla Yeruzalem'in trajik ölümünü. Kitap onu bir gecede ünlü etti. 1775'te Weimar Dükü Karl August'un davetiyle küçük bir prensliğin sarayına gitti ve ömrünün geri kalanını orada geçirdi. Dükün danışmanı oldu. Devlet işlerine girdi, madenlerden yollara kadar her meseleyle uğraştı. 1782'de soyluluk unvanı aldı. Adının başındaki fon o tarihten kalmadır. 1786'da her şeyi bırakıp 2 yıllığına İtalya'ya kaçtı. Döndüğünde başka bir yazardı. Fırtına dinmiş, yerine klasik ölçü gelmişti. Olgunluk dönemi de Weimar'da geçti. Schiller'le dostluk kurdu, Wilhelm Meister'ı yazdı. Ömrünün sonuna kadar Faust üzerinde çalıştı. Bir yandan da bitkiler ve renkler üzerine bilimsel incelemeler kaleme aldı. 22 Mart 1832'de Weimar'da öldü. Arkasında 10 binden fazla mektup bıraktı. Werther'e bir daha aynı gözle bakmadı. 1787'de kitabı baştan sona elden geçirdi. Yine de 1824'te 50. yıl basımı için ölen kahramanına bir şiir yazdı ve ona "Çok ağlanmış gölge" diye seslendi.

Kitap yasaklandığı yerlerde bile okundu. Danimarka ve İtalya'da yasaklandı. Buna rağmen Avrupa dillerine çevrildi, porselenlere resmedildi. Adına parfüm çıkarıldı. Napolyon onu Mısır seferinde yanında götürdü. 1808'de Erfurt'ta Goethe ile karşılaştığında kitabı 7 kez okuduğunu söyledi. Berlinli yayıncı Friedrich Nicola ise Genç Werther'in Sevinçleri adıyla mutlu sonlu bir parodi yazdı. Goethe bunu ömrü boyunca affetmedi. Mary Shelley'nin Frankenstein'ın da canavar, ormanda bulduğu bir çantadan çıkan 3 kitaptan birini okur. Werther'dir ve kendini onda tanır. Masne 1892'de hikaye

hikayeyi operaya dönüştürdü. Thomas Mann 1939'da Lotte Weimar'da romanında yaşlanmış Charlotte Buff'u yaşlanmış Goethe ile yeniden karşılaştırdı. Sinemada onu unutmadı. Max Opus 1938'de romanı filme uyarladı. Son uyarlama ise 2024'te Toronto Film Festivali'nde gösterildi. Türkçe'de kitabın pek çok çevirisi var. Bugün rafta en sık görülenler Nihat Ülner ve Mahmure Kahraman'ın çevirileri. Bunca operanın, parodinin ve çevirinin kaynağındaki genç adamı ise Lotte'nin kapısında bırakmıştık. Kış geliyor, oraya dönüyoruz.

Sonbaharla birlikte mektuplar kısalır, cümleler kesilir. Albert soğuk davranır. Lotte Werther'e artık daha seyrek gelmesini rica eder. Genç adam bunu bir hüküm gibi dinler. Editör araya girer ve son günleri anlatmaya başlar. Noel'den birkaç gün önce Albert'in evde olmadığı bir akşam Werther son kez Lotte'nin kapısını çalar. Ona kendi çevirdiği Ossian şarkılarını okur. Ölen kahramanlar, bekleyen babalar, dalgalara karışan kızlar. İkisi de ağlar. Werther onu kollarına alır. Lotte kendini kurtarıp yan odaya kapanır ve kapının ardından son sözünü söyler. Beni bir daha görmeyeceksiniz. Ertesi gün Werther uşağıyla Albert'e bir pusula gönderir. Yolculuğa çıkacağım. Tabancalarınızı ödünç verir misiniz? Albert karısına silahları duvardan indirmesini söyler. Lotte indirir, tozunu siler, titreyerek uşağı uzatır. Tek kelime edemez. Werther bunu öğrenince son mektubuna silahın onun elinden geçmiş olmasını bir lütuf gibi yazar. Gece yarısı saat 12'yi vururken son satırlarına "Lotte, elveda" diye yazar.

0: sabah bulunduğunda hala nefes almaktadır. Öğleyin ölür. Masasında Lessing'in Emilia Galotti'si açık durmaktadır. Gece saat 11'de kendi seçtiği yere, mezarlığın köşesindeki iki ıhlamurun altına gömülür. Kitabın son cümleleri bir tutanak kadar kurudur. Tabutu zanaatkarlar taşıdı. Yanında hiçbir din adamı yoktu. Goethe bu sona bir teselli eklemedi. Ama ikinci baskının başına iki dörtlük koydu. Son dize ölen gencin ağzından okura seslenir.
1: Erkek ol, benim peşimden gelme.
0: Kitap bir çağrı değil, umutsuz bir aşktan seslenen bir adamın uyarısıdır. Goethe'yi Werther'den ayıran kendi savunması da buydu. Kederi yüreğinden kağıda akıtan insanın hayatta kalacağının en iyi kanıtı, hayatta kalanın Goethe olmasıydı.
1: Nasıl oluyor da insanı mesut eden bir şey aynı zamanda felaketinin de kaynağı oluyor?
0: Kitap bu soruya cevap vermez ama bir ayrım gösterir. Werther'in kaynağıyla Goethe'nin kaynağı aynıydı. Aynı Wetzlar yazı, aynı nişanlı kız, aynı taşkın yürek. Biri o kaynağın içinde boğuldu. Öteki ondan bir kitap çıkardı. Fark duygunun büyüklüğünde değil, duyguyla insan arasına bir adım koyabilmekteydi. İşte yazmak o adımdı. Her insanın hayatında bir Werther mevsimi vardır demişti yaşlı Goethe. Belki bugün o mevsimin içindesiniz. Belki çoktan geride bıraktınız. İki halde de editörün sözü aynı yere çıkar. Bu küçük kitap yakınında bir dost bulamayanlar için yazılmıştı. Kitap dost olur ama insanın yerini tutmaz. Werther'in eksiği bir Lotte değil, bir Wilhelm'di. Mektupları alan ama yanına gelmeyen dostu. Bir kitapta okumuştum da bu hafta genç Werther'in acılarıyla aynı yürekte aynı anda doğan sevincin ve felaketin hikayesine tanık olduk. Haftaya yeni bir kitapta, yeni bir cümlede görüşmek üzere.
2: Bir kitapta okumuştum. Mehmet Evren Coşkun hazırladı, Nilgün Yıldırım sundu.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Macaristan'dan Lakati Peter'in mektubuyla başlıyoruz. Ben size Macaristan'ın Zokolya şehrinden yazıyorum. Yayınlarınızı büyük bir memnuniyetle ve dikkatle düzenli olarak takip ediyorum. Vatikan Radyosu ve Çin Uluslararası Radyosu dışında sadece siz Macarca yayın yapıyorsunuz. Yayınlarınız sayesinde Türk kültürü, tarihi ve yaşam biçimi hakkında pek çok ilginç şey öğreniyorum. Aileme göre Türk kanı taşıdığım için de yayınlarınız benim için oldukça önemli. Annemin büyük annesinin adı ve soyadı Oli Ester'di. Anne tarafım bu ismin Türkçe Ali'den geldiğini söyler. Macaristan bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçasıyken Ali bir Türk askeriymiş. Zokolya veya civarlarında yaşamış. Askeri birlikler geri çekildikten sonra da orada kalmış. Bundan dolayı çok gurur duyuyorum. Sizlerin yayınları sayesinde Türk kimliğimi yeniden keşfettiğim için çok mutluyum. Kardeşlik duygularımla sizleri selamlarım.

ve Avusturya'dan Paul Geiger'dan bir mektup var. Almanca masasının değerli çalışanları, yayınlarınızı her zaman büyük bir zevk ve ilgiyle dinliyorum. Bugünkü Türkiye'de Turizm programınızda Mardin şehrini çok güzel bir şekilde tanıttınız. Hemen şimdi orada olamamak çok üzüntü verici. Neredeyse bavullarımı toplayıp Mardin'e uçmak istiyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan göndermiş olduğunuz zarfların üzerindeki bazı pullarda Mardin'in silüeti bulunuyordu. Bu fotoğraf beni o kadar etkilemişti ki gidip bu şehirle ilgili bir kitap almıştım. Selam ve sevgilerimle. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, hayat, sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 10

17.5'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: 1 dakika.
1: Yerküre, çekirdek, manto ve yer kabuğu olmak üzere 3 ana katmandan oluşur. Merkezinde 4,5 milyar yıldır soğumasına rağmen hala sıcaklığı ve yoğunluğu diğer katmanlardan daha fazla olan çekirdek bulunur. Demir, nikel gibi elementlerin oluşturduğu çekirdek, iç ve dış olmak üzere ikiye ayrılır. İç çekirdek katı, ergimiş nikel ve demirden oluşan dış çekirdek ise sıvı haldedir. Sıcak lav halindeki eriyik kayaların oluşturduğu manto, yerküre hacminin %80'ini oluşturur. Yer kabuğuna yakın astenosfer tabakası, kıtaların gemi gibi yüzdüğü en akışkan kısmıdır. Yerkürenin en dış katmanı olan yer kabuğu, birbirine geçmiş levhalardan oluşur. Üzerinde kıtalar ve okyanuslar yer alır.
0: Bir dakika.

0: Değerli dinleyenler, TRT Türkiye'nin sesi mikrofonlarında İnsan 360'ın yeni bölümünde yine insanı, insana ait olanı konuşmak üzere birlikteyiz. Ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyürek ve çok kıymetli program sorumlunuz Gökmen Sarmaşık'la size keyifli bir program diliyoruz. Hayatımı bitmek bilmeyen koşturmacası içinde sürekli bir yerlere yetişmeye çalışıyoruz. Peki bu hıza ayak uydurmaya çalışan bedenimize, duruşumuza ve kaslarımıza ne kadar kulak veriyoruz? İnsan 360'da bugün bedensel farkındalığı, doğru hareketi ve son yılların en çok konuşulan egzersiz sistemlerinden biri olan pilatesi tüm yönleriyle ele alacağız. Doğru bilinen yanlışları ve kendi bedenimize nasıl yatırım yapmamız gerektiğini işin uzmanına soracağız. Stüdyomuzda pilates eğitmeni Sayın Ayçelen Çelikkıran bizimle, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim Çağdaş Bey, hoş buldum. Dinleyicilerimize de sevgi ve selamlar sunuyorum.
0: Dinleyicilerimize kendinizi tanıtabilir misiniz lütfen?
1: Elbette. Tekrar ismim Ayçelen Çelikkıran. Hareket seven bir babanın harekete ve pilatese aşık bir kızıyım diyebilirim. Aslında turizm fakültesi mezunuyum. Fakat daha sonra yolum pilatesle kesişti. Her zaman insan hayatına dokunmaya çalışan bir bireydim. Ben pilates derslerini verirken kendimi pekiştirmek için pilates derslere vermeye başladığımda aslında öğrencilerimin hayatlarına da dokunduğumu fark ettim. Bu iş aslında sadece onların bedenine değil, hayatlarına da dokunduğunuz bir alan. Beni çok tamamladığını düşündüm. Ve gerçekten görüyorum ki 9 senedir yaptığım bu işte, bunu her gün, her derste tekrar tekrar yapıyorum. Öğrencilerim de bu faydayı aldıklarını görmek beni mutlu ediyor.
0: Peki son yıllarda pilates kelimesini çok sık duyuyoruz. Ama kavramın ne kadar içinin doğru doldurulduğu tartışılır durumda şu an. Çok fazla şey söyleniyor. En temelden başlayalım hocam. Çoğu insan pilatesi sadece zayıflamak veya esnemek için yapılan bir spor trendi olarak görüyor. İşin kurucusu Joseph Pilates ise bu sisteme kontroloji, yani kontrol bilimi adını vermiş. Gerçek anlamda pilates nedir? Onu diğer spor dallarından veya fitness antrenmanlarından ayıran en temel felsefe nedir?
1: Sözünü ettiğiniz gibi sadece zayıflamak ya da fit olmak için daha çok kadınların bu alana ilgi duyduğunu görüyoruz. Bununla birlikte hepimiz bir bedene sahibiz değil mi? Erkek, kadın, genç, yaşlı, bu kadar eklem, bu kadar kas boşuna yaratılmış olamaz. Bir kere bunu kabul edelim. Hareketi hayatımıza almamız gerekiyor. Bununla birlikte pilatesin öteki hareketlerden farkı ne? Disiplinlerden farkı ne? Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Literatürde pilates bir spor değil. Çünkü müsabakası yok. Bu çok ünlü bir Amerikalı bir anatomistin söylediği şekliyle insan biyomekaniğini en iyi çalıştıran hareket sistemi. Ve artık 100 yıla yaklaşıyor. Bütün dünyaya yayılmış bir sistem. Peki bu nasıl bu kadar yayılabildi, kabul gördü bütün dünya tarafından ve artık hekimler dahi birçok rahatsızlıklarda pilatesten destek almalarını öneriyor kişilere. Ve o şekilde bize ulaşıyorlar. Pilates öteki prensiplere göre küçük kasları da büyük kaslarla birlikte çalıştırarak, doğru eklem açıklığına bedeni getirerek, doğru hizalanma ve doğru hareket açısıyla yapılan bir sistem. Pilates ilkeleri olan bir sistem. Bunu doğru bir eğitmenle, gerçekten bu ilkelerle çalışıyorsa kişi daha iyi bir sağlığa kavuşmaması elde bile değil.
0: Yani sadece kasları yormak değil aslında baktığımız zaman. Yani kasları yormak yerine zihnin kaslara hükmetmesi de diyebilir miyiz aslında? Yani bu zihin beden bağlantısı antrenman sırasında nasıl kuruluyor?
1: Çok güzel bir soru. İlk geldiği zaman öğrenciler anlayamadıklarını düşünüyorlar eğitmenlerinin söylediği komutları. Fakat orada önemli olan ilk önce öğrencinin zihninde hareketi nasıl çalıştığını kurgulayabilmek. Hareketi bedene uygulatırken hareket esnasında bedene ne yapması gerektiği komutu zihninde vermesi. Çok zaman olur ki söylediğimi öğrencim anlamadığında lütfen içinden söylediklerimi tekrar et derim. Çünkü zihnimize yerleşmemiş bir şeyi bedenimize komutunu nöronlar aracılığıyla göndermemizin imkanı yok. Ve şunu unutmaması gerekiyor öğrencilerimizin ve öğrenci adaylarının. Biz hiçbir şeyi anne karnında öğrenerek gelmedik. Her şey tecrübeyle sabit. Orada sadece anlama çabası, hissetmeye çalışma, söyleneni hissetmeye, yapmaya çalışma çabası kontrolü getiriyor. Böylece zihinde oluşan farkındalığı biz bedene aktarabiliyoruz. Ve aslında şunu bahsetmek istiyorum. Ben de stüdyomu kurarken öğrencilerim, hocam çok fazla ayna olacak mı? Ne olur ayna olsun dediler. Tabii ki trende uymak durumunda kaldım. Ben de koydum aynaları. Bununla birlikte asıl kontrolörü, Joseph'in de geçmişe dönük fotoğraflarına baktığımızda stüdyolarında hiç ayna yok. Çünkü orada kendini görmeden dahi doğru bir hizalanmaya, bedenini hissederek çalışmaya yönlendirmek aslında olay. Yani biz şu an bulunduğumuz odada hiçbir ayna yok. Burada dahi doğru hizalanmayı öğrenmeye çalışarak, zihnimizde hissederek yapmak istiyoruz. Gördüğümüz şeyi düzeltmek elbette kolay. Bazı yerlerde düzeltmeler için bir bak da diyebiliyoruz. Fakat bedeninde onu hissediyor olmasını isteriz. Dışarıda da bedenini kullanırken o farkındalığa artık gelmesini isteriz. Kontrolleci bize bunu sağlıyor.
0: Peki öğrenci adayları deyince ben onlar için bir şey sormak istiyorum size. Egzersize başlamak isteyen pek çok kişinin kafasında acaba benim yaşıma, yapıma uygun mu sorusu beliriyor. Toplumda pilates yapmak için esnek olmak lazım veya genç olmak lazım gibi bir algı var. Çok bilmeyenler açıkçası böyle bir algıya kapılabiliyorlar. Ama özellikle bel fıtığı, boyun ağrısı gibi şikayetleri olanlar ya da ileri yaştaki bireyler de pilates yapabilir mi? Kısacası bu sistem herkes için uygun mudur?
1: Peki, öyleyse kısa cevapla başlayalım. Sonra bunu birazcık açalım dinleyenlerimize istiyorum. Kısacası herkes pilates yapabilir. Daha önce hayatında hiç hareket etmemiş ya da keşfedilmiş olsun olmasın beden algısı iyi olan ve beden algısı daha düşük olan bir bireyle aynı şeyleri mi yapabiliriz? Veyahut 60 yaşına kadar hiç hareket yapmamış birisiyle çok dinamik 18 yaşında sporcu bir arkadaşımızın aynı şeyleri yapmasını bekleyemeyeceğimiz gibi pilatesle uygularken biz şunu da görüyoruz. Öyle 60-70 yaşlar oluyor ki zamanında kendisine hareketle yatırım yapmış. 20-30 yaşında olan benim

0: diyen kişilerden çok daha doğru ve iyi hareket ediyorlar. Pilates her yaşta ve özellikle vurgulamak istiyorum her cinsiyette. Çünkü toplumumuzda erkekler tarafından özellikle pilatese karşı kadın sporu gibi bakılıyor. Beyler öyle değil. Lütfen iyi bir antrenör bulup bir derste olsa denemenizi çok isterim, arzularım. Denemenizi rica ediyorum. Pilates yapmak için illaki kondisyonunuzun olmasına gerek yok. Esnekliğiniz ya da abi kilo vereyim ondan sonra başlayayım'ı çok duyuyorum. Ya ben çok katı bedenim. Biraz esnemem lazım değil mi? Ya da ben zaten esneyim pilatese ihtiyacım yok. Hayır arkadaşlar. Hadi size küçücük bir hikaye anlatayım. Bir genel kültür olsun. Çocuk doğdu. Henüz yürümüyor. Oturttunuz çocuğu. Dimdik bir sırtı var. Bize baktığınızda ayakta şu an değil mi? Belimizde, boynumuzda çukursal bir yapı. Üst sırtımızda dışarıya doğru bombelenmiş bir yapı mevcut. Peki bu nasıl oldu? Biz ayağa kalktık. Yer çekimine karşı dik durabilmek, yürüyebilmek için her adımladığımızda omurgamız şekillenmeye başladı. Biz doğru hareket ettiğimiz zaman bu girinti ve çıkıntılar doğru açılarda kalacak. Ancak tabii ki yaş büyüdükçe, iş hayatına belki başladıkça ya da hayatımızda doğru hareket etmemize yönlendirecek, yanımızda yönümüzde bizi uyaracak birisi olmadıysa pekala postürel bozukluklarla karşılaşabiliyoruz. Ama ne mutlu ki Pilates gibi bir sistem var. Bu bizi olduğu gibi tekrar yeniden doğru şekle dizilmemize yardım ediyor.
1: Peki diyelim ki buradan dinleyicilerimizden bazıları söylediklerinize ciddi anlamda ikna oldu ve heves etti ve Pilates'e başlamaya karar verdiler. İlk derse gitmeden önce fiziksel ve ruhsal olarak kendilerini nasıl hazırlamaları gerekiyor? Nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Çantayı alıp ben geldim deseler olur mu mesela?
0: Aa, çok güzel olur. Çok merak ettim. Ben geldim, Pilates'i duydum. Geldim, deneyimlemek istiyorum. Bana ne katkısı olacak? Hocam anlatır mısınız? Belki benim fıtığım var, belki benim skolyozum var diyecek. Dizlerim ağrıyor, menisküsüm var diyecek. Diyeceğim ki ne mutlu. Hayatının bundan sonraki daha iyi dönemine hoş geldin. Kişiler ilk derse gittiği vakit lütfen kendinizden bir performans beklemeyin. Eğitmeninizin söylediği her şeyi yapmaya çabalayın. Gönülden yapmaya çabalayın. Anlamaya çabalayın. Bakın en çok tekrar ettiğim kelime çabalamak. Sadece bir çaba içerisinde olun. Yapmaya çalışın. Eğitmeniniz sizi zaten bu yolda yürütecek olan kişi. Siz zaten bir eğitmen gibi harika biliyor, yapıyor, anatomiyi çok iyi biliyor ve ona göre davranıyor. Hiçbir sıkıntınız yok. Zaten bunun içerisindeyseniz zaten oraya gitmeyeceksiniz. Değil mi? Siz oraya para veriyorsunuz, zaman ayırıyorsunuz, eğitmeninizi dinliyorsunuz, anlamaya çalışıyorsunuz ve oradaki gösterdiğiniz çaba her gün sizi daha geliştiriyor. Onun için kendinizden müthiş bir performans beklemeyin. Aa ben yapamıyorum, ben anlamıyorum demeyin. Ne demiştik programın başında? Her şey tecrübeyle sabit. Tekrar edildikçe, disiplinle ilerlendikçe muhakkak muhakkak çok daha iyi bir yere, çok daha sağlıklı bir bedene geleceksiniz.
1: Tam bu noktada şuraya bağlamak istiyorum. Modern çağın bu hızla akan hayatı içerisinde şöyle bir sabırsızlığımız var. Her şeyin sonucunu hemen görmek istiyoruz. Ama tabii bir gerçeklik var ki insan bedeni bu kadar hızlı değişen bir yapı değil. Yani üçüncü antrenmandan, üçüncü seanstan itibaren somut şeyler görmek istiyoruz. Özellikle bu sosyal medyanın da etkisiyle insanlar birkaç derste mucizevi fiziksel değişimler bekliyorlar. Bekleyebiliyorlar daha doğrusu. Pilates egzersizleri insan bedeni üzerinde düzenli yapılırsa, her şey planlandığı gibi giderse, ne zaman ve hangi koşullarda gerçekten etkili olmaya başlıyor? Yani bu işe talip olanlar bu farkı ne zaman hissetmeye başlıyorlar?
0: Şimdi şöyle düşünelim. Bir tohumu ektiğimiz zaman bir günde ağaca dönüşmüyor, öyle değil mi? Bizler hepimiz doğduk. Bu boya, bu yaşa, bu olgunluğa birdenbire gelmiyoruz. Ha, bedenin hani postürün bozulmasından bahsettik. Belki kilo problemi yaşıyoruz.

0: 24 saat. Bakın 7 gün var. Sadece haftada 2 saat. Kendin için, öz saygın için, bütün ömrün boyunca sana eşlik edecek bedenin için her anında, sevdiğinde, üzüldüğünde, kederinde, yaşadığın her deneyimde sana eşlik eden ve son nefesine kadar eşlik edecek olan mabedin için sadece 2 saat kendine ayırmak bile çok büyük fark yaratacak. Tabii bununla birlikte şunu da bahsetmek istiyorum. Her beden kendine özgü. Kişiliğimiz, karakterimiz, benliğimiz gibi. Bu muazzam bir şey aslında. Öyle değil mi? Öğrencilerin de bunu hatırlaması gerekiyor. Pazardan aldığımız bir patates 1 saatte haşladığımızda, değil mi? 5 tane patates koyduk. 4 tanesi çok güzel yumuşamışken bir tanesi daha sert olmuş olabiliyor. Arkadaşlar, bedenlerimiz kendimize özgü. Biz ona iyi davranacağız, iyi dinlendireceğiz, iyi besleneceğiz. O bizim yol arkadaşımız, mabedimiz. İşte o zaman sonuçlarına doğru yürüyor olacaksın, mutlu olacaksın.
1: Peki sağlık ve hareket sektörü büyüdükçe ne yazık ki nitelik sorunu da ortaya çıkıyor. Yani daha önceki konuşmamızda şunu demiştiniz. Dışarıdan bir alışveriş yaptığınız zaman iyisini almaya çalışıyorsunuz, doğrusunu almaya çalışıyorsunuz. Bugün neredeyse her sokak arasında bir pilates salonu, her sosyal medya hesabında bir pilates eğitmeni var. İnsanlar canlarını, en kıymetli varlıklarını, sizin deyiminizle mabetlerini emanet edecekleri bir eğitmenin iyi ve yetkin olduğunu, salonun doğru standartları taşıdığını dışarıdan bakarak nasıl anlayacaklar? Ne gibi ipuçları verebilirsiniz?
0: Öncelikle nelerden anlayamayızı bir bahsetmek istedim. Bir eğitmenin iyi olup olmadığını, sosyal medyadaki takipçisinin çok ya da az olması sadece bu kriter belirlemez. Bunu bir kenara koymak lazım. Bununla birlikte eğitmenin kendi bedeninde hareket ederken güzel görünen hareketler yapıyor olması ya da kendi bedeninin sadece fit ve güzel görünüyor olması da tek başına yeterli bir kriter değil. Bir derse girdiğiniz zaman eğitmen elinde telefonla oynuyorsa, hadi 10 tane daha yap, tamam yoruldun, hadi 5 dakika dinlen durumlarına çok fazla giriyorsa, orası kaliteli bir eğitim yeri değil. Bu eğitmenimiz henüz oraya gelmemiş. Çünkü iyi bir eğitmenin insan anatomisini ve biyomekaniği, hareketin içerisinde her değişimi sadece sizi gözlemlerken zihninde algılıyor olması ve hala küçücük bir açın daha var mı? Belki bunu dokunarak, belki sözel uyaranlarla, belki dokunma teknikleriyle, belki sözel uyaranlarla sizi en iyi halinizle çalıştırmaya çalışması gerekiyor. Bunun için ne gerekiyor? Gözün sürekli gruptaki kişilerin ya da bireysel çalışması bireyin üzerinde olması gerekiyor. Ne anlıyoruz buradan? İyi bir eğitmenin bir kere eğitim geçmişinin iyi olması gerekiyor. Bunu gidip eğitmeninize sorabilirsiniz. Gidin lütfen ziyaret edin stüdyoları, içeriye girin. Kendinizi orada nasıl hissediyorsunuz? Nasıl karşılandınız? Değil mi? Bir hekimin bile kapısını çalıp girdiğimizde bizimle olan ilgi alakasının iyi ya da kötü olduğunu sezinleyebiliyoruz. Öneriyoruz ya da hoşumuza gitmiyor. Aynı bunun gibi. Çok farklı kişileriz bizler de, pilates eğitmenleri, antrenörleri olarak. Stüdyolar çok farklı enerjilerde. Fakat herkese yarayacak iyi antrenörler muhakkak var. Hepimiz aynı olmak durumunda değiliz. Ama hepimizin yoğurduğu, yiyişindeki bir güzellik de olabiliyor. Eğitim background'larına bakmalarını özellikle öneriyorum. Ve muhakkak ki burada vurgulamam gerekiyor bütün eğitmen arkadaşlarım adına. Burada pilates x liraymış, burada pilates 3x liraymış diyerek pilates alamazsınız. Sizin de tekrar ettiğiniz gibi mabedimize yatırım yapıyoruz. Belki ileride bizi hastane masrafından, hastane harcayacağımız zaman yerine sevdiklerimize görüşmeyi vesile olacak. Çok güzel bir şey yapmak istiyoruz. Bu sadece fiyatla ölçülecek bir şey değil.
1: Programımızı toparlarken bu ter atılan stüdyolardan çıkıp yine insanın genel mutluluk arayışına dönmek istiyorum. Ayça Hanım, haftada birkaç saatliğine de olsa kişinin dünyasını

0: Dünyayı, dertleri dışarıda bırakıp sadece kendi nefesine, kendi kaslarına ve bedenine odaklanması bir tür kendine değer verme halidir bence. Siz bir eğitmen olarak insanların kendi bedenleriyle yeniden barışma sürecinin onların genel mutluluğuna nasıl bir katkı sağladığını gözlemliyorsunuz?
1: Ah Çağdaş Bey, bunca yıldır eğitmenliğimde öyle güzel hikayeler gördüm ki, mental olarak iyi olmayarak öneriyle gelen öğrencilerimin bambaşka bireylere dönüşme yolculuğunda Pilates'in katkısı çok büyük oldu. Aslında sadece açık konuşayım, Pilates'le de kısıtlamamak gerekiyor. Psikolojiyle de 10 küsur yıldır çok ilgilenen bir kişiyim. Depresyonla mücadele eden bireylere de psikoterapistler hareketi çok önerirler. Onlar farkında olur ya da olmazlar. Bu hafta haftada 2 kere yarımşar saatten yürürseniz nasıl olur derler bazen. Bazen derler ki geçmişiniz var mı sporda? Siz bahsedersiniz ve onlar derler ki hadi bu hafta 1 kere 2 kere ne dersiniz? Başlasanız mı belki pilatese, yogaya, ağırlık kaldırmaya, koşmaya, bisiklete binmeye, at binmeye aklınıza ne geliyorsa. Çünkü hareket insan bedeninde hepimizin bildiği gibi çok iyi hormonlar salgılıyor. Bununla birlikte 2012 senesinden bu yana kaslardan salgılanan bir irisin maddesi keşfedildi. Bu madde beyne sinyaller gönderiyor. Ruhu iyileştiriyor. Şu anda bunun doğal bir antidepresan olup olmadığı araştırılıyor. Biz bu kadar eklem, bu kadar kemik, bu kadar kas, sadece şu stüdyoya gelip oturmam, sizinle konuşmam için yaratılmadı. Hareket etmeliyiz. Anlıyorum, günlük koşuşturmanın içerisindeyiz. Ama biz hareket etmek için yaratılmış varlıklarız. Şöyle düşünelim. Çok üzgün, çok kötü hisseden birisi yatağına yattı, dizlerini karnına çekti, ağlıyor, değil mi? En savunmasız yeri karnını kapatıyor aslında bilinçsiz olarak. Kendini korumaya alıyor. Bunu zihni ona söylüyor, bilinç dışı söylüyor, kendisi farkında değil. Ya da çok üzgün, kötü haber almış birisi, depresyonla mücadele eden birisi, yüklerin altında olan, ne yapacağını bilmeyen birisi. Omuzlarını düşük görüyoruz, boynu öne doğru düşmüş. Bunun bir de tam tersi var, tümden gelim tüme varım gibi. Siz Pilates'le birlikte ya da iyi bir antrenörle çalışıyorsanız, farklı hareket sistemleriyle de gerçekten duruşunuz, görüntünüz değişiyor. Çevrenizden aldığınız geri bildirimler çok güzel oluyor. Ya sen kendine ne yaptın? Ya senin bir duruşun değişti. Saçlarını mı değiştirdin? Hayır. Sadece hareket ediyor ve bedeni değişti. Duruşu değişti. Ve bilinç dışı yine bu defa ona özgüvenli olduğunu hatırlatıyor. Hitabı değişiyor. Bir ortama girdiğindeki enerjisi değişiyor. Bunun için öncelikle Pilates ve hangi prensibi uyguluyorsanız uygulayın, yanına muhakkak Pilates'i eklemenizi tavsiye ediyorum. Ancak hareket etmek için yaratıldık. Buradan herkese sesleniyorum. Lütfen lütfen mabedinize, kendinize vakit ayırın, hareket edin, onu sevin.
0: Güzel mesajlarınıza biz de ortak oluyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum konukluğunuz için.
1: Çağdaş Bey, nazik davetiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Umuyorum faydalı bilgiler paylaşabilmişimdir. Birilerinin yüreğine ve zihnine dokunabilmişimdir. Ben de sevgi saygılarımı sunuyorum.
0: Değerli dinleyenler, bugün bedenimizin dilini doğru okumayı, sağlıklı hareketi ve modanın ötesinde kendimize yapacağımız en iyi yatırımı kıymetli konuğum Pilates eğitmeni Ayçelen Çelikkıran ile konuştuk. Hayatın telaşı içinde kendi iç sesinize kulak vermeyi unutmayın. İnsanı anlamak mutluluğa giden en aydınlık yoldur. Mikrofonda ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyürek, program sorumlumuz Gökmen Sarmaşık ve teknik masada Tolga Kökten kendi yolunuzda mutluluğu bulduğunuz bir hafta dileriz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.

İnsan 360. Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün çalışmalarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürdürecek. Erdoğan Türkiye saatiyle 14'te Türkiye'de göreve başlayan büyükelçilerin güven mektuplarını takdim ettikleri törene katılacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında yaptığı konuşmada, terörsüz Türkiye sürecini sabote etmeye çalışanlara yönelik, peşinen söyleyelim, Türkiye yolundan Türk milleti kararından dönmeyecektir, dedi. Devlet Bahçeli konuşmasında Husulerin Suudi Arabistan'daki saldırılarına da değinerek, Mekke İttifakı kapsamında Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan her türlü askeri desteği vermesi gerektiğini söyledi. Fonlardan yüksek kar alana para yatmayacak. Fon mağdurlarına Ekim ayı içinde kanun çıkar çıkmaz ödemelerin yapılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, net yatırım tutarını alıp çıkanlar ve hukuk dışı işlemler yapanlar ödeme almayacak, dedi. İstanbul merkezli 13 ilde uluslararası uyuşturucu şebekesine yönelik bu sabah düzenlenen operasyonlarda 42 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uyuşturucu operasyonu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Zehirden servet, suçtan saltanat kurdurmayız," dedi. Operasyon sonucunda suçtan elde edildiği tespit edilen 163 kişiye ait banka hesapları ve kripto varlıklar, 556 taşınmaz, 155 motorlu taşıt, 71 şirketteki ortaklık payları olmak üzere toplam 7 milyar 657 milyon Türk lirası değerindeki mal varlığına el konuldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bitmesi gerektiğini belirterek iki tarafın da ateşkese uymasını istedi. İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını savunan Trump, Husulerin tavrını da sert sözlerle eleştirdi. Ankara 103 yıl önce bugün başkenti ilan edildi. Kurtuluş Savaşı'nın karargahı, Cumhuriyet'in simgesi oldu. Viran bir kasabadan simge yapılarıyla modern Türkiye'nin yüzü haline geldi. Cumhuriyet'in kalbi bir asrı aşkın süredir aynı yerde atmaya devam ediyor. Geleceğin iletişimcileri büyük finale hazır. TRT'nin düzenlediği yarışmada 141 üniversiteden 167 finalist 133 eserle ödül için yarışacak. Geleceğin iletişimcileri yarışmasının finali bugün Türkiye saatiyle 20'de TRT2'den canlı yayınlanacak. Ve spor Süper Lig'de 7. hafta geride kaldı. Haftanın kapanış maçında Göztepe, deplasmanda Eyüp Spor'u 4-0 mağlup etti. Ligin 7. haftasında liderlik el değiştirdi. Sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 yenen Galatasaray puanını 16'ya çıkardı ve zirveye yerleşti. Haftayı galibiyetle kapatan Beşiktaş puanını 15 yaptı ve 2. sıraya yükseldi. Galatasaray-Barcelona maçı TRT1'de. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İspanya ekibi Barcelona'yı ağırlayacak. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak karşılaşma TRT1, Tabii ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Parçalı bulutlu olmak üzere Ankara 20, Berlin 16, Tiran 21, Saraybosna 10, Çok bulutlu olmak üzere İstanbul 20, güneşli olmak üzere Bern 17, az bulutlu olmak üzere Kerkük 31, sağanak yağışlı olmak üzere Paris 22, Brüksel 19, Amsterdam 19, Viyana 15, Kopenhag 15, Sofya 10, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 27, Üsküp 16 ve Bakü 24 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba, ben Miray Önsal. Başka Haberler Merkezi'ne hoş geldiniz. Yapımcımız Gökmen Sarmaşık ve teknik sorumlumuz Ersin Aydemir'le yarım saat boyunca sizdeyiz. Bir haftanın ardından Mehmet Kancı'yla gündemin kıyısında kalan fakat tüm dünyayı ilgilendiren haberleri konuşacağız. Bu hafta gündemimizde neler var Mehmet Kancı? Sizden alalım.
1: Selamlar Miray Önsal ve Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicilerine de merhabalar. Bu hafta programımızda yine yapay zeka ile ilgili oldukça ilginç haberler var ve bir de tabii ki TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü Akşit'in yaptığı açıklama hafta sonuna damgasını vurmuştu. Akıllı teknolojiye sahip elektrikli araçlar niye savunma sanayi tesislerine girmemeli? Bununla başlayacağız. Ardından Fransa'da herhalde tarihin en ilginç siber saldırılarından biri yaşandı. Henüz dünya pek farkında değil ama siber saldırıların nelere mal olabileceğine dair gerçekten çarpıcı bir örnekti. Kabataş Erkek Lisesi öğrencilerinin de yapay zekayı kullanarak yaptıkları bir araştırma var diziler üzerinde. Bunun da sonuçlarını beraberce değerlendireceğiz. Miray Önsallı ve sizlere aktaracağız. Rusya'da Yandex veri merkezlerine düzenlenen saldırılar da yine bu haftanın konularından biri olacak. Ve Almanya'da malum Eylül ayı aşırı sağ parti AfD'nin eyalet seçimlerindeki yükselişiyle geçmişti. Bu partinin Saksonya-Anhalt eyaletinde meclis başkanlığı almasını ve bunun etkilerini konuşacağız. İlginç etkileri var çünkü. Ve elektronik sigaralarla ilgili de sonda bir haberimiz olacak.
0: Yine dolu dolu başlıklarla dinleyicilerimize sesleniyoruz. Yapay zeka elbette günümüzde en çok konuştuğumuz alanlardan biri. Ve bu hafta çok önemli bir haber vardı. Nitekim sosyal medyada da bayağı gündem oldu. Çünkü TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü Akşit dedi ki, yapay zeka ile savaş simülasyonu yaparsanız yapay zeka hemen her seferinde arabaları füze olarak kullanıyor. Ne demek o? Yerde yürüyen güdümlü füze olarak kullanıyor. Arabanın kontrolünü ele geçiriyor. Seni askeri birliğin kapısına çakıyor. İçinde sen varsın yoksun, yapay zeka pek ilgilendirmiyor onu. Çok tehlikeli. Aynen bu ifadeleri kullandı. Ve dolayısıyla Türkiye olarak Aselsan, Roketsan, Havelsan gibi bizim savunma sanayinde en önde gelen firmalarımızın kampüslerine yabancı elektrikli arabaların sokulmadığını belirtti Akşit. Evet. Bir güvenlik önlemi olarak.
1: Evet, özellikle Çin Halk Cumhuriyeti'nde üretilen elektrikli araçların dünyanın çeşitli ordularında belli bir rütbenin üzerindeki kişiler tarafından kullanılmamasına dair uyarılar var. Dolayısıyla artık akıllı teknolojilere sahip robot süpürge

0: şeylerden otomobillere kadar her türlü aracın veri toplama kabiliyeti ve bu verileri daha sonra nasıl değerlendireceği meselesi, bunların hacklenme ihtimali, bunların hacklenmesiyle bazı metropollerde yaratılabilecek kaoslara dair ihtimaller çeşitli ülkelerin istihbarat servisleri ve güvenlik örgütleri tarafından değerlendirilen tehditler arasına girmeye başladı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela sürücüsüz taksilerle ilgili zaman zaman haberler geliyor. Sen de görüyorsundur. Bu taksilerin bir sebeple kafalarının karışması durumunda bir anda milyonlarca kişinin yaşadığı şehirdeki trafiğin allak bullak neden olmasına yol açacak kaoslar yaratabiliyorlar.
1: Yani
0: Bu
1: hacklenmesiyle de
0: hacklenmesiyle de
1: olabilir.
0: mümkün ve veri toplama meselesi, görüntülü veri toplama meselesi, sesli veri toplama meselesi de yine ülkeleri en fazla rahatsız eden konuların başında geliyor.
1: Özellikle arabalar zaten çok böyle sensörlerle, kameralarla, haritalama sistemleriyle donatılmış bir vaziyette ve gerçekten çok fazla veri
0: Sadece
1: alıyorlar.
0: otomobil değil, aslında sosyal medyada geçen hafta dikkatimi çeken bir başka haber vardı. Bir iş yerinde kullanılan bir kahve makinesinden
1: Evet,
0: muazzam
1: hatırlıyorum.
0: bir veri trafiği
1: Evet.
0: fark ediyor. Bir mühendis kökenli bir çalışan.
1: Böyle 1 TB tarzı böyle
0: Tabii
1: büyük bir şey indirildiğini fark ediyor.
0: muazzam bir veri trafiği fark ediyor. Mühendis kökenli bir çalışan ve diyor anında
1: Fişi
0: fişi
1: çektim diyor.
0: çektim diyor. Çünkü acaba bu veri, yani bir kahve makinesinde niye bu kadar bir veri trafiği olur? Yani en masum akıllara gelen şu, bu konuyla ilgili olarak işte insanların kahve içme alışkanlıkları ile ilgili, kahve içme miktarı ile ilgili, o iş yerindeki kahve tüketimine dair bilgileri makine üzerinden
1: Almak.
0: çeşitli kahve markalarına satıldığı ihtimali.
1: İnanılmaz.
0: En
1: Evet. Bu
0: masum
1: en
0: şey
1: masum şey.
0: bu,
1: Evet.
0: konuyla ilgili ortaya konan teori bu. Ama şu ana kadar ben bu olayın ardından o kahve makinesi markasından herhangi bir açıklama görmedim. Eğer bu gerçekse, yani otomobilleri bir kenara bırakıyorum, bir kahve makinesi bile veri toplama amaçlı olarak kullanılıyorsa en masum haliyle bile son derece rahatsızlık verici. Yani bundan 3-4 sene önce daha bir AVM'ye yaklaştığımız zaman telefonlarımıza reklam gelmesinden şikayet ediyorduk.
1: Doğru. Şimdi ben şeye döneceğim. Cezveyle kahve yapmaya. En temizi o gibi gözüküyor.
0: Evet, yani bunları dinledikten sonra insan tabii ki
1: Çekiniyor.
0: çekiniyor, çünkü kontrolünün bizde olmadığı, bize ait olmadığı evler, konutlarda
1: Evet.
0: yaşamaya başladık.
1: Yani iznimizin alınmamasını bir kenara bırakıyoruz. Böyle bir şeyden haberdar bile olamayız.
0: Tabii
1: Yani
0: ki.
1: kim kahve makinesinden verilerin toplandığını en
0: Şimdi
1: masum ihtimalle düşünebilir ki?
0: akıllı ev pazarlanıyor, değil mi? Akıllı ev gerçekten, yani o akıl bizim için faydalı bir akıl mı acaba? Yani o akıllı ev diye bize sunulan üründeki o kamera ve sensörlerin sağladığı bilgilerin bizde kalacağının bir garantisi var mı?
1: Bir de mesela düşündüğümüzde eve ne zaman girip çıkıyoruz? Hani akıllı ev sistemleri bunları biliyor. En temel şeyleri
0: Tabii ki.
1: biliyor. İşte mesela perde kapatma komutları var sesli bir şekilde. Ne zaman uyuyorsun? Ne zaman perde kapanıyor? Ne zaman uyanıyorsun? Yani sizin hayat rutininize dair her şeyi biliyor.
0: Bak, çok güzel bir şey hatırlattın. Mesela bazı spor yapan insanların kullandığı programlar var. Strava gibi programlar var. Mesela geçtiğimiz yıllarda Rusya'da bazı, hatta bunu Amerikan ordusuna da yaptılar. Rus ve Amerikan ordusundan subaylar kendi yaşadıkları şehirde koşuya çıkıyorlar. Koşu yaptıkları güzergahı, çünkü o programlar üzerinden başkalarının görmesi de mümkün. Ve onlar koşu parkurlarında kurulan pusularda öldürüldü. Ciddi bir istihbarat zafiyeti olarak
1: Evet.
0: değerlendiriliyor. Yani
1: Kesinlikle.
0: akıllı telefonlarla çok güvenlik düzeyi yüksek toplantılara girmek, katılmak, hatta geçtiğimiz günlerde bir İranlı general bu konuyla ilgili alay konusu oldu.
1: Neden?
0: Yani hala hazırda Amerika Birleşik Devletleri ile savaş halinde olan bir ülkesiniz, bir general rütbesinde bir kişisiniz. Girdiği basın toplantısında bileğinde bir akıllı saat tespit
1: Evet,
0: edildi.
1: bunu hatırladım.
0: Yani
1: Yani akıllı saatlerin de dediğiniz gibi
0: akıllı saatler, akıllı saatlerde
1: şaibeli.
0: kullandığınız işte en basit, size masum görünen spor programları, koşu programları, işte kahve makinenizdeki veri trafiği, bütün bunlar sizin kontrolünüzde mi acaba gerçekten?
1: Süpürgeler. O da
0: Yani
1: bayağı.
0: süpürgeler mesela, işte bir İspanyol mühendis Amerika Birleşik Devletleri'nde birkaç bin robot süpürgeyi

0: eklemişti. O tarihten sonra o marka robot süpürgenin Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanımının yasaklanması için yasal düzeyde harekete geçildi.
1: Yani inanılmaz gerçekten. Bir yandan siber saldırılar da dediğiniz gibi çok sık oluyor.
0: Bu gerçekten bu haftaki bu siber saldırı geçen hafta sonu meydana geldi Fransa'da. Ve sadece bu Fransa ile sınırlı kalmadı. Hollanda'ya başka Avrupa ülkelerine de etki etmiş bir saldırı bu.
1: Şimdi evet bazen süpürgeler hackleniyor falan dedik ama bu sefer de süpermarketlerin buzdolapları hacklendi. Siber korsanlar süpermarketlerin sıcaklık dereceleriyle oynadı. Buzdolaplarının sıcaklık dereceleriyle oynadı ve ülke genelinde çok sayıda marketin internet bağlantılı soğutma sistemleri çökmüş vaziyete geldi yani siber saldırı sebebiyle.
0: Çökmek.
1: 50 dereceye kadar bu sıcaklık uzaktan yükseltiliyor ve tabii ki oradaki malzemeler de mahvoluyor.
0: Mağazalarda yangınlar çıkıyor, soğuk zincir kırılıyor, gıdalar çöp haline geliyor. Ve dediğim gibi bu Fransa'da bir perakende zincir süpermarketin 150 mağazası bu saldırıdan etkilenmiş. Yani olay çok acayip. Yani bir daha bunu izah etmek istiyorum. Uzaktan erişimle internete bağlı buzdolaplarının ısılarını yükseltiyorlar. Evet. 50 dereceye yükseltiyorlar. Bu bazı dükkanlardaki buzdolaplarında yangına yol açıyor. Bazılarında gıdanın bozulmasına yol açıyor.
1: Bu şimdi kimin aklına gelir ki yani?
0: Hani... Gerçekten kimin aklına gelir? Yani gerçekten bir ülkede anarşi yaratmaya niyetiniz varsa, gıda güvenliğini tehlikeye atarak orada bir kaos yaratmak istiyorsanız yapılabilecek bir şey.
1: Ulusal Siber Güvenlik Ajansı da bu konuyu takip etmek için, araştırmak için görevlendirilmiş.
0: Bu işin Hollanda ve Belçika'ya uzanan ayakları da var bu arada. Yani sadece Fransa ile sınırlı kalmadı. Ama gerçekten bugüne kadar gördüğüm bu alandaki en ilginç saldırılardan bir tanesi bu.
1: Bir ilginç haber daha var. Bu da yapay zeka ile ilgili. Saldırı değil ama bir hile, bir aldatma belki diyebiliriz. Bir dolandırıcılık ya da diyebiliriz. Evet. Daha doğru ifade olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde 54 yaşındaki Michael Smith bir yapay zeka yardımıyla yüz binlerce şarkı oluşturdu. Ve bu şarkıları yapay zeka ile oluşturduğu şarkıları bot hesaplarla dinletti. Ve sonunda böyle 8 milyon dolardan fazla bir kazanç elde etti. Şimdi bir kere şarkılar zaten yapay zeka ile oluşturulmuş. Hani bir müzisyenin şeyi yok, emeği ya da yaratıcılığı yok diyelim. Ama dinleyiciler de sahte. Otomatik bot sistemiyle kendi şarkılarını milyarlarca kez dinletmiş bu kişi. 10 bin bot hesabından. Ve 2017-2024 yılları arasında yürüttüğü bu yöntemle 8 milyon dolardan fazla telif geliri elde etmiş.
0: Yani Spotify, Apple Music ve YouTube Müzik gibi kanallarda bu şeye 7 yıl boyunca bu duruma uyanmamış ve muhtemelen yapay zeka teknolojisi devreye girdiği için bu durumu fark etmiş olabilirler. Eğer yapay zeka devreye girmeseydi belki de hiç fark etmeyeceklerdi bu durumu.
1: Evet. Mahkeme bu kişiyi, Smith'i 18 ay hapis cezasına çarptırdı ve ayrıca 8 milyon 92 bin dolarlık kazancına da el konulmasına hükmetti.
0: Ya burada tabii enteresan olan şu. Geçtiğimiz işte günlerde yapay zeka beceremediği için Ford markasının eski deneyimli mühendisleri tekrar işe alması vakasını hatırlattı bu bana. Niye? Şimdi burada eğer bu müzik platformlarında tecrübeli insanlar çalışıyor olsa, Michael Smith diye bir adam var.
1: Kim bu?
0: Diye sorarlardı herhalde. Yani biraz müzik dünyasına aşina bir insan olsa, bu alanda uzman bir insan olsa, bu kadar dinlenen şarkılar neymiş, biz bu insana niye 8 milyon dolar ödeme yapıyoruz diye sorgulama ihtiyacı duyardı bir insan.
1: Belli ki çalışanların da çok dikkatini çekmemiş belli bir süre.
0: Yani
1: 8 yıl kadar bir süre.
0: Belli ki çalışanlar hiç devreye dahi girmemiş bu süreçte.
1: Doğru.
0: Yani bir takım işte internet sistemlerinden, yapay zeka sistemlerinden yararlanarak bu iş gayet güzel 7 yıl boyunca yürümüş.
1: Ya da belki hani ödemeler de bir otomatik şeye bağlanmış
0: olabilir.
1: Tabii ki.
0: Yani kimsenin kimseyi görmediği, tanımadığı bir sistemde böyle gayet güzel akmış 8 milyon dolar. Ama yapay zeka hep tabii ki olumsuz kullanılacak değil. Türkiye'den güzel bir örnekle devam edelim. Sen de mutlu ol.
1: Evet, Kavataş Erkek Lisesi öğrencileri güzel bir şeye imza attı yapay zeka ile ilgili. Dizi araştırmaları yapan bir yapay zeka geliştirdiler ve böylelikle dizilerin yapay zeka tarafından analiz edilmesiyle birlikte Türk dizilerindeki kadına yönelik şiddet sahneleri mercek altına alındı. İki öğrenci bunu tasarladı. Bora Candan ve Onur Yıldırım. Dört popüler televizyon dizisinin izleyiciler tarafından en çok tekrar izlenen sahnelerini yapay zeka desteğiyle analiz ettiler. Ve sonuç çok dikkat çekiciydi.
0: Evet, dizilerin isimlerini söylemeyelim ama dört popüler televizyon dizisi.
1: İncelenen sahnelerin yaklaşık üçte birinde kadına yönelik şiddet unsurlarına rastlandı. Dizilerden birinde hatta bu oran %48'e kadar çıktı. Çalışmanın diğer bölümünde ise 109 öğretmenin kadına yönelik şiddet konusundaki farkındalığı araştırıldı. Sonuçlara göre öğretmenlerin genel farkındalık düzeyi yüksek. Ancak mesleki kıdem arttıkça dizilerden etkilenme düzeyinin yükseldiği, şiddete yönelik duyarlılığın ise azaldığı görüldü.
0: Evet, gerçekten enteresan ve güzel bir çalışma olmuş. Uluslararası hakemli bir dergide de yayınlanan çalışma yaklaşık 1000 projenin yarıştığı Üsküdar Üniversitesi Bilim ve Fikir Festivali'nde de dereceye girmiş. Yani bu lise öğrencilerini, Bora Candan'ı ve Onur Yıldırım'ı tebrik ediyorum. Yani yapay zekanın gerçekten bugüne kadar gördüğüm en faydalı kullanımlarından bir tanesine imza
1: Yani
0: atmışlar.
1: yapay zeka destekli denetimlerin yaygınlaştırılmasına belki ön ayak
0: Evet,
1: olacak bu
0: belki de Radyo
1: araştırma.
0: Televizyon Üst Kurulu bundan sonra bu çocukların bu çalışmasını, çocuklarımızın çalışmasını alıp kendi sistemlerine
1: Entegre
0: entegre ederek
1: edebilir, evet.
0: daha etkili bir denetim mekanizması oluşturulmasına da yardımcı olur.
1: Evet. Şimdi bir yandan tabii gençler bunu sadece böyle işte olumlu ve güzel araştırmalar için kullanmıyor. Nitekim teknolojinin özellikle gençleri nasıl olumsuz anlamda etkilediğini de sıkça konuşuyoruz programımızda. Nitekim bu olumsuzluklardan korunmak için de sosyal medyaya karşı bir kısıtlama öngörülmüştü. Düzenlemeler yapılıyordu. Hem dünyada hem de Türkiye'de adımlar atılmıştı. Ve Türkiye'de 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik getirilen düzenlemenin 1 Kasım'da yürürlüğe girmesi öncesinde EDAM'dan dikkat çekici bir rapor geldi. Ve bu rapora göre belli başlı tavsiyeler yapıldı. Mesela çocukları ekrana bağlayan bağımlılık yapıcı algoritmalar, kişiselleştirilebilir bildirimler ve sonsuz kaydırma tasarımlarının engellenmesi gerektiği belirtildi. Hani bu kısıtlama nasıl olacak? Biraz da sanırım onların düzenlenmesine ilişkin bir şeydi. Kademeli erişim önerisi vardı. Mesela 15-17 yaş grubuna özel ebeveyn denetimli ve kısıtlanmış hizmet sunulması, yabancılarla iletişimin sınırlandırılması vurgulandı. Çocukların akran zorbalığı, cinsel şantaj ve uygunsuz içeriklerden korunması için teknoloji devlerine de sorumluluk düştüğü belirtildi bu raporda.
0: Tabii hatırlıyorsam Meta uzun süre kendisinin kullanıcılarını manipüle ettiğini inkar ettikten sonra şu
1: Evet.
0: anda Amerika Birleşik Devletleri'nde milyonlarca dolara ulaşan tazminatlar ödemeye başladı. Bağımlılık yarattıklarını reddediyorlardı. Halbuki bu sosyal medya mecralarının özellikle bağımlılık yaratması için çalışmalar yaptıkları ispat edildi.
1: Evet, 1 Kasım'da da yaş doğrulama sistemi sosyal medya için
0: Türkiye'de
1: gelecek. Türkiye'de de gelecek.
0: gündeme gelecek. Bakalım bu nasıl uygulanacak tabii. İşin uygulama boyutu da çok önemli.
1: Kesinlikle denetim boyutu da oldukça önemli. Rusya'ya geçelim. Rusya'nın teknoloji devi Yandex'e ait veri merkezleri insansız hava araçlarının hedefi oldu. Ve 3 saldırı yapılmıştı. 5 veri merkezi yanlış hatırlamıyorsam. Büyük zarar gördü ve bu veri merkezlerinde faaliyetler tamamen durduruldu. Ölen ya da yaralanan olmadı fakat tabii ki bu şirketin dijital hizmetleri etkilendi. Mesela Yandex'in işte depolama, navigasyon, işte arama motoru gibi birçok hizmeti vardı. Dünyanın pek çok noktasında Yandex'in bu işte hizmetlerine erişimde problemler yaşandı. Hatta böyle Yandex hisselerinde düşmeler oldu diye haberler de vardı. %3,4'ten fazla değer kaybettiği de yine basında yer aldı. Hakikaten burada şeyi görüyoruz artık. Savaş sadece böyle cephede silahların birbiriyle karşılaştığı bir şey değil.
0: Tebrik ederim. Şimdi ben de onu söyleyecektim. Yani savaş dediğimiz şey çok başka boyutlara ulaştı. Niye başka boyutlara ulaştı? İşte yine bu yapay zeka teknolojileri ve kamikaze drone insansız hava araçları, insansız su üstü ya da su altı dronları savaşı başka bir boyuta taşıdı. Mesela işte Ukrayna, Rusya'nın Google sistemi olarak kabul edilen Yandex'i

0: hedef almaya başladı. Bugün yani 13 Ekim günü itibariyle Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında her an savaşın yeniden alevleneceğinden endişe ediliyor. İran bu sabah itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'ne yeni bir tehdit de bulundu. Ve eğer saldırıya uğrarsa Körfez bölgesindeki veri merkezlerini vuracağını açıkladı ki daha önce bunu yapmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki veri merkezlerine İran çeşitli saldırılar düzenlemiş ve ağır hasar vermişti. Dolayısıyla artık bu dediğimiz gibi bilginin depolandığı alanlar, dijital teknoloji merkezleri de savaşın doğal hedeflerinden biri haline gelmiş bulunuyor.
1: Şimdi hem ilk başta ne gördük aslında ABD-İran arasında boğazların bir kriz haline geldiğini, işte
0: Enerji sektörü önce
1: enerjinin yine
0: zarar gördü.
1: bir zarar gördüğünü ama veri merkezlerinde geri kalır bir yanı olmadığını görüyoruz
0: Tabii ki
1: aslında.
0: stratejik tesislere yani olası bir çatışmada tehlike altındaki stratejik tesisler listesine her gün bir yenisi ekleniyor diyebiliriz buradan yola çıkarak. Yani bir de mesela bu veri merkezlerinin soğutma ünitelerini dahi vursanız arzu ettiğiniz zararı verirsiniz. Mesela geçen ay Polonya'da bir sabotaj yaşandı. Starlink'in oradaki merkezi kundaklandı ve yangın sonucunda Starlink yani alçak irtifa uydu sistemi, Ukrayna'nın füze ve drone saldırılarında kullanılan alçak irtifa uydu sistemi bir süre devre dışı kalmak zorunda bırakıldı.
1: Şimdi Avrupa'ya geçelim. Hazır siz Ukrayna demişken oradan biraz daha Avrupa tarafına bakalım. Almanya'da seçimler özellikle bizim konuştuğumuz başlıklar arasındaydı. Şimdi bu AfD'nin yükselişine tepkiler devam ediyor. Nitekim böyle işte belli başlı önde gelen insanlardan, markalardan bile hatta bir rest durumu var. İşte koalisyon yapmıyor bazı partiler ya da işte bazı markalar böyle AfD'yi dışlayan politikalar, stratejiler geliştiriyor vesaire. Yine Almanya'nın en önemli otomobil firmalarından biri aşırı sağcı AfD'li bir siyasetçinin makam aracına karşın bir rest çekti. Yani bir makam aracı krizi söz konusu. Saksonya-Anhalt eyaleti meclis başkanlığı seçilen 35 yaşındaki Tobias Rausch'a Alman otomotiv devinden beklenmedik bir hamle geldi. Şirket Rausch'un seçildiği gün meclis başkanının makam aracı için daha önce sunduğu kiralama teklifini geri çekti. Diyor ki yani sen bizim arabamıza binemezsin.
0: Diyor. Burada tabii şunu belirtmek lazım. Saksonya-Anhalt eyaleti Eylül ayında yani 2026 yılı içerisindeki Almanya'daki eyalet seçimlerinde hem Almanya'ya hem de Avrupa'ya derin şok yaşatan bir sonuç getirmişti. AfD burada %40'ın üzerinde oy aldı. Ancak eyalet parlamentosunda tek başına hükümet kuracak çoğunluğu çok az farkla kaçırdı. Şimdi orada güya kimse AfD ile koalisyon yapmak istemiyor zannedilirken peki bu AfD ile siyasetçi nasıl oldu da Saksonya-Anhalt eyaletinin meclis başkanı seçilebildi? Şöyle seçildi. Hristiyan Demokratlar gizli yapılan oylamada Hristiyan Demokratlardan bazı milletvekilleri bu AfD'li adaya oy verdi. Şimdi
1: Desteklediler.
0: tabii desteklediler. Dolayısıyla el altından çok ciddi bir şekilde Almanya'da şu anda bazı eyaletlerde aşırı sağla Hristiyan Demokratların işbirliğine gittiklerine dair şüpheler ve tepkiler de büyüyor. Bir de konunun böyle bir boyutu var. İşte bu olayların gölgesinde 35 yaşındaki Tobias Rausch'a Alman otomotiv devlerinden bir tanesi makam aracı vermeyi reddediyor ve bu konudaki teklifini geri çekiyor.
1: AfD'de Alman otomobil üreticilerinden teklif gelmemesi üzerine makam aracı için Tesla seçeneğinin gündeme getirmiş bu arada.
0: Ha çok güzel.
1: Elon Musk'a çağrı yapmış.
0: Elon Musk bunu memnuniyetle kabul edecektir. Çünkü Elon Musk ve onun yakın durduğu siyaset çizgisi 2018 yılından itibaren Almanya'daki siyaseti yeniden dizayn etmek istediklerini açıkça ifade etmişlerdi. Ve AfD ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler son derece şüpheli ilişkiler bütün hızıyla devam ediyor. Bu arada daha da ilginç olan tabii AfD'nin seçim vaatleri arasında en önde gelen vaatlerinden bir tanesi Ukrayna'ya verilen siyasi ve askeri desteğin kesilmesi ve Rusya ile ilişkilerin

0: ilişkilerin yeniden tesis edilmesi.
1: Evet.
0: Yani oldukça karmaşık, garip bir denklemin
1: Bir
0: içerisinde
1: yandan da
0: Almanya.
1: Tesla araç olabilir gibi söylemleri
0: Tabii
1: var.
0: ki.
1: Yani biraz evet farklı ve karmaşık dediğiniz gibi. Şimdi programımızın sonuna doğru da yaklaştık. Tabii her zaman her başta yetiştiremiyoruz ama hangisiyle devam edelim?
0: Kısaca Cibuti açıklarında meydana gelen gemi kazasına bir değinelim. Çünkü Cibuti açıklarında bunlar Yemen'e ulaşmaya çalışan Etiyopyalı, büyük kısmı Etiyopyalı düzensiz göçmenler gemileri batıyor. 109 kişinin öldüğü tahmin ediliyor. 116'dan fazla kayıp var.
1: Ve ölenlerin 15'i de çocuk.
0: Evet, yani bunlar tabii tahmin edilen rakamlar. Geçen ay yanılmıyorsam Atlantik Okyanusu'nda benzer bir vaka yaşanmıştı. Moritanya'dan yola çıkıp İspanya'nın Atlantik Okyanusu'ndaki adalarına ulaşmaya çalışan bir tekne batmıştı. Haftalar sonra teknenin battığından haberdar olunabilmişti. En azından buradaki Cibuti'deki coğrafyanın kısıtlı olması nedeniyle teknenin battığından daha erken haberimiz oldu ama dünyanın haberi oldu ama yani kim bilir böyle kaç tane tekne her ay dünyada kimsenin haberi olmadan
1: Batıyor.
0: batıyor ve bu insanlar denizde yitip gidiyorlar.
1: Maalesef yani bu hakikaten suyun görünen yüzü, bir de bizim hiç haberimiz olmayan,
0: Tabii
1: basına
0: ki.
1: yansımayan nice hikayeler, nice yarım kalan hayatlar
0: Evet.
1: sularda
0: Son
1: gidiyor,
0: buluyor.
1: yitip gidiyor.
0: Elektronik sigaralarla bitirelim istersen
1: Evet,
0: programımızı.
1: olur. Trakya Üniversitesi'nden Profesör Doktor Galip Ekoklu, elektronik sigaraların farklı renk ve aromalarla gençler için daha çekici hale getirildiğine dikkat çekti. Bu elektronik sigaralar sanki böyle masummuş gibi hani
0: Evet.
1: görülüyor ve
0: Oyuncak gibi
1: bir
0: pazarlanıyor.
1: sosyalleşme aracı haline
0: Evet.
1: geldiği ifade ediliyor. Halbuki hani bu işte bir aksesuar ya da işte bir sosyalleşme aracından çok çok çok daha masum gibi görünmesine rağmen tehlikeli. Uzmanların en önemli uyarısı elbette nikotin bağımlılığı konusunda. Bu kullanım yaşının düşmesine de yine
0: Tabii
1: uzmanlar
0: ki.
1: dikkati çekiyor. Ben de görüyorum yani hani kafelerde hakikaten bu genç yani liseli belki de diyebileceğimiz gençlerin elinde bu elektronik sigaralardan var.
0: Şimdi bugün yurt dışına gittiğiniz zaman artık o sigara paketlerinin albenili, renkli renkli hallerinden geriye eser kalmamış vaziyette. Sigara paketleri tamamen siyah olarak dizayn ediliyor ve markayı bile neredeyse okuyamıyorsunuz üzerlerinde. Yani Türkiye'de de geçtiğimiz haftaki tartışma konularından bir tanesi Sağlık Bakanı Memiş'in dile getirdiği sigara satışında TC istenmesi. Yani 18 yaşından küçüklere sigara satılmaması ve TC istenmesi meselesiydi. Şimdi Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden Profesör Doktor Asiye Çiğdem Şimşek de demiş ki sosyal medyada diyor elektronik sigara özellikle kokmuyor, aromalı ve daha az zararlı gibi söylemlerle gençlere sunuluyor.
1: Berbat kokuyor bu arada yani.
0: Yani berbat kokusu bir yana akciğer rahatsızlıkları konusunda
1: Hırıltı,
0: ciddi,
1: solunum
0: tabii ki ciddi
1: problemleri,
0: tehlikeler
1: öksürük.
0: yarattığı ortada ve buna rağmen yani sigaranın belki zararları 1970'li 80'li yıllarda çok bilinmiyordu ama günümüzde artık bu tür ürünlerin yarattığı tehlikeler, yol açtığı sağlık sorunları bu kadar bilinirken hala bunun bir sosyalleşme aracı olarak kabul görmesi gerçekten insan aklının mantığının kabul edemeyeceği bir konu benim
1: Yani
0: için.
1: gençler için işte bir gruba ait olma ve dışlanmama isteği tütün ürünlerine işte yönelttiğini bu gençlere hani ifade ediliyor. Ama dediğiniz gibi yani çok ciddi sağlık problemlerinin önünü de açıyor. Başka Haberler Merkezi'nin sonuna geldik. Program yapımcımız Gökmen Sarmaşık ve teknik sorumlumuz Ersin Aydemir'e de çok teşekkürler. Ben Miray Önsal, yarım saat boyunca Mehmet Kancı ile gündemin kıyısında kalan başka haberleri konuştuk. Haftaya Salı aynı saatte sizle olacağız. Başka Haberler Merkezi'nde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İşkur Gençlik Programı'nın 2026-2027 dönemi kontenjanını 150 bin kişiye yükselttikleri müjdesini verdi. Programa katılan gençlere günlük 1375 lira destek vereceğini söyledi. Ayda 14 gün katılan öğrencilerimiz ise 19.250 liraya kadar destek alabilecek dedi. Erdoğan, gençlerin eğitimlerini ve istihdamlarını desteklemeyi sürdüreceklerini de belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe mesaisi başlıyor. 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi 16 Ekim Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Bütçe görüşmeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın komisyonda yapacağı sunumla başlayacak. Bir ay sürecek komisyon görüşmelerinin ardından Aralık ayında genel kurul gündemine gelecek. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Husiilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına derhal son vermesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin Mekke İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'la dayanışmasını kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı. Husiilere karşı diplomasinin imkanları yetmiyorsa caydırıcı güç kullanılmalıdır, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon soruşturması kapsamında devlet kurumlarının gerekli adımları attığını söyledi. Kurumlarımıza ve Türk adaletine güveniyoruz, dedi. MHP grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli, muhalefetin kamuoyunu yanılttığını ve belediyelerdeki yolsuzlukların üstünün örtülmeye çalışıldığını belirtti. AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemeleri ilişkin hazırladığı 9 maddeli kanun teklifi yarın Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Geçici düzenlemeyle koşulları sağlayan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılabilecek. Ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacak. Merkez Bankası Ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Cari işlemler hesabı Ağustos ayında 4 milyar 53 milyon dolar fazla verdi. Yıllıklandırılmış verilere göre ise Ağustos ayında cari açık yaklaşık 42 milyar 100 milyon lira oldu. Türkiye'nin enerji diplomasisi hız kesmeden sürüyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye ve Türkiye arasında büyük bir mega elektrik iletim hattı projesi hakkında görüşmeler olduğunu söyledi. Libya, Irak, Pakistan ve Özbekistan başta olmak üzere farklı ülkelerle de enerji alanındaki işbirliklerini geliştirmek istediklerini belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okullarda güvenliğin artırılması, giriş ve çıkışlarda daha sıkı kontrol yapılması talimatını verdi. Ankara'da düzenlenen emniyet ve jandarma birimlerinin katıldığı asayiş toplantısında konuşan Bakan Çiftçi, tedbirleri artırmamız ve daha görünür hale getirmemiz gerekiyor, dedi. Ankara 103 yıl önce bugün başkent ilan edildi. Kurtuluş Savaşı'nın karargahı Cumhuriyet'in simgesi oldu. Viran bir kasabadan simge yapılarıyla modern Türkiye'nin yüzü haline geldi. Cumhuriyet'in kalbi bir asırı aşkın bir süredir aynı yerde atmaya devam ediyor. Orta Amerika ülkesi Panama yine şiddetli bir depremle sarsıldı. 6,1 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

edilmedi. Ve spor, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Barcelona'yı konuk edecek. Bugün 22'de başlayacak mücadele TRT 1, Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Parçalı bulutlu olmak üzere Ankara 20, İstanbul çok bulutlu 20, yine parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 16, Tiran 21, Saraybosna 10, güneşli olmak üzere Bern 17, az bulutlu olmak üzere Kerkük 31, sağanak yağışlı olmak üzere Paris 22, Brüksel ve Amsterdam 19, Viyana ve Kopenhag 15, Sofya 10, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 27, Üsküp 16 ve Bakü 24 derece. Haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Kanun Ne Diyor'la yine bu hafta da sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Programı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Tülin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Ersin Aydemir yaklaşık yarım saat boyunca radyolarınızda olacağız. Sevgili dinleyenler, Kanun Ne Diyor da bu hafta iş kazaları ve hukuki sonuçlarını konuşacağız. Programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman'la hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sayın Yiğit, sizinle başlayalım. İş yerinin dışında da iş kazası olabiliyor mu? Buradan başlayalım.
1: Evet. Yurt dışında çalışan vatandaşlarımız için de yine bizim de aynı şekilde iş kazası dediğimiz zaman çoğu zaman akla bir fabrika yeri gelebiliyor, bir şantiye gelebiliyor. Ama çalışma hayatının önemli bir bölümünü aslında iş yerinin dışında geçiriyoruz. Şimdi baktığımızda sabah işe giderken yolda bir vakit geçiriyoruz. İşverenin talimatıyla başka bir tesise gidiliyor olabilir ya da farklı bir fabrikaya geçiliyor olabilir. Bazen de evden çalışmalar da mümkün oluyor. Hatta yine işverenin talimatıyla yine ülke arasında şehir değişiklikleriyle birlikte ülkeler arası da bir değişikliklere gidilebiliyor. Yurt dışına da çıkılabiliyor. Bu nedenle bir kazanın iş kazası olup olmadığını anlayabilmek için yalnızca olayın gerçekleştiği yere bakmak yeterli değil kesinlikle. O sırada ne yapıldığı, yolculuğun amacı ve çalışanın bu ülkenin korumayı nasıl düzenlediği de oldukça önem taşıyor hukuki olarak yapacağımız bu değerlendirmede. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız açısından başlangıçta kesin bir ayrım yapıyoruz biz. Avrupa'da yani buradaki bütün ülkelerde geçerli tek bir iş kaza sistemi mevcut değil. Yine aynı şekilde Arap ülkelerinde ya da benzer hukuki ortak müşterek bir hukuku benimseyecek olan ülkelerde tek bir iş kazası tanımı ya da tek bir şekilde uygulanan bir mevzuat söz konusu değil. Kıta Avrupa'sı içinde dahi ülkeler arasında farklılıklar bulunabiliyor. Bu nedenle bir ülkede duyulan bir kural başka bir ülkede çalışma hayatına doğrudan uygulanmayabilir ya da aynı şekilde benzer şeyler, düzenlemeler olmuş olsa bile yine burada bazı farklılıklar ya da olayın başlangıcına ya da olayın sonuyla alakalı farklılıklar meydana gelebilir. Dediğim gibi bu şekilde duyulan bütün cümlelere de her anlamda inanmamak gerekiyor. Bu farklılıkları da bizim en açık bir şekilde gördüğümüz konulardan biri işe giderken geçirilen kazalar. Almanya mevzuatından örnek verecek olursam sigortalı çalışma ile bağlantılı olan bir doğrudan bir işe gidiş ya da işten dönüş yolları belirli koşullar sağlandığında yasal kaza sigortasının koruması kapsamında değerlendiriliyor. Bunun için de mutlaka işverenin servisine biniyor olmak gerekmiyor. Vatandaş kendi otomobile gidiliyor olabilir. Bisikletle gidiyor olabilir, toplu taşıma kullanıyor olabilir ya da yürüyerek işe gidiyor olabilir. Burada Alman mevzuatında bakılan esas mesele yolculuğun işle bağlantılı olması. Yine üstelik burada korunan hukuki şeye baktığımızda da yol her zaman kilometre bakımından en kısa güzergah olarak da değerli.

değerlendirilmiyor. Burada o gün kişinin eviyle işi arasında gidilen güzergahla alakalı bir trafikten dolayı ya da bir yol koşuluyla alakalı bir değişim yaşanmış olabilir. Yani Alman mevzuatında bu kadar detaylı bir şekilde bu konunun ele alındığını görüyoruz. Yani kişinin yaşamış olduğu güzergah değişiklikleri dahi koruma kapsamında değerlendirilebiliyor. Dolayısıyla Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız özelinde kazanın iş yerinde gerçekleşmedi ya da kendi arabasıyla giderken olduğu ya da iş kazasının bu şekilde sayılmayacağı düşüncesi kesinlikle doğru değil. İşe gitmek ya da amacıyla buradan evden çıkılmış olması da yolculuk sırasında yapılan her türlü şeyi koruma kapsamına evet almıyor. Ama bununla alakalı sadece kendi aracıyla gittiği için ya da iş yerinin dışında bu kaza yaşandığı için de vatandaşlarımız haklarını aramaktan kesinlikle vazgeçmemeliler. Diyelim burada işe giderken kişisel bir alışveriş için yoldan ayrılıyor olmak sigorta korumasını etkileyebilecek bir husus tabii ki. Buna karşılık kişinin çalışabilmek için çocuğunu bakım yerine bırakıyor olması nedeniyle yapmış olduğu bir güzergah değişikliği yine Alman sisteminde koruma kapsamında değerlendirilebiliyor. Dediğim gibi Alman mevzuatı iş kazası tanımı özelinde oldukça detaylı bir mevzuata sahip. Yine burada hukuki olarak baktığımızda tamamıyla bu güzergahın neden değiştiğine bakılıyor. Çalışmana gerektirdiği bir düzenleme ile tamamen kişisel bir uğraş aynı şekilde tabii ki mevzuat kapsamında ele alınmıyor. Ama dediğim gibi oldukça detaylı bir mevzuata sahip Almanya bu o iş kazası tanımı özelinde. Fransız mevzuatına baktığımızda ise ev ile iş arasındaki burada kazalar için yol kazası olarak çevirebileceğimiz bizim mevzuatımıza ayrı bir hukuki kategori olduğunu görüyoruz. Bu kazalar belirli koşullarda tanınıyor ve sosyal güvenlik koruması sağlanıyor. Evet, ama iş yerinde ya da işin yürütülmesi sırasında meydana gelen iş kazasıyla her bakımdan aynı sonuçları doğurmuyor. Özellikle iş sözleşmesinin sona erdirilmesine karşı burada sağlanan özel hukuki koruma bakımından oldukça ciddi farklılıklar bulunuyor. Bu nedenle burada İşverenin kazayı kabul ettikten sonra bütün hakları doğrudan iş kazasıyla aynı şekilde değerlendirme yapmamak gerekiyor. Zaten başlangıç

sonuçların oldukça farklı olduğunu ve tanımların da farklı olduğunu görüyoruz. Yine bununla alakalı kıta Avrupası dışında benzer bir korumanın da farklı ülkelerde de aynı şekilde düzenlendiğini görüyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'nin de özel sektör çalışma ilişkilerine, bu ilişki mevzuatına baktığımızda olağan bir güzergahta bir kesinti olması ya da bir sapma olmadan işe giderken ya da işten dönerken meydana gelen kazalar iş nedeniyle yaralanma kapsamında çok açık bir şekilde yer alıyor. Dolayısıyla orada çalışan bir vatandaşımız açısından da koruma yalnızca kendi iş yeriyle, kendi fabrikadır, şantiyedir vesaire burada başlamıyor. Yine Birleşik Arap Emirlikleri özelinde. Yine burada güzergahın değiştirilmesi ve yolculuğun kişisel bir amaçla kesilmesi vesaire yine ayrı bir hukuki rejime tabi tutulmuş. Ama dediğim gibi Birleşik Arap Emirlikleri'nde çalışan, orada yaşayan bir vatandaşımızın da bu şekilde işe gidiş ve gelişlerinde, yol güzergahlarında hukuki koruma kapsamında olduğunu söyleyebiliyoruz. Ya bununla alakalı Suudi Arabistan'dan örnek verecek olursak, burada da iş kazası tanımına yine çok detaylı bir şekilde iş kazasının tanımlandığını görüyoruz mevzuatında. Sigorta tanım konutuyla iş yeri arasındaki yolculukları ve işverenin vermiş olduğu görevi yerine getirmek için yapmış olduğu hareketleri çok açık bir şekilde sayıyor. Diğer mevzuatlar gibi tamamen soyut ifadelerle yetinmiyor. Bütün hareketleri vesaire hepsini ayrı ayrı açıkça sayıyor, dediğim gibi Suudi Arabistan mevzuatı. Hatta burada iş yerinden alışılmış bir yemek ya da bir ibadet yerine gidiş dönüşle düzenleme kapsamında yer alıyor. Yine bu örnekte baktığımızda ülkelerin hem günlük çalışma hayatındaki ihtiyaçları farklı biçimde koruma altına aldığını görebiliyoruz açık bir şekilde. Tabii ki vatandaşlarımızın da bağlı oldukları sigorta kolu kapsamında bulunuyor olması, olayın gerekli koşulları taşıması ayrıca incelenmesi gereken bir husus. Ama ülkeler mevzuatları özelinde bu şekilde bir bilgilendirme yapabiliriz dinleyicilerimize. Yani dediğim gibi burada Avrupa'da böyle ya da Arap ülkelerinde böyle demek, tek cümlelik değerlendirmeler yapmak kesinlikle yanlış. Aynı yolculuk olabilir, evet. Yine işe gidiş yolculuğu olabilir, işten dönüş yolculuğu olabilir. Ama farklı ülkelerde farklı bir hukuki kategoriye girdiğini ve sağlanan yardımın türüyle buradaki başvuru usullerinin hepsinin baştan sona değiştiğini özellikle söyleyebiliriz. İşe gidiş yolculuğundan başka yine ele alacağımız bir şey de işverenin görevlendirilmesiyle yola çıkılıyor olması. Vatandaşımızın her gün çalıştığı bir tesise gitmesiyle işverenin talimatıyla başka bir şehirdeki tesise gitmesi arasında hukuki olarak ayrı değerlendirmeler mevcut. İkisini bir şekilde değerlendirmiyoruz. İkinci duruma baktığımızda yolculuk tamamen işin yerine getirilmesinin bir parçası. Nitekim yine Suudi Arabistan'ın da kendi resmi mevzuatına baktığımızda işverenin bu vermiş olduğu görev için yapılan yolculuklarında yine açık bir şekilde sayıldığını, yine o yolculuklarla alakalı da bütün hareketlerin tek tek mevzuatta hüküm altına alındığını görüyoruz Suudi Arabistan özelinde. Burada hem kıta Avrupası olsun hem diğer ülkelerin mevzuatları ile alakalı uluslararası düzenlemelere baktığımızda görevlendirme yazıları, işçinin işveren tarafından kendisine verilmiş olan buradaki yazılar olsun, işverenin kendisine göndermiş olduğu mesajlar olsun ya da bir toplantı daveti olabilir ve ulaşım kayıtları olabilir. Bunlar oldukça önemli belgeler. Çünkü kazadan sonra burada yalnızca nerede bulunduğu değil de neden orada bulunduğunu da açıklamak gerekecektir tabii ki. Ama burada görevle başka bir şehre gönderilmek, o şehirde geçirilen bütün zamanın ve yapılan her faaliyetin de kendiliğinden iş kazası korumasında olduğu anlamına gelmeyecektir. Burada da hukuki olarak bir ayrım yapıldığını dinleyicilerimize belirtmiş olalım. Görevin getirdiği burada yolculuk olabilir, evet, ya da konaklama sırasında yaşanan olaylar ve tamamen kişisel faaliyetler için çalışılan bir ülkenin kurallarına ayrıca bakılması lazım. Yani evet, işveren tarafından sonra oraya gönderilmiş olabilirsiniz. Ama sizin kişisel faaliyetleriniz sırasına gelen bir kaza tabii ki burada artık iş kazası tanımı kapsamında değerlendirilmeyecektir. Yine burada vatandaşlarımız açısından en doğru yaklaşım aslında görevdeyken her durumda korunum şeklinde bir düşünmek yerine olayın görevle bağlantısını açık bir biçimde ortaya koymak. Yine bununla alakalı az önce bahsetmiş olduğum görevlendirme yazıları, işveren mesajları ya da bir davet mektupları vesaire, bunlar oldukça önem arz ediyor. Biz Türkan Hanım'la zaten sürekli her programda değiniyoruz. Bir hakkımız olabilir, evet, ama bu hakkı ispatlayamadığımız müddetçe hiçbir şekilde hukuki olarak aslında hakkımız yoktur diyebiliyoruz. Yine burada bağlantı meselesinde, buradaki illiyet bağı meselesinde evden çalışmada da daha da belirgin hale geliyor tabii ki.
Çünkü biliyorsunuz şu an evden çalış

0: çalışmalar oldukça yaygın. Özellikle pandemi sonrası da evden çalışma, home office dediğimiz bu sistemlere daha da geçildiğini biliyoruz. Hem bizim ülkemizde hem de dünya çapında da geçildiğini biliyoruz. Burada aynı evin içinde hem özel hayatı sürdürülüyor olması hem de işin yapılıyor olması buradaki hukuki tanımları bazı durumlarda karışık hale getirebiliyor. Bu nedenle evde olan her şey iş kazası olmaz demek de doğru değil. Mesai saatinde yaşanan her şey iş kazasıdır demek de aynı şekilde yanlış. İki taraflı da düşünmemek gerekiyor hukuki olarak baktığımızda. Bununla alakalı Almanya'dan gerçek bir mahkeme kararından bahsetmek istiyorum bu dediğim örnekle alakalı. Almanya'da Federal Sosyal Mahkemesi'nin 2021 tarihinde vermiş olduğu bir karar var. Evinde çalışan bir kişi çalışma odasına gitmek için merdivenden inerken düşüyor ve sonrasında çalışanın kazası burada mahkeme tarafından iş kazası olarak kabul ediliyor. Çalışan burada doğrudan işine başlamak üzere evin başka katındaki bir çalışma odasına ulaşmak için gittiğini söylüyor ve mahkeme de zaten bu şekilde değerlendiriliyor. Mahkeme açısından burada belirleyici olan kişinin o an evde ne için bulunduğu ve merdivenin evin içinde bulunması da bundan da ziyade o sırada yapılan hareketin işe başlama amacına hizmet ediyor olması. Yani dediğim gibi Alman mevzuatı oldukça detaylı bu konuda. Burada kişinin hangi amaçla oda değiştiriyor olması dahi mahkeme kararlarına konu olan bir husus. Dediğim gibi her somut olayda farklı bir değerlendirme yapılacak. Evet, ama burada amaca da kesinlikle bakılıyor olması lazım. Dediğim gibi bu karar uluslararası bir mahkemenin kararı değil. Almanya'nın vermiş olduğu yargı organlarından çıkan bir karar. Ama evden çalışan vatandaşlarımız için de önemli bir noktayı gösteriyor. Evin içinde gerçekleşen bir olayın iş kazası sayılması mümkün. Ve tabii ki somut olayın kendi diğer özellikleriyle birlikte değerlendirildiği zaman. Yine Fransız mevzuatına baktığımızda uzaktan çalışmanın yapıldığı yerde bir mesleki faaliyet yürütülürken meydana gelen buradaki kazaların iş kazası olduğu yönünde kanuni bir karine bulunuyor. Yani bu ne demek? Bu koşullar ortaya konulduğunda hukuki olarak bu artık bir iş kazası demek. Ama karine olduğu için bunun aksi ortaya konulabilir. Ama aksi ispatlanıncaya kadar bunu hukuki olarak Fransız hukuku iş kazası olarak nitelendiriyor ve iş kazasına bağlamış olduğu sonuçları burada ki somut olaya da aynı şekilde uygulamış oluyor. Yine ülkeler arasında burada farklılıklar yalnızca hangi olayın iş kazası sayıldığıyla sınırlı değil tabii ki. Burada kazanın işle bağlantısında kimin hangi delillerle ortaya koyacağı da mevzuatlar kapsamında değişen bir husus. Yine bu yüzden evden çalışan bir vatandaşımızın çalışma düzeni, işverenle yaptığı uzaktan anlaşma çalışması ya da iş talimatlarının kayıtlı tutulması oldukça önemli. Dediğim gibi deliller her somut olayda, evet mevzuatlar değişiyor olabilir ama her somut olayda deliller oldukça önemli. Yine burada dinleyicilerimizin de dikkat etmesi gereken bir diğer husus da kaza meydana geldiğinde olayın oluş biçimini doğru aktarıyor olmak lazım. Sağlık kuruluşuna gidildiğinde sadece bir ev kazası geçirdim ya da iş yerinde bu şekilde bir şey başıma geldi demek yerine bu olay gerçekten nasıl oldu? İşe giderken mi oldu? Ya da işveren tarafından görevlendirme sırasında mı yaşandı? Evde işini yürütürken mi gerçekleştiğini açık bir şekilde ortaya koymak lazım. Çünkü sonrasında yapılacak bir yargılama olacaksa eğer ya da bir hak iddia edilecekse tabii ki en başta mahkemenin de bakacağı kayıtlar tamamıyla sağlıkla alakalı kayıtlar olacaktır. Yine burada dikkat edilecek bir diğer husus da bildirim sürelerinin de ülkeden ülkeye değiştiğini unutmamak gerekiyor. Örneğin Birleşik Arap Emirlikleri'nin resmi açıklamasına baktığımızda, oradaki mevzuata baktığımızda işlerinde bir yaralanma veya ölüm olayının işveren tarafından ilgili bakanlığa 48 saat içinde bildirilmesi öngörülüyor. Bu süre işverenin bildirim yükümlülüğüne ilişkin kişinin haklarını kullanmasına engel olan bir süre değil, düzenleyici bir süre ve işverene verilen bir süre. Ama dediğim gibi burada ülkeler bazında farklı düzenlemelerin olduğunu ama temel olan şeyin de delillendirme olduğunu dinleyicilerimize söylemiş olalım.
1: Evet, Sayın Yaman, peki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için iş kazalarında hangi ülkenin hukuku ve sigortası devreye girer?
2: Evet, hepimizin bildiği gibi çalışma hayatında ne kadar önlem alırsak alalım, maalesef zaman zaman istenmeyen, öngörülmeyen ya da maalesef öngörüldüğü halde gerekli tedbirlerin alınmaması sebebiyle kazalar meydana gelebiliyor. Üstelik bir kişi iş kazası geçirdiği takdirde yalnızca sağlığı değil, aynı zamanda gelecekteki meslekteki çalışma hayatı, gelecek planları, yine bakmakla yükümlü olduğu ailesinin ekonomik durumu gibi durumlarda tabii ki doğrudan etkilenecektir. Özellikle yabancı bir ülkede çalışan vatandaşlarımız açısından bu süreç Türkiye'deki vatandaşlarımıza göre

0: Farklı ülkelerin hukuk ve sosyal güvenlik sistemleri devreye gireceği için daha da bir karmaşık hale girebiliyor. Başta burada bilinmesi gereken önemli nokta şu. Yurt dışında çalışan her Türk vatandaşımız bir iş kazası geçirdiğinde Türkiye'deki gibi aynı hukuki haklara ve aynı başvuru yollarına sahip olmayabilir. Örneğin Türkiye'deki bir şirket tarafından belirli bir iş veya geçici bir görevlendirme amacıyla yurt dışına gönderilen vatandaşımızın durumu ile uzun yıllarda yurt dışına gitmiş ve orada çalışan ve hayatını orada kurmuş bulunduğu ülkedeki bir işverene bağlı olarak çalışan vatandaşımız aynı görevi yapmış olsa da aynı yerde bulunmuş olsa da aynı işverene bağlı olmuş olsa da bu iki vatandaşımızın hukuki durumları birbirinden farklı olacaktır. Evet, her ikisi de aynı ülkede, hatta söylemiş olduğumuz gibi benzer koşullarda aynı görevi yaparken iş kazası geçirmiş olsa bile başvuracakları kurumlar, yararlanabilecekleri sosyal güvenlik haklar ve izlemeleri gerekecek hukuki süreçler birbirinden farklılık arz edecektir. Çünkü buradaki iş kazası gibi durumlarda asıl belirleyici olan kişinin yalnızca Türk vatandaşı olması ya da kazanın herhangi bir ülkede meydana gelmiş olması olmayacak. İş sözleşmesinin hangi koşullarda kurulduğu, geçici iş sözleşmesi mi var, taşeronluk mu var, Türkiye'deki bir işveren tarafından görevlendirilmiş bir işçi mi var ya da halihazırda yıllardır yurt dışında aktif olarak çalışan, aktif olarak yurt dışındaki işverene bağlı olan bir Türk vatandaşı mı var? Bunlara tek tek bakılacak ve bu yönde bir değerlendirme yapılacak. Tüm bu farklılıklar aslında bir iş kazasının ardından sahip olduğumuz hakların ve izlememiz gereken hukuki yolların bizde haritası olacak. Çünkü iş kazası sonrasında birbirine benzeyen ancak farklı hukuki kurallara tabi olan ve süreleri olan işlemler var. Bu aşamada yine yanlış bilinen bir noktaya da değinelim. Bir vatandaşımızın iş kazası nedeniyle çalışmadığı günler için sosyal güvenlik kurumlarına başvurarak ödeme aldıklarını biliyoruz. Geçici ödemeler olabiliyor ya da mağduriyetin oranına göre %10'u geçen eğer engel raporları varsa o aşamada alınmış geçici raporlarda sürekli iş göremezlik rapor ödenekleri de yapılıyor. Ve vatandaşlarımız bu ödeneği aldıkları takdirde artık işverenden herhangi bir tazminat talep etme haklarının olmayacağını düşünüyorlar. Çoğu zaman vatandaşlarımızın bu sorularıyla karşı karşıya kalıyoruz. Ancak SGK'dan geçici ödeme alınıyor olması doğrudan işverenden tazminat alınmayacağı anlamına gelmesin. Tabii ki sigortadan dava aşamasında ceza işlemler bunlar araştırılırken, bilirkişi raporları alınırken, keşifler yapılırken SGK'dan tabii ki ödemeler alınıyor. Bunu tüm vatandaşlarımıza diyoruz. Geçici olarak çalışmadığınız dönemle ilgili tabii ki gidip geçici olarak bir iş göremezlik ödeneği alın diyoruz. Ancak bunu aldıkları takdirde çoğu aslında imtinalı yaklaşıyorlar bu gibi durumlarda. Öbür türlü işverenden tazminat alamayacaklarını düşünüyorlar. Ancak dediğimiz gibi kişinin durumunu eğer gerçekten ciddi bir mağduriyet, ciddi bir kalıcı hasar vesaire varsa bu gibi durumlarda işverenden de tabii ki tazminat alma hakları sigortadan ödeme aldıkları için kesilmeyecektir. Tabii ki duruma göre verilen ödeneklerin mükerrer tazminat olmaması adına tabii ki mahsup edildiğini biliyoruz. Ancak doğrudan kişinin sosyal güvenlik kurumundan almış olduğu ödenek sebebiyle işverene başvuru yapamayacağı, işverenden tazminat talep edemeyeceği gibi düşünceler doğru değildir. SGK'dan ödeme alınsa da işverenden de duruma göre mahsup edilmesine rağmen yine ödenekler alınabilir. Yine bir başka durum, vatandaşımızın örneğin Türkiye'de sigortalı olması, iş kazasından kaynaklanan bütün taleplerde de mutlaka Türk hukukunun uygulanacağı anlamına gelmemeli. Az önce söylemiştik, vatandaşlarımız bazen geçici görevlendirme ile yurt dışına görevlendirilebiliyor. Bu gibi durumlarda zaten işveren olarak Türkiye'deki Türk işverene bağlı olduğum için Türk hukuku uygulanır demek. Somut olaya göre yine değerlendirilmesi gereken konular. Bu nedenle vatandaşlarımızın yalnızca hangi hakları, hangi tazminatları isteyeceklerinden ziyade bunu hangi kurumdan, hangi ülkenin mevzuatına göre isteyecekleri de taraflar arasında yapılan, işverenler arasında yapılan sözleşmelere göre daha net belli olacaktır. Bu farklılıkları daha iyi anlayabilmemiz için Türkiye'den bir işveren tarafından yurt dışına çalışmaya gönderilen bir vatandaşımızın durumuna bakarak durumu açıklamak istiyorum Tülin Hanım. Örneğin Türkiye'de bir şirkette çalışan vatandaşımızın belirli bir montaj işi olabilir, belirli bir inşaat işi olabilir, belirli bir iş için onu tamamlaması için geçici olarak bir ülkeye gönderildiğini düşünelim. Vatandaşımız görevini tamamladıktan sonra Türkiye'deki işine geri dönecek. Yani yurt dışında bulunmuş olduğu iş geçici süreli bir iş. Böyle bir durumda kişinin başka bir ülkede çalışmaya başlaması doğrudan Türkiye'deki iş ilişkisini, sosyal güvenlik haklarını kendiliğinden sona erdirmeyecektir. Nitekim ilgili kanuna göre zaten geçici görevle yurt dışına gönderilen vatandaşlarımızın sigortalılıkla süreçleri devam ediyor ve tazminat hakları da işverenler tarafından yerine getirilecektir. Ancak bazı durumlarda, özellikle dediğimiz gibi montaj işi olsun, inşaat işi olsun, birazcık daha tehlike arz eden işlerde yurt dışında çalışan kişinin de müteselsil olarak sorumlu olduğu dosyalarımız var. Yani evet, Türkiye'deki bir şirket tarafından vatandaşımız yurt dışına gönderiliyor. Ancak tabii ki yurt dışında o işin yapıldığı yerdeki iş güvenliği uzmanları tarafından gerekli bildirimlerin yapılıyor olması gerekiyor. Yine işle alakalı kişinin işi yaparken kullanacağı ekipmanların da verilmiş olması gerekiyor. Bu nedenle biz Türkiye'deki işveren ile yurt dışına gönderilen, geçici bir iş için gönderilen vatandaşımızın yapmış olduğu yerdeki işverenin de müteselsil sorumlu olduğunu söyleyebiliriz. Bu gibi durumlarda vatandaşımız yurt dışında görevi sırasında iş kazası geçirdiğinde hangi tazminatları alacak? Burada dediğimiz gibi iki ülkenin öncelikle sosyal güvenlik kurumları arasında bir işbirliği devreye girecektir. Kazanın meydana geldiği ülkedeki yetkili kuruma gerekli bildirimler yapılırken sosyal güvenlik kapsamında sağlanacak bazı ödemelerden Türkiye'deki SGK'dan doğrudan sorumlu olacaktır ve ödemeler oradan yapılacaktır. Bir de vatandaşlarımızın gitmiş olduğu ülkelerde Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkeler olabiliyor. Bu konuda da ilgili kanunun maddesinde önemli bir güvence de vatandaşlarımıza sağlanıyor. Türkiye'den bu aralarında sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerde iş üstlenen işverenler tarafından çalıştırılma gibi durumlarda kısa vadeli olarak sigorta kolları ve genel sağlık sigortalıları var ve doğrudan burada Türkiye sorumluluğu alıyor ve eğer aralarında sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelere vatandaşımız gönderilecekse geçici görevlendirmeyle bu gibi durumlarda Türkiye'de bu kişi sigortalı ve Türkiye'de çalışıyor gibi değerlendiriliyor ve arada bu sözleşme bulunmayan ülkelerdeki vatandaşlarımızın başına bir iş kazası gibi bir durum geldiği takdirde ödemeler Türkiye tarafından yapılacaktır. Burada yine bütün düzenlemeler yurt dışında çalışan her Türk vatandaşı için aynı olmayacaktır. Yani bu bahsetmiş olduğumuz düzenlemelerin hepsi aslında genel hatlarıyla biz bahsediyoruz. Ancak içine girdiğimizde durumlar daha farklı olabiliyor.
1: Özel şartlar olabiliyor tabii
0: Özel
1: ki.
0: şartlar olabiliyor. Örneğin mesela biz Türkiye'nin sorumlu olacağını söylüyoruz ama kendi imkanlarıyla yurt dışına yerleşmiş ve oradaki bir işverene bağlı olarak çalışan vatandaşlarımızın durumu hepsinden kurul olarak çok daha farklı olacaktır. Örneğin bir ülkede yurt dışında yaşayan bir vatandaşımız çalışmış olduğu fabrikada bir iş kazası geçirdiğinde bu gibi durumlarda örneğin Almanya üzerinden devam edelim. Almanya'da bir BEGE olarak bilinen mesleki kaza sigortası var ve iş kazası durumlarında bu sigorta işleve girecektir. Ve vatandaşımızın Türk olması bu BEGE sigortasından meslek kazası sigorta kurumlarının devreye girmesine engel olmayacaktır. Nitekim zaten vatandaşımız orada yurt dışında yaşadığı için yurt dışındaki işverene bağlı olacağı için oradaki işverenlerin sorumluluğu gündeme gelecektir. Türkiye'nin burada herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Yine hangi sistemin devreye gireceğini araştırırken bazı durumlarda kazanın kayda geçirilmesi geciktirilebiliyor. Selen Hanım da bahsetmişti az önce. Türkiye'deki sosyal güvenlik mevzuatına göre bir işveren nezdinde işçilerin herhangi bir kaza geçirdiği takdirde bu iş kazasını işverenin 3 iş günü içerisinde SGK'ya bildirmesi zorunludur. Ancak bu 3 günlük süreyi yanlış anlamamamız gerekiyor. Bazen bu 3 günlük süreler işverenler tarafından geçiştirilebiliyor maalesef. Kişilerde bu 3 günlük süre geçtiği takdirde tazminat alamayacaklarını ya da cezai olarak karşı tarafın işverenin sorumlu olamayacağını düşünüyor. Ancak burada işverenin kazayı bildirme yükümlülüğünü yerine getirmemiş olması, iş kazası getiren işçinin tazminat almasına engel bir durum olmayacaktır. Burada işverene tabii ki de disiplin cezaları, para cezaları vesaire olacaktır. Ama kişinin tazminat alma hakkına engel olmayacaktır. Tabii ki yurt dışındaki süreler bunlardan farklı olabiliyor. Yani biz Türkiye için 3 iş günü diyoruz. Ancak yurt dışında bu bildirim süreleri daha uzun olabilir. Bir hafta olabilir, 10 gün olabilir, 15 gün olabilir. Türkiye için 3 iş günü. Yurt dışındaki ülkeler için de tabii ki bunların da ayrıca bakılması gerekiyor. Özellikle işverenin bazı durumlarda kazalar oluyor. Hatta ambulans bile çağrılmıyor. İşveren kendi aracıyla ya da diğer oradaki iş arkadaşları kendi araçlarıyla götürüyor. Ve hastanede bunun bir iş kazası değil de herhangi bir yerde olduğunu söyletebiliyorlar. Dava yoluna gitmeden tazminat taleplerini biz karşılayacağız diyebiliyorlar. Bu gibi durumlarda çoğu zaman yetinilmemeli. Kazanın gerçekten bildirildiğinden emin olması gerekiyor vatandaşlarımızın. Yine hastane kayıtlarını iş kazası olarak geçirsinler, çünkü ileride bu önemsenmeyen bir bildirim eksikliği vatandaşlarımızın tazminat veya sosyal güvenlik haklarını talep etmesinde ciddi ispat sorunlarına yol açacaktır. Tabii ki bu aşamada şunu da bildirelim. İş kazasının zamanında bildirilmesi kadar yaşanan olayın doğru belgelendirilmesi de Serin Hanım'ın söylediği gibi çok önemli. Çünkü kazanın işle alakalı iş sırasında, mesai saati sırasında veya işe giderken olduğunda çeşitli belgelerle sunulması gerekecektir tazminat talepleri için. Bazı durumlarda özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza iş kazası sonrasında bir ödeme yapma teklif ediliyor, bir uzlaşma yapma teklif ediliyor. Tabii ki elbette taraflar arasında bir uzlaşma sağlanabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta imzalanan belgelerin aslında hukuki sonuçları olacaktır. Örneğin işverenin yaptığı bir ödeme karşılığında imza istediği belgede yalnızca o ödemenin alındığını gösteren bir makbuz olmayabilir. Bazı belgeler özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için yabancı dilde hazırlanıyor. Tamamen tüm haklardan, tüm tazminatlardan vazgeçildiği, feragat edildiği bu belgelerde yazabilir. O yüzden vatandaşlarımızın bu gibi durumlarda uzlaşma belgesiyle alakalı eğer dil yeterliliği yoksa dil olarak bunları inceletmeleri gerekiyor. Bu konuda yeterli araştırmaları yapmaları gerekiyor. Dediğimiz gibi iş kazası sonrasında tabii ki tazminat olacaktır, tazminat alımları olacaktır. Ancak bunlardan daha önemlisi süreleri kaçırmamak olacaktır. Tazminat talepleri için 10 yıllık bir Türkiye'de zaman aşımı süresi var. Bu zaman aşımı süresi içerisinde dava açılabilir. Yine şikayetle alakalı taksirle yaralama sayılacağı için, bilerek olmadığı için 6 aylık şikayet süresi de olacaktır. Vatandaşlarımızın bu sürelere de dikkat etmeleri çok önemli.
1: Evet. Sayın Yiğit ve Sayın Yaman, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınızdan dolayı. Yine bu hafta da süremizin sonuna geldik. Ağzınıza sağlık.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyenler, programımızı hazırlayanlar Seren Güliyit ve Meryem Türkan Yaman'dı. Yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca. Spikeriniz ben Çilim Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Ersin Aydemir vardı. Biz bu hafta kanun ne diyordu? İş kazaları ve hukuki sonuçlarını konuştuk. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
3: Kanun ne diyor?

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün öykü ve romanlarıyla edebiyatımızda öncü rol oynayan Vüsat Bener'in oyun yazarlığı üzerinde duracağız. İnsan ruhunun karmaşık yapısını, bireyin yalnızlığını ve iletişimsizlik sorununu eserlerinin merkezine yerleştiren Bener, tiyatro metinlerinde de aynı derinlikli açıyı sürdürür. Oyunları dış dünyadaki büyük olaylardan çok, bireyin iç dünyasında yaşadığı kırılmalara odaklanır. Karakterler gündelik hayatın sıradanlığı içinde sıkışmış, kendileriyle ve çevreleriyle hesaplaşan kişiler olarak karşımıza çıkar. Bener'in tiyatro anlayışı, seyirciyi hazır yargılarla baş başa bırakmak yerine düşünmeye ve insan ilişkilerinin görünmeyen yönlerini sorgulamaya davet eder. Diyaloglarındaki doğallık, suskunlukların ve yarım bırakılmış cümlelerin taşıdığı anlamla birleşerek sahne üzerinde güçlü bir psikolojik atmosfer yaratır. Vüsat Bener'in tiyatro metinleri biçimsel açıdan da döneminin alışılmış kalıplarının dışına çıkan özellikler taşır. Bireyin yabancılaşması, iletişimsizlik ve varoluşsal kaygılar gibi temaları öne çıkaran oyunlarında Bener olay örgüsünden çok karakterlerin ruhsal çözümlemelerine ağırlık verir. Bunu yaparken dilinin inceliklerinden ustalıkla yararlanır. Bu yaklaşım onun tiyatrosunu psikolojik gerçekçiliğe yaklaştırırken aynı zamanda modern tiyatronun deneysel arayışlarıyla da ilişkilendirir. Bener'in oyunlarında kesin çözümler ya da mutlak doğrular bulunmaz. Aksine seyirci, karakterlerin çelişkileri ve belirsizlikleri aracılığıyla insan doğasının karmaşıklığıyla yüzleşir. Yalnızca iki oyun kaleme almasına rağmen ortaya koyduğu metinler, Türk tiyatro yazarlığının farklı yönelimlerini anlamak açısından çok önemli yere sahiptir. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
3: Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün çalışmalarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürdürüyor. Erdoğan bugünkü programı kapsamında sırasıyla Hindistan, Mali, Hollanda, El Salvador ve Nijerya'nın yeni Ankara Büyükelçilerini kabul edecek. Beş ülkenin Büyükelçisi Beştepe'de düzenlenecek törenlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sunacak. Böylece Büyükelçiler Türkiye'deki görevlerine resmen başlamış olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilaç ve tıbbi cihazlarda yerli üretimi artırmayı hedeflediklerini söyledi. 170'ten fazla ülke tıbbi cihaz ihraç edildiğinin altını çizdi. Yılmaz, Ankara'da DESU Medikal Üretim Tesisi açılış töreninde konuştu. Türkiye, sağlık teknolojilerinde geliştirdiği ürünlerle küresel pazarlarda daha güçlü bir konum elde etmektedir, dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına derhal son vermesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin Mekke İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'la dayanışmasını kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı. Husilere karşı diplomasinin imkanları yetmiyorsa caydırıcı güç kullanılmalıdır, dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli fon soruşturması kapsamında devlet kurumlarının gerekli adımları attığını söyledi. Kurumlarımıza ve Türk adaletine güveniyoruz, dedi. MHP grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli, muhalefetin kamuoyunu yanılttığını ve belediyelerdeki yolsuzlukların üstünün örtülmeye çalışıldığını belirtti. AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi yarın Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Geçici düzenlemeyle koşulları sağlayan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacak. Merkez Bankası Ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Cari işlemler hesabı Ağustos ayında 4 milyar 53 milyon dolar fazla verdi. Yıllıklandırılmış verilere göre ise Ağustos ayında cari açık yaklaşık 42 milyar 100 milyon lira oldu. Türkiye'nin enerji diplomasisi hız kesmeden sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye ve Türkiye arasında büyük bir mega elektrik iletim hattı projesi hakkında görüşmeler olduğunu söyledi. Libya, Irak, Pakistan ve Özbekistan başta olmak üzere farklı ülkelerle de enerji alanındaki işbirliklerini geliştirmek istediklerini belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okullarda güvenliğin artırılması, giriş ve çıkışlarda daha sıkı kontrol yapılması talimatını verdi. Ankara'da düzenlenen emniyet ve jandarma birimlerinin katıldığı asayiş toplantısında konuşan Mustafa Çiftçi, "Tedbirleri artırmamız ve daha görünür hale getirmemiz gerekiyor," dedi. Ankara 103 yıl önce bugün başkent ilan edildi. Kurtuluş Savaşı'nın karargahı Cumhuriyet'in simgesi oldu. Viran bir kasabadan simge yapılarıyla modern Türkiye'nin yüzü haline geldi. Cumhuriyet'in kalbi bir asrı aşkın süredir aynı yerde atmaya devam ediyor. Orta Amerika ülkesi Panama yine şiddetli bir depremle sarsıldı. 6,1 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. Ve spor, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk edecek. Bugün Türkiye saatiyle 22'de başlayacak mücadele TRT 1 Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Parçalı bulutlu olmak üzere Ankara 20.

Berlin 16, Tiran 21, Saraybosna 10, çok bulutlu olmak üzere İstanbul 20, güneşli olmak üzere Bern 17, az bulutlu olmak üzere Kerkük 31, sağanak yağışlı olmak üzere Paris 22, Amsterdam 19, Brüksel 19, Viyana ve Kopenhag 15, Sofya 10, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 27, Üsküp 16 ve Bakü 24 derece. Haberleri dinlediniz.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na, Kültür Otağı'na hepiniz hoş geldiniz. Ben Profesör Doktor Dilek Türk Yılmaz. Program yapımcılarımız Meltem Çetinkök Afşar, Feyza Öztoprak Kaptı. Teknik yönetmenimiz Ersin Aydemir. Yine güzel bir programla karşınızdayız. Sevgili dinleyiciler, biliyorsunuz birkaç haftadır, hatta haftalardır Türk mitolojisinin izini sürüyoruz. Çeşitli alanlardaki izlerini, sözlü kültür alanında, inanç dünyamızda ne anlama geldiğini bu motiflerin konuşuyoruz. Bugün de Türk mitolojik düşüncesinin izlerini halı ve kilim dokumalarında süreceğiz. Ve tabii ki bunun kökenine ineceğiz. Bütün bunları yapmamız için yine stüdyomuzda bir mihmandarımız var, tahmin edeceğiniz gibi. Profesör Doktor Aysen Soysal'da hocam stüdyoda konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Nasılsınız hocam?
1: Bu güzel bir konu, benim de çok sevdiğim bir konu.
0: Evet.
1: Çünkü kilimler hep mektup gibi okunur diyoruz. Nasıl okunacağını bugün biraz konuşacağız.
0: Çok güzel söylediniz. Bugün halılarımızın, kilimlerimizin o üzerindeki muhteşem motifleri okuyacağız sizinle birlikte. Dediğim gibi hocam, böyle bir dokuma tarihimizin aslında kökenine inelim ve pazarlık halısından başlayalım istiyorum ben. Çünkü halı ve kilim motiflerimizin üzerindeki bu motifler kaynağını çok daha eskilerden alıyor hiç şüphesiz. İsterseniz pazarlık halısının ne olduğuyla bir kısaca başlayalım hocam dinleyicilerimizden, belki bilmeyenler vardır diye. Sonra da onun üzerindeki bu tarihsel derinliği ve mitolojik izlerimizin izini sürebileceğimiz motifleri birlikte değerlendirelim. Buyurun hocam.
1: Tabii ki. Pazarlık dediğimiz mevki, Altay Dağları'nın eteklerinde bulunan Hun döneminin mezar odaları olan bir mevkiyi, yani Altay Dağları'nı kaplayan bir mevkiyi hatırlatıyor ve orası. Dolayısıyla orada yapılan, bu mezar odalarında yapılan kazılarda 5. mezar odası çok öne çıkıyor. Hun Bey'in mezar odası, bütün eşyalarıyla birlikte oraya gömülüyor ve bu eşyalar içinde halı var, eğer keçeleri var, ipekli kumaşlar var, kilim parçaları var. Dolayısıyla bizim tekstil sanatımızın neredeyse kökeni buradan kaynaklanıyor. Pazarlık halısı diye bilinen bir halı da bu Rudenko tarafından yapılan kazıda ortaya çıkarılıyor ve bugün St. Petersburg'daki Hermitage Müzesi'nde,
0: evet,
1: biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Oradaki bir pazarlık seksiyonu var ve geniş bir alan. Dolayısıyla oradaki halı bir hayli dikkat çekici, dünya tarafından halı sanatının ilk örneği olarak kabul ediliyor, biliniyor.
0: Evet.
1: Bu halının bugünkü ehreke halısı tekniğinde dokunduğunu biliyoruz. Türk düğümüyle dokunduğunu biliyoruz. Ve renkli bir halı, renkleri doğal Türklerin zaten bütün eşyalarında kullandıkları,
0: evet,
1: renkli bir dünyaları var. Bu renkli dünyaları halıya da yansımış durumda. Zeminde kırmızı, kenarlarda yeşil,
0: evet,
1: motiflerde sarı ve kahverengi renkler ön planda. Ve bu renklerin tabii ki motiflerde de canlı bir yansıması söz konusu.
0: Evet.
1: Motiflerine bakacak olursak, motiflerinde bir kere zemin 24'e bölünmüş. 24 Oğuz boyunun da bağlantısı kuruluyor bu motiflerle. Ve içinde, her bir bölümün içinde Hun Gülü denen 8 köşeli yıldız tarzı bir motif var. Bunun Türklerin 4 köşe 8 bucağı hakim olmakla ilgili bir inancına da dayandığı,
0: evet,
1: söyleyebiliriz. Çünkü dünyanın 4 köşe olduğuna inanıyorlar ilk Türk dininde. Çok uzatmadan hemen pazarlıktaki diğer motiflere bakacak olursak.
0: Evet hocam, çünkü çok ilginç motifler var.
1: Değil
0: bugün
1: mi?
0: De halı ve kilimlerde sıklıkla kullanılan,
1: evet,
0: motifleri ilk orada görüyoruz.
1: İlk orada görüyoruz. Orada mesela bir geyik motifi var,
0: evet,
1: ki bir bordürü geyikler oluşturuyor. Bu geyiklerin sayısı da gene önemli ama asıl şekli önemli. Bu geyiğin Nejat Diyarbakırlı bizzat gidip orada oraları görüp orada ince inceleme de yaptığı için, kendisinin ağzıyla ben söyleyeyim, diyor ki bu geyik tek boynuzlu, çok dallı değil boynuzu ve bu geyik sadece Altay Dağları'nda yaşayan bir geyik türü.
0: Evet.
1: Yani dolayısıyla o geyiği oranın halkı büyütüp evcilleştirdiği, beslediği için, o geyikten son derece yararlandığı için o geyiği halısına işliyor.
0: Evet.
1: Hemen arkasından atlı motifleri var. Biliyorsunuz hem süvari olarak binicileriyle birlikte, bazı biniciler ayakta, bazı biniciler atın üstüne binmiş şekilde ve atın eğer takımları da üzerinde olarak resmedilmiş, çok detaylı bir motif.
0: Evet.
1: Türklerin ata olan düşkünlüğü malum.
0: Malum, evet.
1: Türklerin hani kanadı bir anlamda. Dolayısıyla at çok güzel bir şekilde orada resmediliyor. Necdet Hoca da bunu çok vurguluyor. Atın bütün anatomik yapısının çok düzgün olması, yani Türk sanatının o halıdaki olgun bir estetik seviyeye ulaştığını göstermesi bakımından da bahsediyor. Bir de şöyle bir şey var. Atın kuyruğu örgülü ve düğümlü. Dümdüz geliyor örgü. Ben bu örgüyü cirit oyunlarında Eşme'de bir kilim festivalinde bahsetmiştim. Orada cirit oyununa gelen bir atı kuyruğunu sıkı sıkı örmüşlerdi ve ucunu da düğümlemişlerdi. Aynen pazarlık halısındaki düğüm gibi duruyordu. Ve fotoğrafını da çektim. Hatta Türk halıcılığı kitabında halı geleneğimizle ilgili olan yazdığım bölüme de bu fotoğrafı koydum. Dolayısıyla yani bizim o pazarlık halısındaki at figürünün kuyruk örme ve bağlama geleneği hala yaşıyor. Anadolu'da bile yaşıyor. Yani
0: evet.
1: Orta Asya'da da yaşıyor zaten.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla at figürünün detayına girmeden, hani ben bu halıdaki detayları bahsetmek
0: hocam
1: daha önemli diye düşünüyorum. Oradan şeye geçebiliriz. Grifon motifi var. Bir bordürde, ince bordürde. Grifon motifinde de grifonu biliyorsunuz, aslan vücutlu, kartal başlı bir grifon.
0: Mitolojik bir görüntüsü var aslında. Yani o haliyle hiç gerçek bir hayvan olmadı.
1: Değil zaten. Mitolojik bir varlık.
0: Motif olduğunu biliyoruz. Evet.
1: Evet.
0: Hocam.
1: Siz de al bilimcisiniz. Evet. Dolayısıyla Türk mitolojisinde grifonun bu gücü ve hem göklerin gücünü hem aslan olarak yerin gücünü temsil ettiğini biliyorsunuz.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla bu Selçuklu'ya kadar gelmiş mesela. Anadolu Selçuklularında da özellikle Çinilerde bu motifleri gene görüyoruz biz.
0: Evet.
1: Dolayısıyla Hun halısının, yani pazarlık halısının bugüne yansıması, kültürümüze yansıması Türk süsleme sanatlarında hayvan üslubu olarak adlandırılıyor ve hayvan üslubu olarak bugün gene bu hayvanların o detaylarını gene halıda, kilimde de başka sanatlarda da görüyoruz ve Türk dünyasında da görüyoruz. Mesela geyiğin boynuzları, işte koçun boynuzları, atın diğer kuşum takımıyla olan süslemeleri her yerde karşımıza çıkıyor.
0: Çok doğru. Biz hocam bir halıya, bir kilime baktığımızda daha çok aslında hani böyle renklerine, desenlerine, o dokunuşlarındaki inceliklere gözümüz takılıyor ama işte o desenlerin her biri kimi zaman yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşır kısmını gözden kaçırıyoruz. Bugün de kilimlerde, halılarda dediğiniz gibi bunlar kullanılıyor ama bunun ne kadar eski bir motif olduğunu işte pazarlık halısı bize hatırlatmış oluyor. İşte oradaki geyik, at gibi hayvan üslubunu yansıtan unsurlar bugün de hala devam ediyor. Yani sözlü anlatılarımızda etkili olan bu mitolojik unsurlar

0: unsurların dokumalarımızda da yer alıyor olması, aslında o kültürel sürekliliği günümüzde de hala devam ediyor olması, göstermesi bakımından bu kültürel sürekliliğe vurgu yapması açısından
1: Kesinlikle.
0: son derece önemli. Tabii bununla sınırlı değil hocam. Pazarı kalısında bunlar var
1: Evet.
0: ama bizim dokumalarımızda başka hayvanlarla da karşılaşıyoruz. Mesela benim aklıma hemen koç boynuzu geliyor.
1: Evet.
0: Çok sık kullanılan motiflerden bir tanesi.
1: Aynen.
0: Biraz onlardan bahsedelim mi hocam? Çok yaygın çünkü koç
1: Tabii ki.
0: boynuzu motifi.
1: Koç boynuzu motifi, koç aslında biliyorsunuz eril gücü temsil ettiği için bütün Orta Asya'dan günümüze kadar balbal olarak mezar taşları gibi de kullanılıyor. Ama koç boynuzu bütün sadece dokumalarımızı değil keçede ve diğer sanatlarda da aslında karşımıza çıkıyor eril bir güç olarak. Şöyle bir şey var. Her Orta Asya'yı düşünürsek Kazakistan'da mesela Köşkermayüz olarak geçiyor. İşte Türkmenistan'da Koçak olarak geçiyor ki Anadolu'da biz bu Koçak soyadı olarak da çok fazla
0: Evet,
1: soyadına
0: evet hocam.
1: rastlıyoruz.
0: Koç görmüyüz diyorlar,
1: Koç
0: Kırgızlar.
1: görmüyüz, evet. Koçak, Ayna Koçak gölleri var halılarında Türkmenlerin. Bizde de var aynı şekilde. Sadece koç boynuzuyla dokunan zililer, kilimler, halılar, halılarda da baş motifi oluşturuyor koç boynuzu. Çünkü eril güç Türk dünyasında çok önemli bir güç. Bu aynı zamanda soyun devamını, malın bereketini, efendim kahramanlığı, gücü, yiğitliği temsil ediyor. Koçak aslında kelime manasına baktığınız zaman yiğitlik tam kelime manası. Yiğitliği düşündüğümüzde tabii ki savaşçılığı, alp erenleri çok şeyleri bize
0: Tabii,
1: düşündürüyor.
0: kahramanlığı düşündürtüyor
1: Aynen,
0: doğrudan.
1: aynen. Yani koç boynuzuna baktığımızda mesela Anadolu'da hala koçların süslenip koç katımı diye bir gelenek var. Bu koç katımı geleneğinde tabii ki işte sürülerin bereketlenmesi için dolayısıyla damızlık olarak yetiştirilen koçlar işte dişi koyunlarla bir buluşturuluyor. Çok önemli geleneklerimiz var buna dayalı olarak.
0: Çok
1: Dolayısıyla
0: haklısınız hocam.
1: koç boynuzu bizim motiflerimizin başında seccadelerde bile var.
0: Evet, orada da
1: Yani
0: karşımıza çıkıyor.
1: zilide, kilimde, cicimde, halıda, bütün dokumalarımızda çok fazla karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde dediğim gibi keçe yaygılarımızda çok fazla karşımıza
0: Biraz
1: çıkıyor.
0: önce aslandan söz ettik. Aslan vücutlu işte kartal başlı bir mitolojik varlıktan söz ettik. Belki orada da hani vurgulamamız gereken şey bu. Aslan da aslında o gücü, cesareti, erilliği sembolize
1: Kesinlikle.
0: eden bir
1: Evet,
0: hayvan
1: evet.
0: olarak işleniyor. Bir de İslami kültür çevresinde Hazreti Ali ile ve
1: Evet.
0: Hazreti Hamza ile de
1: Allah'ın aslanı.
0: ilişkilendirerek
1: Her ikisine
0: işlendiğini
1: de
0: de
1: evet
0: biliyoruz.
1: öyle bir
0: O yüzden çok
1: sıfat
0: önemli
1: veriliyor.
0: bu sembolleri böyle okumak. Demin dediniz ya
1: Tabii.
0: kilimleri, halıları
1: Tabii.
0: okuyacağız. Artık
1: Tabii.
0: bundan sonra herhalde daha farklı bir gözle bakmak mümkün
1: Evet.
0: hale gelecek hocam.
1: Aslanlı sözünüzü kesmeyeyim ama
0: Estağfurullah.
1: aslanlı halı ve kilimlerle ilgili bir makale çalışması yaptık. Bir asistan arkadaşımla birlikte. Doğu Anadolu'da da var, İç Anadolu'da da var. Özellikle duvarlara asılan duvar halılarında ve kilimlerinde aslan figürü son derece yaygın önümüze çıkıyor. Özellikle de erkek çocukların mesela sünnet törenlerinde o halıyı hemen yatağın başına asarlarmış. Erkek çocuğa o kahramanlığı gücü hani aslan gibisin denir ya
0: Tabii
1: erkeklere
0: zaten bu
1: aslanım denir.
0: elimizde de
1: İsim
0: yaşamaya
1: olarak da
0: devam ediyor.
1: verilir.
0: İsim olarak da veriliyor. Çok
1: Dediğin
0: doğru.
1: gibi. Dolayısıyla aslan figürü çok önemli bir figür ve gene halılarda kilimlerde de görüyoruz.
0: Hocam tabii şimdi hayvan bahsini açtık madem dokumalarda oradan da ilerleyelim. Başka motiflerde konuşacağız ama mesela kaplumbağa motifi. Özellikle Orhun Anıtları'nın işte o biçimli kaidelerinde
1: Kaidesinde.
0: zaten hatırlıyoruz o figürü. Türk sanatında da kendine yer bulmuş ki halı ve kilim dokumalarında o kaplumbağanın sırtındaki o geometrik şekiller itibariyle daha çok kullanılıyor. Bunun kullanılma nedeni ve sıklığı nedir? Türk dünyasına ve Anadolu geneline de baktığımızda neyle karşılaşırız?
1: Benim çalışmalarında mesela bağ diye böyle kısaltarak söyledikleri Anadolu'da birçok yerde karşılaştığım motifler var. Bu motifler gerçekten altıgen olan şekillere de veriliyor ama daha çok da uçlarında ayaklarıyla, kenar çıkıntılarıyla üstünde bir altıgen ama o altıgenin kenarlarındaki çıkıntılarla başıyla tam da kaplumbağayı andıran bir motif olarak da karşımıza çıkıyor kilimlerde de. Bu tabii dediğin gibi uzun ömrü de sembolize ettiği için, kalıcılığı da sembolize ettiği için tam da kilimin merkezine koyuyorlar. Mesela sandıklı bir kilim var. Burdur'da rastladım, Dirmil ilçesinde sandıklı kilimin sandığın en merkezine bağayı koymuş. Başrolde yani kaplumbağa. Aynen Orhun anıtlarındaki
0: Olduğu gibi.
1: başrolde olduğu gibi onu getirmişiz. Kilimin hem de işte çeyiz olarak dokunan gelin kiliminin en merkezine yerleştirmişiz. Hatta bu kaplumbağa daha sonra biraz ejderle de bir alışveriş şeklinde veya ona da benzetilerek halılarda da karşımıza çıkıyor. Birçok Sivas yöresinde karşımıza çıkan örnekleri var. Efendim daha sonra başka yerlerde de karşılaşmıştık. Tabii ki kaplumbağa çok önemli bir figür Türk dünyasında da, dokumalarda da çok rahat. Bir de altıgeni ben aslında dile getirmek istedim. O altıgen figür galiba yaratılışta da önemli bir role sahip. Mesela arının peteğin altıgen yapması gibi, hücrelerin altıgen şekliyle oluşması gibi. Biz de göl dediğimiz, mesela Türkmenistan'daki halılarda da karşımıza çıkan ama Anadolu'da daha çok o şekilde bölünmeler, çatkılı kilimler deniyor. Bu tür bölmeler içinde o bölümün genelde altıgene bölündüğünü görüyoruz. Yani altıgen önemli bir geometri.
0: O yüzden de kaplumbağanın tamamı stilize edilemese de halının üzerinde ya da kilimin üzerinde en azından o geometrik desenlerle yine kaplumbağa vurgusu yapılarak
1: Yapılıyor.
0: dayanıklılık, uzun ömürlülük
1: Yapılıyor. Burada
0: vurgulanmış
1: geçmeden bir
0: oluyor.
1: şey daha
0: Buyurun
1: hatırıma
0: hocam.
1: geldi. Mesela şöyle bir şey söyleniyor. Rahmetli Kenan Özbel Louvre Müzesi'nde bir sergi yapıyor. Oradaki sergide çorapları sergiliyor ve bir sanat eleştirmeni şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki, op art sanat akımının gerçek öncülerinin Anadolu kadınları olduğunu bize gösteren sergiyi açan iki çorap boyunda bir adam diyor kendisi, böyle ufak tefek, rahmetli nur içinde yatsın. Dolayısıyla bu kadının, yani Türk kadınının gerek halı kilimdeki gerek örgülerindeki motifleri stilize etmesi, geometriye, tekniğe uygulayabilmek için son derece optik bir bakış açısı gerektiriyor ve kadın bunu ustaca yapıyor. Çünkü ninesinden onu öğrenmiş. Okula gitmemiş ama o tezgah okulunda okumuş.
0: Bunları öğrenmiş.
1: Aynen, ninesi daha çocukken onu dizinin dibine oturtup bu motifleri ezberletmiş ona. O da gördüğü bir çiçeğe, bir hayvana, bir başka bir varlığı nasıl stilize edeceğini çok iyi biliyor. Bu anlamda.
0: Hocam o kadar zengin ki şimdi böyle sırayla gidelim istiyorum. Çünkü hepsini merak ediyoruz ve konuşalım istiyorum ben de. Şimdi biz geçen haftalarda kurtla ilgili, bozkurtla ilgili konuştuk. İşte Türeyş anlatılarından yola çıktık. Halk inanışlarına kadar farklı yönleriyle ele aldık. Hiç şüphesiz böyle kadim motifler, kültür hayatımızda iz bırakan motifler dokumalara da mutlaka
1: Yansıyor.
0: yansıyor. Kurt ağzı ve kurt izi ya da canavar ayağı olarak isimlendirilen yine bir halı ve kilim motifi var. Biraz da bundan bahsedelim mi? Hani çok tanıdık bir motif aslında. Şimdi
1: Kesinlikle.
0: söyleyince belki dinleyicilerimiz nasıl bir motif diye düşünebilirler ama aslında
1: Evet.
0: çok bildiğimiz bir halı
1: Hemen bu
0: motifi.
1: muydu diyecekler. Buka olarak da bazı yayınlarda adlandırılıyor ama asıl mitolojik dayandığı nokta kurt ağzı. Yani kurdun ağzının açılmış şeklini düşünün. Kurdun başını düşünün. O ağzı açılmış kurt başı aynen motifte stilize olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu bizim kültürümüzde kurt koruyuculuğu sembolize ediyor.
0: Evet.
1: Kurt hem yol gösterici olduğu için işte destanlarımızda yer aldığı şekliyle hem de koruyucu olduğu için yeni doğan çocukları mesela kurdun ağzından

0: geçirdikleri falan böyle hikayeler var
1: Evet.
0: Anadolu'da. Siz
1: Konuştuk
0: daha
1: geçen
0: iyi biliyorsunuz,
1: haftalarda. Evet
0: bunları
1: hocam.
0: konuştunuz.
1: Estağfurullah.
0: İşte bunun kilime yansıması. Nasıl koruyacak? Hem dokuduğu kilimi koruyacak, hem o kilimi serdiği yuvayı koruyacak o motif. Yani burada kilimler, sanki halılar, bize bir doğa yazılı doğa aracı gibi
1: Gibi, evet,
0: kullanıyor.
1: adeta çok
0: Evet,
1: doğru.
0: adeta.
1: Aslında burada ilginç de bir durum var hocam. Kurt hem korkulan ve çekinilen bir hayvan, yırtıcı bir hayvan nihayetinde, ama aynı zamanda bir korunma sembolüne dönüşüyor. Ondan
0: Evet.
1: bir uzuv ya da işte onun resmedilmiş
0: Evet.
1: bir halini üzerimizde taşımak ya da evimizdeki
0: Evet.
1: bir objeye, işte bir halıya, bir kilime, onunla ilgili bir motif işlemek bizi koruduğuna dair bir inanışın
0: Evet.
1: da beraberinde
0: Aynen.
1: getiriyor. Bir de bildiğim kadarıyla hocam, kurdun karanlıkta da görebilme özelliği olduğu için ve ışıkla, güneşle de ilişkilendirilip o tip motiflerle de iyimserlikle ilişkilendirerek o tip motiflerle de Anadolu halı ve kilimlerinde yer aldığını biliyorum ben, kurdun eğer
0: Kesinlikle.
1: yanlış değilse.
0: Doğru. Tabii ki tarih boyunca dediğiniz gibi kurdu bütünüyle işlememişiz. Ama kurt ayağını, yani kurt izi olarak işlediğimiz kurdun basıl, yani ayağını bastığı şeklini işlemişiz. Biraz çiçeğe benzeyen bir motiftir
1: Evet.
0: mesela o. İşte canavar ayağı dediğimiz gene kıvrımlarla oluşan, daha sonra mesela ejderi dönüşen biçimleri olan o ejder ayaklarını da andıran motifler aslında hep kurdu sembolize ediyor ve kurt dolayısıyla bizde hala hallarımızda, kilimlerimizde koruyucu bir unsur olarak karşımıza çıkıyor
1: Evet.
0: diyebiliriz.
1: Evet hocam. Şimdi yeryüzündeki hayvanlardan söz ettik. Biraz da böyle gökyüzünde Türk mitolojisinde işte yücelik, kutsallıkla ilişkilendirdiğimiz kuşlara uzanalım istiyorum.
0: Evet.
1: Hemen aklımıza kartal geliyor. Çift başlı kartal
0: Evet,
1: geliyor, değil mi hocam?
0: kesinlikle. Tabii.
1: Kara kuş işte geliyor ki
0: Evet.
1: kartalla eş
0: Kara
1: anlamlı.
0: kuş, koca
1: Koca
0: kuş,
1: kuş, Simurg
0: Anadolu'daki
1: kuşu.
0: isimleri,
1: Biraz da bunların görüntülerinden
0: evet.
1: söz edelim isterim.
0: Evet. Şöyle söyleyeyim, ta ucu pazarıya dayanan o hayvan üslubunda da kuş motifleri var. Mesela orada bir cennet kuşu dedikleri bir kuş var ki, bu cennet kuşu kara kuş olarak adlandırılıyor. Hatta Orhun anıtlarının çevresinde yapılan kazılarda bir mezar lahitinde de bu kuş belirlendi, yayınlandı da hatta. Halit Hoca tarafından
1: Evet,
0: tanırsın.
1: evet.
0: Dolayısıyla o kuşla esasında kartal özdeş değil ama bir anlamda anlamsal olarak özdeşleşiyor. Çünkü o da ruhu temsil ediyor ve metafizik bir özelliği var. Tanrı'dan haber getiren bir kuş. Aynı şekilde kartal da öyle. Göklerin hakimi ve tanrısal şamana haber getiren bir kuş ögesi olarak Türk kültüründe yer alıyor. Dolayısıyla Selçuklu kartalı olarak bildiğimiz çift başlı
1: Evet.
0: kartalı biz halılarımızda, kilimlerimizde de bazen koç boynuzuyla, bazen eli belinde motifiyle özdeşleşmiş olarak da karşımıza çıkıyor. Mesela koca sulu halı diye bir halı var. Döşeme altında Antalya, Burdur yöresinde dokunan halılardaki bu koca sudaki o koca kuş motifi iki başlı kartalı andırıyor. Kanatlarıyla bastığı
1: Evet.
0: pençe ayaklarıyla mesela. Tam bir stilize kartal figürüdür. Dolayısıyla Türkmen halılarında da aynı
1: Var.
0: kartal figürlerini karşımızda görüyoruz. Daha sonra bu kanatlar işte eteğe dönüşüyor. Mesela eli belindeye bağlanıyor.
1: Evet.
0: Bu Türk mitolojisindeki hani kartalın dişi olduğundan, işte şamanı doğurduğundan filan gibi mitolojik unsurları da sanki içinde barındıran ve kilimin kutsiyetini artıran bir
1: Evet hocam.
0: figür gibi yani. Dolayısıyla kadın, hani şimdi birden kadına geçmiş olduk ama
1: Olsun,
0: bir
1: olsun hocam.
0: bağlantı
1: Mutlaka bağlantıları var
0: kurma, evet,
1: bunların.
0: doğurganlıkla yuvayı yapan dişi kuş dediğimiz
1: Evet.
0: kadını bu şekilde nitelediğimiz böyle bir kültürel yapı olarak toplumsal bir şeyimiz var, bizim değerimiz var. Dolayısıyla bu motifleri gerçekten

0: Hem halılarda hem kilimlerde dediğim gibi keçede olsun, başka örgülerde olsun, çorabında, eldiveninde hala görebiliyoruz. Çok
1: Evet.
0: önemli
1: Evet.
0: motifler
1: Bir
0: bunlar.
1: de hocam mesela şey ejderha ve işte Zümrüt'ü
0: Ha,
1: Antalya'da
0: o
1: Simurg
0: karşılaştırmayı da
1: mücadelesi de çok
0: yapmak
1: yansıtılır
0: lazım.
1: değil mi? Onunla ilgili de
0: Kesinlikle.
1: bir birazcık değerlendirme yapalım isterseniz.
0: Kesinlikle. Bugün mesela ben bir halım var evde. Yağcı Bedir halısı. Yağcı Bedir'in üzerinde Simurg'la Ejder'in ta Selçuklu döneminden o eski Osmanlı'ya geçmeden önceki o ara dönemde olan bazı hayvan figürlü halılar vardır
1: Evet.
0: halıcılık tarihinde. Orada mutlaka hayat ağacının yanında işte bir kuş figürü. Bu belki
1: Evet.
0: kartaldır, belki simurgtur. Hemen altında ejderi de ifade eden bir kıvrımlı ve böyle ejder kafası ayağı olan gene bir motif vardır. Bunlar işte zamanla değişerek günümüze kadar gelmiş Yağcı Bedir halılarında bile hala
1: O
0: var.
1: motif işleniyor.
0: Yani bu neye dayanıyor? Simurg aslında ruhumuzu temsil ediyor. Ejder ise bedenimizi temsil eden maddi kültür. Türk mitolojisindeki hani eril güç, dişil
1: Evet,
0: güç.
1: evet.
0: Dolayısıyla oraya dayandırdığımızda birisi gök, yani Simurg gök güçlerini temsil ediyor.
1: Ejderha
0: Ejder
1: yeri
0: de
1: temsil
0: evet
1: ediyor.
0: yer güçlerini temsil ediyor. İkisinin birlikteliği hayatı devam
1: Çok doğru.
0: ettiriyor. Hayatı var ediyor. Dolayısıyla bunların birlikte mutlaka halılarda işlendiğini görüyoruz.
1: Evet.
0: Çok
1: O da
0: önemli.
1: çok önemli bir şey.
0: Çok
1: Çünkü
0: önemli.
1: orada gördüğümüz o çatışma, mücadele çoğu zaman ondan çok daha fazlasını anlatıyor. İşte sizin işaret
0: Aynen,
1: ettiğiniz o
0: aynen.
1: evrenin düzeni, karşıt güçlerin birbirleriyle olan mücadeleleri, işte yer ve gök arasında geçen bu mücadele, bunlar üzerinden sembolleştirilmiş oluyor ki
0: Evet.
1: çok gerçekten de çarpıcı ve günümüzde de hala kullanılmaya
0: Evet.
1: devam ediyor. Hocam şimdi gökyüzündeyken biraz da gökyüzüyle ilgili motifler
0: Evet.
1: üzerinden konuşalım istiyorum. İşte yıldızlar, sekiz kollu yıldız özellikle Türk
0: Evet.
1: halılarında ve kilimlerde çok kullanılıyor. Bunların tabii Türk evren tasavvurunu yansıtan boyutları var muhakkak yıldızların işte gökyüzü unsurlarının kullanılıyor olmasının. Bunların nasıl değerlendirebiliriz? Gökyüzüyle olan o ilişkiyi kurarken yer ve gök anlayışı tıpkı o demin Simurg ve ejderha
0: Evet.
1: mücadelesinde olduğu gibi böyle bu tip bir şey mi bize
0: Aynı
1: çağrıştırmalı?
0: felsefe.
1: Evet değil mi?
0: Yani aynı felsefenin geometrik yansıması olarak 8 köşeli yıldızı, hatta o kadar stilize hale gelmiş ki hani bugün genç neslin yin yang olarak bildiği
1: Evet.
0: aşık kıvrımı, Anadolu'da kadınların dokuyanların aşık kıvrımı dediği bir motif var. İki kıvrımın birbiri içine geçmesiyle oluşan kıvrım aynı şekilde altı köşeli yıldız, iki üçgenin üst üste gelmesiyle oluşuyor. Sekiz köşeli yıldız da iki karenin çapraz üst üste
1: Doğru.
0: gelmesiyle oluşuyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bunların hepsini bir arada konuşacak olursak işte Simurg'la Ejder'in mitolojik felsefesine dayanıyor ki birisi karenin, birisi yer gücü, birisi gök gücü.
1: Evet.
0: İkisi birlikte olduğunda o gene hayatın varoluşu ortaya çıkıyor. O döngü ortaya çıkıyor. Mesela o aşık kıvrımındaki kıvrımların birbiri içine geçişi zaten bir döngü şeklindedir. Biz ona hatta çoklu yapılınca çarkı felek diyoruz.
1: Evet hocam.
0: Çarkı felek motifi de çok vardır halı
1: Halı, evet,
0: kilimlerde
1: onlar da
0: mesela.
1: çok var.
0: Felek dediğimiz şey gökyüzünün hemen bizim gözleyebildiğimiz, değil mi? O
1: Tabii.
0: Samanyolu galaksisini hatırımıza getirir.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla oradaki dönüş işte ona felek diye Türkler adlandırıyorlar. Feleği hatta kaderle değil mi?
1: Evet.
0: Bağlarlar. İşte felek vurdu gibi
1: Tabii.
0: türkülerimize bile işlemiştir. Dolayısıyla bu çarkı felekle bu motifler birbiri içinde. Hatta yıldızların bu döngü içinde mevsimsel döngüleri de ifade ettiğini biliyoruz. Mesela Ülker yıldızı ile işte Zühre yıldızı yan yana geldiklerinde onların birbiriyle kavgasından işte göklerin gürlediğini, yağmurların, baharın işte yeniden bir hayatın canlanmasının başlayacağını müjdelediğini ifade ediyorlar. Kuzuların doğmaya

0: başladığını, işte ona
1: Evet.
0: göre bir hazırlık yaptıklarını, yani Türk kültüründe göklere bakarak, yıldızlara bakarak ne yapıyoruz? Hayatın dengesini, döngüsünü bir insan olarak uyum sağlamaya ve ayarlamaya çalışıyoruz.
1: Kesinlikle öyle hocam. Bunlar üzerinden yerle gök arasındaki o bütünlüğü de aslında işte sizin o
0: Evet.
1: yin yang dediğiniz o
0: Evet.
1: çarkı felek ya da diye
0: Evet.
1: yorumladığınız motife de bizi götürüyor. Bu bir birliktelik yani maddi ve manevi dünyanın birlikteliğini ve bütünlüğünü vurgulaması açısından
0: Kesinlikle
1: çok
0: dilekçim, bir şey
1: kıymetli.
0: daha
1: Buyurun.
0: ilave edeyim.
1: Buyurun hocam.
0: Burada bir denge unsuru bunlar.
1: Evet.
0: İşte iki kare, iki üçgen, işte çarkı felekteki o yin yang, aşık kıvırma dediğimiz denge motifi olarak da geçiyor. Gece ile gündüz, iyi ile kötü,
1: Evet.
0: eril ile dişil birlikteliği. Dolayısıyla bunlar bütün zıtlıkların birlikteliğini, yani hayat zıtlıkların birlikteliğiyle
1: Tabii
0: oluşuyor
1: anlamlı ve
0: anlamı.
1: güzel.
0: Evet,
1: Evet.
0: çok güzel bir anlamı
1: Çok
0: var.
1: güzel hocam bu. Yani evet böyle okuduğumuzda
0: Çok
1: bambaşka bir
0: önemli.
1: dili var bu halı ve kilim dünyasının. Şimdi siz biraz önce bir giriş yaptınız ama hocam onu ayrıca konuşalım istiyordum zaten. Bu eli belinde motifi.
0: Hı.
1: Kadını, bereketi, devamlılığı
0: Evet.
1: anlatan çok mühim
0: Hı.
1: motiflerden biri. Biraz bunun anlamları ve yaygınlığı üzerinde duralım isterseniz. Buyurun.
0: Kesinlikle. Kadın tabii halı kilim dediğimiz sanatı aslında bir bakıma yapan
1: Evet.
0: ve ustası olan kişi,
1: Ve aktaran.
0: üreten, aktaran,
1: Evet.
0: nineden toruna kadın yoluyla bu sanat devam ediyor. Hani erkekler bunun tasarımını yapıyorlar, motif çizimini yapıyorlar, çözgüsünü yapıyorlar, dokumada onların da payı var elbette. İpliğini oluşturanlar bile var, kirmanı eğiren erkekler
1: Evet.
0: bile var. Ama kadın başrolde tabii ki. Dolayısıyla kadın bu üretimin hani başroldeki halini halıda da motif olarak kendini gösteriyor. Bordürlerde tamamen eli belinde motifiyle oluşturabiliyor veya halının ana motifini eli belindeyle oluşturabiliyor. Dolayısıyla bu eli belinde motifi yuvanın devamını, yuvanın korunmasını, ailenin işte üremesini, çocukların olması, dolayısıyla
1: Hayatın
0: hayatın
1: devamlılığı.
0: devamlılığını sağlama
1: Evet.
0: bakımından, doğurganlık bakımından eli belinde motiflerinin birçok çeşitleri var aslında halı
1: Evet.
0: kilimlerdeki.
1: Hocam sizin çalışmalarınızda ben gördüm. Kara döşeme diyorsunuz. O da bu motifi anlatıyor
0: Aynen.
1: değil mi hocam? Aynı
0: Aynen,
1: ifade.
0: işte kara döşeme, kara kuşla da yani kartalla da eli belindeyi bağlayan, biraz önce bahsettiğimiz bir motif aslında. Mesela Anadolu'da Hakkari'de Gülsarya deniyor o motife. Geliyoruz hemen Toroslar'da kara döşeme deniyor. Afyon'da aman kız motifi deniyor.
1: Aman kız.
0: Aman kız. Ondan sonra işte Sivrihisar'da gene eli belinde kadın motifi olarak gene karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bütün hani Anadolu'nun farklı yerlerinde, hatta şeyde, Sivas'ta kemki kilim diye karşıma çıktı benim. Kemki de kenarlarına böyle sınırlar geçerek tırnaklı olmasına deniyormuş. Kertik gibi
1: Evet.
0: olduğu için. Dolayısıyla bu eteklerindeki tırnaklı, yani şöyle söyleyeyim, kartalın kanadını açtığı zamanki o tüylerinin hani böyle girintili hali kadının eteklerinde yer alıyor.
1: Evet.
0: Yani dolayısıyla bu motif hem kartalın ilahi gücünü, hem de kadının o yuvayı koruyucu ve devam ettirici doğurganlık gücüyle birleştiriyor ki çok önemli bir tısım olarak karşımıza çıkıyor
1: Evet,
0: kilimlerde ve
1: evet hocam.
0: halılarda. Bazılarında işte hamile kadını temsil eden tipi var. Bazıları işte evin büyük hani otoriter kadını temsil eden tipi var.
1: Evet.
0: Bazılarında işte kartala benzeyen çift başlı kartal gibi olan tipleri var. Dolayısıyla çok önemli bir motif. Bir de şunu söylemek istiyorum.
1: Buyurun.
0: kadın Türk dünyasında sadece üreten, evini koruyan birisi değil.

0: aynı zamanda söz sahibi.
1: Tabii.
0: Erkeğiyle birlikte yan yana
1: Hareket eden.
0: Hatun ve Hakan
1: Hakan.
0: olarak yan yana karar mekanizmasında yer alan
1: Evet.
0: bir
1: Evet.
0: evet
1: Evet hocam.
0: paya sahip. Dolayısıyla Türk dünyası için kadın figürü, eril figür Koç boynuzu ne kadar öndeyse eli belinde motifi de hemen onun yanında mutlaka yer alıyor.
1: Çok güzel bir noktada bıraktık hocam programı. Kadının hem dokumayı üreten, hem yaşatan, hem aktaran, hem de yorumlayan, yeniden yorumlayan bir tarafı olduğunu da söylemiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Bugün sizinle birlikte bir halının, bir kilimin üzerindeki bu motiflerden yola çıkarak Türk kültürünün çok eski dönemlerine uzanan bir yolculuk yapmış olduk. Sağ olun, var olun hocam. İyi ki
0: Teşekkür ederiz.
1: geldiniz.
0: Sizlerin davetiyle güzel bir program oldu inşallah.
1: Çok
0: Çok
1: teşekkürler hocam.
0: teşekkür
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bugünlük bizden bu kadar. Kültür Otağı'nda önümüzdeki hafta başka bir konu ve konukla karşınızda olmayı umuyoruz. Hoşça kalın, iyi günler diliyoruz.
2: Kültür Otağı, Kök Otağı.

0: Türk Başkentleri.
1: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından kadim Türk şehirlerine yolculuğa çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde başkent oluşunun 103. yılı vesilesiyle bir kez daha başkent Ankara'mıza çevireceğiz rotamızı. Daha önce şehrin antik geçmişiyle Türk egemenliğine girdiği süreci ve başkentlik niteliğinin somutlaştığı parlamento binalarımızı ele aldığımız iki bölümle çıkmıştık karşınıza. Şimdi ise Ankara'nın milli mücadelenin komuta merkezliğinden yeni kurulan devletin başkentliliğine uzanan macerası üzerinde duracağız. Modern çağda başkentler yalnızca devlet kurumlarının bulunduğu şehirler değildir. Bir ülkenin siyasi yönelimini, tarih anlayışını ve gelecek tasavvurunu da yansıtırlar. Bu nedenle başkent seçimi çoğu zaman idari bir karar olmanın ötesinde sembolik de anlam taşır. Osmanlı Devleti'nin son başkenti İstanbul, yaklaşık 5 asır boyunca imparatorluğun, hatta bir dönem bilinen dünyanın önemli bir kısmının yönetim merkezidir. Ancak Birinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan gelişmeler, yeni Türk Devleti'nin merkezinin farklı bir şehirde şekillenmesine tarihsel ve zorunlu bir zemin hazırlar. Mondros Mütarekesi'nin ardından Anadolu'nun çeşitli bölgeleri işgal edilirken İstanbul'da fiilen denetim altına girer. 16 Mart 1920'de İtilaf Devletleri'nin İstanbul'u resmen işgal etmesiyle Osmanlı Meclisi mebusanı dağıtılır. Bazı milletvekilleri tutuklanır, bazıları sürgüne gönderilir. Bu gelişme milli iradeye dayalı yeni bir siyasi merkezin Anadolu'da oluşturulmasını zorunlu hale getirir. Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları için artık mücadeleyi İstanbul'dan yürütmek mümkün değildir. Ankara bu süreçte birçok avantajı aynı anda sunar. Şehir Anadolu'nun merkezindedir. Batı cephesine ulaşım bakımından elverişlidir. Demir yolu bağlantısı sayesinde haberleşme ve lojistik faaliyetleri nispeten kolay yürütülür. Aynı zamanda işgal kuvvetlerinin doğrudan tehdidinden uzaktadır. Ancak Ankara'nın tercih edilmesinde yalnızca askeri ve coğrafi gerekçeler etkili olmaz. Şehrin milli mücadeleye verdiği güçlü destek de belirleyici rol oynar. Mustafa Kemal Paşa 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelir.

0: gün kavramıyla adlandırılır. 2020 yılında Genelkurmay Kavşağı'na yerleştirilen Kızılca Gün anıtı da bu günün anısını yaşatmayı hedefler. 10 metre yüksekliğe ve 4,5 metre ene sahip anıt, 17 figür ve bir rölyeften oluşur. Eserde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanı sıra Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi, Ankara Vali Vekili Yahya Galip, Müderris Beynamlı Hoca Mustafa Efendi ve ilk kadın muhtar Satı Kadın tasvir edilir. Ana figürlerin etrafında ise Ankara'nın seymenleri, bacı erenleri, gençler ve çocuklarla milli mücadeleye inanmış Ankaralılar yer alır. ...23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi'nin açılması Ankara'nın tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Artık şehir yalnızca bir direniş merkezini değil, egemenliğin kaynağını temsil eden yeni bir meclisi de barındırmaktadır. Kurtuluş Savaşı boyunca askeri kararlar, diplomatik girişimler ve siyasi faaliyetler Ankara'dan yönetilir. Sakarya Meydan Muharebesi'nden Büyük Taarruz'a kadar uzanan süreçte Ankara, bağımsızlık mücadelesinin karargahı görevini üstlenir. Savaşın kazanılması ve Lozan Antlaşması'nın imzalanmasıyla birlikte yeni devletin kalıcı merkezinin neresi olacağı sorusu gündeme gelir. İstanbul, ekonomi, kültürel ve nüfus bakımından hala ülkenin en büyük şehridir. Buna karşın Ankara, milli mücadelenin merkezi olarak yeni devletin kuruluş hikayesiyle özdeşleşir. Cumhuriyet kadroları, yönetim merkezinin Anadolu'da bulunmasının ülkenin iç bölgeleriyle daha güçlü bağ kurulmasını sağlayacağını da düşünür. 13 Ekim 1923 tarihinde, yani bundan tam 103 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen tek maddeli kanunla Ankara resmen devletin başkenti ilan edilir. Türkiye Devleti'nin makarrı idaresi Ankara şehridir ifadesinden oluşan düzenleme, yeni devletin yönünü belirleyen en önemli siyasi kararlardan biri olarak tarihe geçer. Böylece Ankara, Kurtuluş Savaşı yıllarında üstlendiği fiili rolü hukuken de kazanmış olur. Ankara'nın başkent ilan edilmesinden sonra Cumhuriyet ilan edilir. Bu yakın tarih, iki karar arasındaki güçlü ilişkiyi de gösterir. Yeni rejim, kendini yalnızca yeni bir yönetim biçimi olarak değil, aynı zamanda yeni bir devlet anlayışı olarak da tanımlar. Ankara'da bu anlayışın mekansal karşılığı haline gelir. Cumhuriyet yönetimi, modern kurumlarını ve yeni bürokrasiyi bu şehirde şekillendirmeyi tercih eder. Başkent ilan edildiği dönemde Ankara'nın nüfusu yaklaşık 30 bin civarındadır. Dar sokakları, kerpiç evleri ve çok sınırlı altyapısıyla büyük bir yönetim merkezi olma niteliğinden çok uzaktır. Ancak Cumhuriyet'in ilk yıllarında hazırlanan planlar doğrultusunda şehir hızla büyümeye başlar. Bakanlıklar, kamu kurumları, diplomatik temsilcilikler ve eğitim kuruluşları Ankara'da toplanmaya başlar. Kısa süre içinde Anadolu'nun mütevazı kasabası, genç cumhuriyetin vitrini haline de gelir. Sevgili dinleyiciler, bugün Ankara yalnızca kamu binalarına ev sahipliği yapan bir idare merkezi değildir. Aynı zamanda milli mücadelenin hafızasını, cumhuriyetin kuruluş felsefesini ve modern devletin gelişim sürecini temsil eden başkenttir. Bu yönüyle Ankara, Türk dünyasının, Türkiye Cumhuriyeti'nin göz bebeği, Türk istiklalinin de sarsılmaz kalesidir. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Türk Başkentleri.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Turkuaz.
1: Kağıtı. Sabrın kağıtta sınanması. İncelikten yeni bir incelik yaratma sanatı kağıtı. Klasik Türk kitap süsleme sanatlarında kağıt oyma sanatı. Kağıtı sanatı bütün süsleme sanatları gibi bol sabır ister. Kağıtının ana maddesi kağıt veya deridir. Kağıt veya derinin üzerindeki motif özel bir keskiyle oyulur. Ardından başka bir zemine yapıştırılır. Oyulup çıkartılan motife erkek, içi oyulan kısma ise dişi denir. Oymada kullanılan kağıtlar aherli, ebrulu, bitkilerle boyanmış kağıtlar, origami, trigamidir. Kağıtlardan oyulan motifler birbirine nişasta ve su karışımından oluşmuş muhallebi adı verilen özel bir yapıştırıcıyla yapıştırılır. Ve bu malzemelerden seyrine doyulmayan eserler yaratılır. Kağıtı sanatçısına katta denilir. Kağıt da sabrını sınayan kişilere bir başka deyişte. Kağıtı sanatının en eski örneklerine Uzak Doğu'da rastlanmış. Bizim kültürümüzde ise Fatih Sultan Mehmet, II. Beyazıt, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman zamanlarında en parlak dönemini yaşamış. 15. yüzyıldan sonra gelişerek günümüze kadar ulaşmış. Her çağın sanat anlayışında yer bulmuş kendine. Kağıtı örneklerini eski cilt kapaklarında, albümlerde, murakkalarda, el yazmalarında, hat levhalarda ve yazı çekmecelerinde rastlanıyor. Günümüzde kağıt oymacılığı temsilcileri az rastlanır da olsa sabırla çalışmalarını sürdürüyor. Geçmişten gelip geleceğe gidecek mirası günümüze ait dokunuşlarıyla zenginleştirerek.
0: Turkuaz.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin sesi radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: 1 dakika. Kara ve göl tabanıyla bağlantısı olmayan ve rüzgarla hareket edebilen yüzen adalar, toprak parçalarının kopmasıyla ortaya çıkar. Yüzen adalar, üzerinde bulunan sazlıkların, bitki köklerinin ve çürümüş canlı artıklarının birbirine yapışıp toprakla kaynaşması sonucu oluşan ve yoğunluğu sudan daha az olan keçemsi bir dokuya sahiptirler. Rüzgarın estiği yöne doğru, suyun üstünde bir sal gibi yüzebilen doğa harikası bu adalara genellikle göllerde rastlanır. Ülkemizdeki yüzen adalar, bilim adamlarımız tarafından yapılan çalışmalarla 2000'li yılların başında tespit edilmiştir. Bingöl, Adıyaman, Erzurum, Erzincan, Kayseri, Denizli, İçel, Afyon, Rize ve Artvin illerimizde bulunan ve kayıt altına alınmış yüzen ada sayısının 100'den fazla olduğu bilinmektedir. 1 dakika.
1: Türkiye'de saat 16.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün çalışmalarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürdürüyor. Erdoğan bugünkü programı kapsamında sırasıyla Hindistan, Mali, Hollanda, El Salvador ve Nijerya'nın yeni Ankara Büyükelçilerini kabul edecek. Beş ülkenin Büyükelçisi Beştepe'de düzenlenecek törenlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sunacak.

Böylece büyükelçiler Türkiye'deki görevlerine resmen başlamış olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilaç ve tıbbi cihazlarda yerli üretim artırmayı hedeflediklerini söyledi. 170'ten fazla ülke tıbbi cihaz ihraç edildiğinin altını çizdi. Yılmaz, Ankara'da Desu Medikal Üretim Tesisi açılış töreninde konuştu. Türkiye, sağlık teknolojilerinde geliştirdiği ürünlerle küresel pazarlarda daha güçlü bir konum elde etmektedir, dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına derhal son vermesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin Mekke İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'la dayanışmasını kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı. Husilere karşı diplomasinin imkanları yetmiyorsa caydırıcı güç kullanılmalıdır, dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon soruşturması kapsamında devlet kurumlarının gerekli adımları attığını söyledi. "Kurumlarımıza ve Türk adaletine güveniyoruz," dedi. MHP grup toplantısında konuşan Bahçeli, muhalefetin kamuoyunu yanılttığını ve belediyelerdeki yolsuzlukların üstünün örtülmeye çalışıldığını belirtti. AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi yarın Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Geçici düzenlemeyle koşulları sağlayan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacak. Merkez Bankası Ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Cari işlemler hesabı Ağustos ayında 4 milyar 53 milyon dolar fazla verdi. Yıllıklandırılmış verilere göre ise Ağustos ayında cari açık yaklaşık 42 milyar 100 milyon lira oldu. Türkiye'nin enerji diplomasisi hız kesmeden sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye ve Türkiye arasında büyük bir mega elektrik iletim hattı projesi hakkında görüşmeler olduğunu söyledi. Libya, Irak, Pakistan ve Özbekistan başta olmak üzere farklı ülkelerle de enerji alanındaki işbirliklerini geliştirmek istediklerini belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okullarda güvenliğin artırılması, giriş ve çıkışlarda daha sıkı kontrol yapılması talimatını verdi. Ankara'da düzenlenen emniyet ve jandarma birimlerinin katıldığı ansayiş toplantısında konuşan Mustafa Çiftçi, "Tedbirleri artırmamız ve daha görünür hale getirmemiz gerekiyor," dedi. Ankara, 103 yıl önce bugün başkent ilan edildi. Kurtuluş Savaşı'nın karargahı Cumhuriyet'in simgesi oldu. Viran bir kasabadan simge yapılarıyla modern Türkiye'nin yüzü haline geldi. Cumhuriyet'in kalbi bir asra aşkın süredir aynı yerde atmaya devam ediyor. Orta Amerika ülkesi Panama yine şiddetli bir depremle sarsıldı. 6,1 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. Ve spor, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk edecek. Bugün 22'de başlayacak mücadele TRT 1 Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Parçalı bulutlu olmak üzere Ankara 20, Berlin 16, Tiran 21, Saraybosna 10, çok bulutlu olmak üzere İstanbul 20, güneşli olmak üzere Bern 17, az bulutlu olmak üzere Kerkük 31, sağanak yağışlı olmak üzere Paris 22, Brüksel ve Amsterdam 19, Viyana ve Kopenhag 15, Sofya 10, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 27, Üsküp 16 ve Bakü 24 derece. Haberleri dinlediniz.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Anadolu'nun dünya miraslarını keşfe çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde hem eski çağ arkeolojisi, hem İslamiyet'in Arap Yarımadası'ndan batıya yayılışı, hem de Türklerin Anadolu'yu yurt edinmesinde kritik önem taşıyan Harput'a konuk olacağız. Doğu Anadolu bölgesinin Yukarı Fırat bölümünde Elazığ il sınırları içinde yer alan Harput, deniz seviyesinden yaklaşık 1500 metre yükseklikte stratejik bir kaya kütlesi üzerinde kuruludur. Bölge, coğrafi konumu nedeniyle tarih boyunca askeri, kültürel ve ekonomik bir kavşak noktası niteliğindedir. Paleolitik dönemden itibaren iskan izleri taşıyan yerleşim, özellikle Urartu Krallığı döneminde kalıcı bir kale kent kimliği kazanır. 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası geçici listesine alınan Harput, binlerce yıllık kesintisiz yerleşim tarihi, özgün mimari yapıları, somut olmayan kültürel mirasıyla Anadolu medeniyet tarihinin en önemli merkezlerinden biridir. Bölgedeki arkeolojik bulgular ve tarihi kaynaklar, Harput'un sadece askeri bir savunma noktası değil, aynı zamanda bölgenin idari, dini ve kültürel kalbi olduğunu açıkça ortaya koyar. Bir açık hava müzesi niteliğindeki Harput'un tarihi derinliği, bölgede hüküm süren medeniyetlerin bıraktığı mimari ve kültürel tabakalar vasıtasıyla anlaşılır. Urartular tarafından M.Ö. 8. yüzyılda inşa edilen Harput Kalesi, kentin savunma yapısının temelini oluşturur. Kale, doğal kaya yapısıyla bütünleşen mimarisiyle dikkat çeker. Urartulardan sonra bölge, Roma, Bizans, Sasani hakimiyetine girer. İslamiyet'in bölgeye gelişiyle birlikte Harput, Abbasi ve Emevi dönemlerinde önemli bir sınır kenti işlevi görür. Bölgenin Türk-İslam dönemi tarihi ise Malazgirt Meydan Muharebesi sonrasında Çubukoğulları Beyliği ile başlar. Ardından Artukoğulları, Selçuklular, Dulkadiroğulları, Safaviler ve son olarak Osmanlı İmparatorluğu bölgede egemenlik kurar. Her bir medeniyet, kentin fiziki yapısına, kendi mimari anlayışını, dini yapılarını ve sosyal kurumlarını da ekler. Kentin

En anıtsal yapısı olan Harput Kalesi, iç kale ve dış kale olmak üzere iki bölümden meydana gelir. Kalenin yapımında kullanılan harcın hazırlanmasında su yerine süt kullanıldığı yönündeki efsaneler nedeniyle yapı halk arasında Süt Kalesi olarak da adlandırılır. Kale içinde kaya mezarları, sarnıçlar, gizli geçitler, su yolları ve yerleşim odaları yer alır. Artuklu ve Osmanlı dönemlerinde yapılan onarımlar ve ilavelerle kale savunma özelliğini uzun süre korur. Yapılan arkeolojik kazılar kale içinde farklı dönemlere ait askeri ve sivil mimari kalıntılarını, günlük yaşam objelerini ve darphane gibi idari mekanları gün yüzüne çıkarır. Bu bulgular kalenin sadece bir sığınak değil, kendi kendine yetebilen bir idari merkez olduğunu da ortaya koyar. Harput'un Türk-İslam dönemi mimari mirasının en önemli temsilcisi Artukoğulları döneminde inşa edilen Ulu Cami'dir. 1157 ile 1167 yılları arasında Artuklu hükümdarı Fahrettin Kara Aslan tarafından inşa ettirilen ve Anadolu'daki en eski camilerden biri olan Ulu Cami'nin en dikkat çekici unsuru eğik açısıyla bilinen minaresidir. Cami, dikdörtgen plan şapası, iç avlulu tasarımı, tuğla işçiliğiyle bezeli minaresiyle erken dönem Anadolu Türk mimarisinin karakteristik özelliklerini bünyesinde barındırır. Caminin ahşap oymacılığının seçkin örnekleri arasında gösterilen minberi, günümüzde 18. yüzyıl yapısı Kurşunlu Camii'nde kullanılmaktadır. Harput'taki bir diğer önemli dini yapı ise Sara Hatun Camii'dir. Akkoyunlu hükümdarı Hasan Bahadır Han'ın annesi Sara Hatun tarafından 15. yüzyılda mescit olarak inşa ettirilen yapı daha sonraki dönemlerde yenilenerek cami formunu alır. Caminin minberi taş işçiliğinin nadide örneklerinden birini sunar. Harput, tarih içinde farklı inanç gruplarının bir arada yaşadığı kozmopolit yapısıyla da bilinir. Kentte yer alan Meryem Ana Kilisesi bu çok kültürlü yapının en somut kanıtıdır. Milattan sonra 5. yüzyıla tarihlenen bu antik kilise, dünyanın en eski Süryani kiliselerinden biri kabul edilir. Harput Kalesi'nin arkasındaki dik kayalıklara yaslanmış konumda bulunan kilise, doğal kaya sığınaklarının mimari olarak düzenlenmesiyle oluşturulur. Kilisenin iç mekanında yer alan tünellerin Harput Kalesi'ne kadar uzandığı yönünde veriler de mevcuttur. Kentte ayrıca geçmiş dönemlerde var olan Ermeni kiliseleri ve eğitim kurumları bölgenin entelektüel ve ticari canlılığının göstergeleridir. Kentin sivil mimarisi iklim ve coğrafi şartlara uyumlu bir şekilde gelişir. Harput evleri genellikle iki katlı, taş zemin kat üzerine ahşap karkas arası kerpiç dolgulu üst katlardan oluşur. Evlerin alt katları kışlık, üst katları ise yazlık olarak kullanılır. Yoğun kar yağışı ve soğuk iklim nedeniyle pencereler küçük tutulur, duvarlar kalın inşa edilir. Evlerin iç mekan tasarımlarında sofa, eyvan ve baş oda gibi geleneksel Türk evi unsurları öne çıkar. Harput evlerinin tavanlarında ahşap işçiliği, kalem işi süslemeler dikkat çeker. Kentin somut kültürel mirası kadar somut olmayan kültürel mirası da zengindir. Harput musikisi, Türk halk müziği ve klasik Türk musikisinin ögelerini birleştiren makam sistemine dayalı özgün bir yapıya sahiptir. Divan, hoyrat, mani ve gazeller içeren bu musiki geleneği nesilden nesile aktarılarak günümüze ulaşır. Kürsü başı adı verilen geleneksel toplantılar bu musikinin icra edildiği, edebi ve sosyal sohbetlerin yapıldığı önemli kültürel kurumlardır.
Kürsübaşı geleneği kış aylarında evlerin ısınma merkezi olan kürsülerin etrafında toplanan halkın kültürel

0: aktarımını sağladığı sosyal bir platformdur. Bu gelenek 2010 yılında geleneksel sohbet toplantıları üst başlığı altında UNESCO somut olmayan kültürel miras temsili listesine dahil edilerek uluslararası alanda da tescillenmiştir. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Medeniyetler Geçidi.

Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Gönül Aydın programına hoş geldiniz sevgili dinleyiciler.

0: Küsecek kadar çok mu? Küsecek kadar çok mu?
1: Gönül Aydın programı devam ediyor.

0: Gönül Aydın programı sona erdi.
1: Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde, daima sizinleyiz.

0: belirtiyle başlayan hikaye, bir teşhisle yön değiştiren hayat ve o hayatın ardında saklı gerçeği ortaya çıkaran bilimsel doğrular. Bir hekimden dinledim, tıbbın insana dokunan yüzünü yaşam deneyimleriyle anlaşılır kılıyor. Sağlığa dair gerçekleri insani yönüyle dinlemek isteyen herkesi her salı Türkiye saatiyle 16.20'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na bekliyoruz.
1: Türkiye'de saat 17.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefonla görüştü. Görüşmede Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin Suudi Arabistan topraklarına hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadığını söyledi. Hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınavın aşılacağına inandığını da vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilaç ve tıbbi cihazlarda yerli üretimi artırmayı hedeflediklerini söyledi. 170'ten fazla ülkeye tıbbi cihaz ihraç edildiğinin altını çizdi. Yılmaz, Ankara'da Desu Medikal Üretim Tesisi açılış töreninde konuştu. Türkiye, sağlık teknolojisi

Teknolojilerinde geliştirdiği ürünlerle küresel pazarlarda daha güçlü bir konum elde etmektedir, dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına derhal son vermesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin Mekke İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'da dayanışmasını kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı. Husilere karşı diplomasinin imkanları yetmiyorsa caydırıcı güç kullanılmalıdır, dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon soruşturması kapsamında devlet kurumlarının gerekli adımları attığını söyledi. Kurumlarımıza ve Türk adaletine güveniyoruz, dedi. MHP grup toplantısında konuşan Bahçeli, muhalefetin kamuoyunu yanılttığını ve belediyelerdeki yolsuzlukların üstünün örtülmeye çalışıldığını belirtti. AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin hazırladığı 9 maddeli kanun yarın Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Geçici düzenlemeyle koşulları sağlayan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacak. Merkez Bankası Ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Cari işlemler hesabı Ağustos ayında 4 milyar 53 milyon dolar fazla verdi. Yıllıklandırılmış verilere göre ise Ağustos ayında cari açık yaklaşık 42 milyar 100 milyon lira oldu. Türkiye'nin enerji diplomasisi hız kesmeden sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye ve Türkiye arasında büyük bir mega elektrik iletim hattı projesi hakkında görüşmeler olduğunu söyledi. Libya, Irak, Pakistan ve Özbekistan başta olmak üzere farklı ülkelerle de enerji alanındaki işbirliklerini geliştirmek istediklerini de belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okullarda güvenliğin artırılması, giriş ve çıkışlarda daha sıkı kontrol yapılması talimatını verdi. Ankara'da düzenlenen emniyet ve jandarma birimlerinin katıldığı asayiş toplantısına konuşan Mustafa Çiftçi, "Tedbirlerimizi artırmamız ve daha görünür hale getirmemiz gerekiyor," dedi. Ankara 103 yıl önce bugün başkent ilan edildi. Kurtuluş Savaşı'nın karargahı, Cumhuriyet'in simgesi oldu. Viran bir kasabadan simge yapılarıyla modern Türkiye'nin yüzü haline geldi. Cumhuriyet'in kalbi bir asrı aşkın süredir aynı yerde atmaya devam ediyor. Orta Amerika ülkesi Panama yine şiddetli bir depremle sarsıldı. 6,1 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. Ve spor, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk edecek. Bugün 22'de başlayacak mücadele TRT 1, Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Parçalı bulutlu olmak üzere Ankara 20, Berlin 16, Tiran 21, Saraybosna 10 derece. Çok bulutlu olmak üzere İstanbul 20, güneşli olmak üzere Bern 17, az bulutlu olmak üzere Kerkük 31, sağanak yağış olmak üzere Paris 22, Brüksel ve Amsterdam 19, Viyana 15, Kopenhag 15, Sofya 10, gökyüzü sağanak yağış olmak üzere Lefkoşa 27, Üsküp 16 ve Bakü 24 derece olacak. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Küresel analiz.

0: Merhaba sevgili dinleyenler, küreselinize hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, yapımcımız Eda Kotonoğlu. Bendeniz Kutluhan Görücü, bana kumandamasında sesimi sizlere teknisyen Ersin Aydemir öğretiyor. Hocam hoş geldin.
1: Merhabalar, Kutluhan, hoş bulduk.
0: Hocam, gündemimiz yine yoğun ama bu sefer daha önce belki de bu programda çok konuşmadığımız bir ülkeyi konuşacağız. Azerbaycan. Şu an geçtiğimiz haftalarda önce İlham Aliyev'in bir konuşması medyaya yansımıştı ve bu konuşmada aslında birçok kişinin de ortak anlayışı bu sözlerin Türkiye'ye yönelik söylendiğiydi. Bu en önemli şeylerden birisi işte biz silahlarımızı parasıyla aldık, hatta bazen daha fazlasını ödeyerek aldık. İkincisi, Karabağ'da savaşını kastederek bize kimse yardım etmedi, biz kendi özgücümüzle bunu gerçekleştirdik. Sonra kimse bizim iç işlerimize karışmaya kalkmasın gibi bir ifade. Bu da böyle aslında ortada çok da bir şey yokken söylenmiş bir söz gibiydi. Sonra bir baktık ki bu başörtüsüyle ilgili Azerbaycan'da yeni eğitim yılında başörtüsünün yasaklandığını
1: Evet.
0: gördük. Ve buna mukabil olarak da sadece Türkiye'den değil aslında tüm dünyadan bu yasağa ilişkin sosyal medyadan veya medya aracılığıyla eleştirel haberler geldi. Ve Türkiye'de de son neredeyse 3-4 gündür bu yasak, bu durum konuşuluyor ve bu haftanın da başlamasıyla birlikte aslında çok yürek burkan görüntüler gelmeye başladı. Kız çocuklarının ağlatılması, ailelerinin perişan edilmesi, Azerbaycan'daki işte şehit eşinin kendi kızının okula alınmamasına yönelik isyanı, efendime söyleyeyim bir gazi kendi kolunu gösteriyor, kolunu İkinci Karabağ Savaşı'nda kaybetmiş. Şimdi benim kızımı okula almıyorsunuz diyor. Böyle açıkçası kendimi yerlerine koyduğumda, böyle geriye doğru Türkiye'nin 28 Şubat tecrübesine baktığımız zaman da böyle yürek burkan görüntüler vardı.
1: Evet.
0: Özellikle ben de herhalde kız çocuğu sahibi olduktan sonra böyle daha da hassaslaştığımı hissediyorum. Yani kendimi onların yerine koyuyorum. Düşünüyorum, diyorum ki benim kızım velev ki örtü taktı, öyle bir şekilde hayatını devam ettiriyor. Sen bunu sırf bu yüzden okula almıyorsun, okula almakta kalmıyorsun, onu bir cürümlü, bir suçlu gibi, işte sen aslında burada olmayı bu şekilde hak etmiyorsun. Hatta bugün bir meclis üyesinin açıklaması vardı. İşte judocular şu kıyafeti giyer, bunlar şunu yaparlar, başörtüyle eğitim olmaz diyor. Yani şimdi böyle bir maalesef ortam yaratılmış durumda Azerbaycan'da. Türkiye'den de yükselen tepkiler vardı. Bugün de Azerbaycan'ın İktidar Partisi bir açıklama yaparak Cumhurbaşkanı Oktay Sarıal'ın ismini verip AK Partili milletvekillere, iktidara yakın medyaya vesaire açıkçası çok ağır eleştirel sözlerde bulunmuş. Ben böyle bir giriş yapmış oldum
1: Evet.
0: hocam. Siz...
1: Ya bu meselenin birkaç boyutu var. Tabii öncelikle bu başörtüsü meselesinden istersen başlayalım. Sen de adını koydun aslında. Türkiye'nin 28 Şubat'ına benzer görüntüler geldi Azerbaycan'dan. Bu hiçbir şekilde kabul edilecek bir durum değil. Kız çocuklarının yine öğretmenlerin başörtüsü takmasının bir anda engellenmesi ki Azerbaycan'da böyle bir mesele yoktu yani. Bir
0: Evet.
1: anda böyle bir uygulama başlatıldı. Hani yıllara sari böyle bir uygulama vardı da buna yönelik bir tepki oluşmadı. Bir anda geçmişte din ve vicdan hürriyetini muhafaza edecek şekilde laiklik yorumlanıp böyle bir yasak yokken

ki Türkiye'de böyle yasaklar varken dahi Azerbaycan'da böyle bir yasak yokken bir anda böyle bir yasağın gelmesi ve buna yönelik hem Azerbaycan toplumunda hem de İslam ülkelerinde ve diğer kamuoyunda büyük bir tepki oluşması tabii kabul edilebilir değil. Bu anlamda Türk kamuoyunun da geçmişin travmalarını da göz önünde bulundurarak böyle bir vicdansızlığa, değil mi? Vicdan hürriyetinin askıya alınmasına sert tepki göstermesi çok doğal ve olağan. Buna yönelik tepkileri anlamak mümkün değil. Bu biraz suçluluk psikolojisi ve duygusuyla Azerbaycan yetkililerin ya da orada buna yönelik işte basın mensupları ya da iktidar yakın unsurların karşı tepkilerini bu

0: anlamda değerlendirmek gerekir. İnşallah bu adımdan geri adım atarlar ve yeniden Azerbaycan toplumunun da radikalleşmesine, farklı unsurların toplumsal yapıyı bozmasını, istismar etmesini olanacak, tanıyacak şekilde bir süreci hayata geçirmezler. Şunu iddia ediyorlar genelde, işte İran'ın Azerbaycan üzerindeki ideolojik mücadelesi. Şimdi bunu siz önlemek için başörtüsünü yasaklamazsınız. Tam tersi, bu aslında bu tarz ideolojik eğer faaliyet yürüten ülkeler varsa onların elini güçlendirecek, toplum üzerinde daha fazla nüfus sahibi olmasını beraberinde getirecek bir etki yaratabilir. Tabii tüm bunların yaşandığı bir denklemde Azerbaycan'la İsrail arasındaki ilişkilerin de gittikçe güçlenmesi ve bu yasakların, bu yeni ilişki dinamiğinin tezahürü olarak ortaya çıkmış olması da farklı bir durum oluşturuyor. Yine senin ifade ettiğin gibi son dönemde İlham Aliyev'in yaptığı açıklamalar, işte Türkiye'ye biraz böyle mesafe koyacak şekilde söylemlerde bulunması, ki bunu tetikleyecek herhangi bir şeyin de yaşanmamış olmasına rağmen
1: Evet.
0: bunun jeopolitik okumasının da yapılmasını beraberinde getiriyor. Benim gördüğüm açıkçası Aliyev Rusya'nın zayıfladığı, işte İran'ın zayıfladığı, Ermenistan meselesinin büyük ölçekte hallolduğu
1: Hallolmuş
0: bir
1: durumda.
0: denklemde artık eskisi kadar Türkiye ile o angajmanını eski kodlarla sürdürmek istemiyor ve biraz mesafe koyarak kendine bir siyasi ve jeopolitik manevra alanı oluşturmak istiyor. Böylece yeni denklemde İsrail ile ve Amerika Birleşik Devletleri ile özellikle daha yakın çalışabileceği, evet Türkiye ile de ilişkilerin devam edeceği ama eskisi kadar böyle güçlü ilişkilerin olmadığı farklı bir denklem sanki oluşturmaya çalışıyor diye düşünüyorum. Umarım bu analiz doğru değildir. Bu doğru bir yaklaşım olmaz. Türkiye açısından şunu tabii ortaya koymak lazım. Yani biz Azerbaycan'ı çok önemli bir müttefik olarak görüyoruz. Zaten bizim soydaşlarımızın kurduğu bir devlet. Hani şu ifade, tek millet iki devlet söylemi Türkiye açısından sadece çıkarları temsil eden bir anlayış değil. Kalpten, duygusal olarak manevi bağlarla da Azerbaycan'a bağlı bir Türkiye'den bahsediyoruz. Hatırlarsın yani Karabağ zaferi sırasında sanki işte Türkiye Cumhuriyeti'nin işgal altındaki toprağa kurtulmuş kadar hepimiz
1: Tabii
0: sevindik.
1: ki.
0: Bunun parçası olduk. Elimizden gelen tüm desteği de maddi manevi verdik. Türkiye bu zaferde kesinlikle rol oynadı. Şimdi işte Aliyev ve ona yakın bazı pozisyonlar bunu inkar etseler de konjonktürel olarak Türk ordusu her türlü desteği verdi. Burada şimdi ifade edebileceğimiz ya da edemeyeceğimiz birçok unsur da söz konusu oldu. Bu açıkçası nankörlük olur. Bu pozisyonu ivedilikle Azerbaycan'ın revize etmesi ve hakkaniyetli bir şekilde vefa göstererek yeniden yaklaşım içerisinde bulunması gerekiyor. Tabii bu mesele iki ülke arasında bir krize dönüştürmemek gerekiyor. Türkiye'deki siyasi iktidarın da temel amacı bu. Karşı tarafın böyle sert retoriklerini dahi görmezden gelip ilişkilerin doğasının korunması
1: Ama hocam
0: çalışıldı
1: sanki
0: ama
1: Azerbaycan'da şöyle bir
0: evet.
1: taraf var. Yani biz bunu artık bir krize götürelim. Çünkü son yapılan açıklamalar. Sonuçta Azerbaycan şunu biliyor. Türk kamuoyu Azerbaycan'da olduğu gibi kontrol edilebilir bir yapı değil. Yani siz Azerbaycan'da medyayı, diğer unsurları vesaire kontrol edebilirsiniz ama Türkiye
0: Tabii Türkiye bir demokrasi. Yani
1: hala büyük
0: Türkiye
1: bir demokrasi yani.
0: evet
1: Bölgenin en büyük
0: demokrasi bu
1: demokrasisi.
0: anlamda kamuoyu kendi pozisyonunu kendi elbette oluşturuyor burada. Siyasi iktidarın herhangi bir yönlendirmesine ihtiyaç da duymuyor ve başörtüsü gibi bir meselede elbette ciddi anlamda hassasiyet gösteriyor. Buradan işte temennilerimizi ortaya koyalım. Türkiye, Türk kamuoyu bu sürece kayıtsız kalmaz. Azerbaycan'da eğer bu anlamda başörtüsü ve yine 28 Şubat vari yeni yaptırımlar gelirse din ve vicdan hürriyetine yönelik o ilişkileri ciddi anlamda zedeler. Bunun farkında olmaları gerekir ve işte Amerika Birleşik Devletleri ile veya İsrail ile kurdukları ilişki üzerinden jeopolitik olarak da bölgede Azerbaycan'ın varlık göstermesi, Türkiye'yi görmezden gelmesi zaten mümkün değil. Dolayısıyla Azerbaycan hükümetinin, yetkililerin başta Aliyev olmak üzere mevcut pozisyonlarını ivedilikle revize etmesi ve gözden geçirmesi onlar için hem kendi çıkarları adına hem de kardeşlik bağlarının zedelenmemesi adına önemli olacaktır diye düşünüyorum açıkçası.
1: Hocam şöyle bir tarafı var. Ben de biraz

0: Biraz meselenin özellikle siyasi veya uluslararası anlamdaki boyutuna dikkat çekmek istiyorum. Şimdi biz Azerbaycan aslında büyük de bir alan açtık. Hem Ermenistan'la olan Karabağ mücadelesinde hem diğer alanlarda. Yani bugün Azerbaycan Suriye'ye dahi doğal gaz satabiliyorsa bir anlamda bu
1: Tabii.
0: Türkiye'nin açtığı alan sayesinde. Ancak şunu görüyorum. Sanki İran savaşına yönelik özellikle Azerbaycan Karabağ meselesini halyoluna koyduktan sonra, çünkü Azerbaycan genel anlamda petrol ve doğal gazdan çok ciddi manada işte dolar geliri elde eden
1: Evet.
0: bir ülke ve maddi olarak aslında halkına tam anlamıyla bu yansımasa da zengin bir ülke. Yani birçok şeyi aslında finanse edebiliyor. Yani ülkedeki asgari ücret, ekonomik potansiyel vesaire her ne kadar şu an Türkiye'ye göre çok daha düşük durumda olsa da Azerbaycan bir potansiyeli temsil ediyor. Ve bölgesel anlamda da İsrail'le özellikle İran'la mücadele konusunda örtüşen bir yaklaşımları söz konusu. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'yle. Yani benim gördüğüm şu, ABD ve İsrail eğer savaş bitse ya da bitmese de İran'da iç savaşı tetikleyebilecek hükümete yönelik bir hadisenin gerçekleşmesini mi acaba öngörüyordu Azerbaycan, işte Güney Azerbaycan ve İran'daki Türkler üzerinden yeni bir paradigma mı oluşturmaya çalışıyor ve burada Türkiye ile bu hususta mesafelenmeye mi çalışıyor? Aklımdaki soru işaretlerinden
1: Ya
0: birisi
1: bu
0: bu.
1: bir faktör olabilir. Yani az önce sana söyledim, yeni bir jeopolitik denklemde Aliyev ve Azerbaycan'daki mevcut yönetim kendine manevra alanı oluşturmak istiyor ve bunu alanını genişletmek istiyor olabilir. Ama bunu Türkiye pahasına yaparsa kendi aleyhlerine şekillenecektir. Yani İsrail'in sadece müttefikliğine bel bağlayarak ya da mevcut Trump iktidarına bel bağlayarak bölgede varlık göstermesi Azerbaycan'ın mümkün değil. Bu büyük bir maceraya girmek olur. İran'ı da bu anlamda hedef almak doğru bir siyaset değil diye düşünüyorum. Yani İran toprak bütünlüğünü bence şu anki konjonktürde korunması bölgenin çok daha fazla çıkarını. Bu anlamda İran'a yönelik yeni askeri harekatlar veya kara işgali gibi veya içeride İran etnik ve mezhebi yapısında parçalanmaya neden olacak büyük jeopolitik hamleler tüm bölgeyi ve Azerbaycan'ı da tehdit eder. Dolayısıyla Aliyev'in hani böyle maceralara gireceğini ben açıkçası düşünmüyorum, bunun parçası olacağını. Bu Azerbaycan'ın siyasetine de jeopolitik çıkarlarına da bence hizmet etmez. Ama bu manevra alanını genişletme çabası bence var. Türkiye'nin de bunun doğru olmadığını, Azerbaycan'ın çıkarlarına hizmet etmeyeceğini, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine hizmet etmeyeceğini muhataplarına lisan-ı münasiple atacağı adımlarla göstermesi gerekir diye düşünüyorum.
0: Eyvallah. Yani biz de Azerbaycan hadisesini böylelikle en azından bu haftalık parantez almış olalım hocam. Buradan sonra da bence Mekke İttifakı'nın Husilerin Suudi
1: Evet.
0: Arabistan'a yönelik saldırılarına ve Türkiye'nin de artık Mekke İttifakı'nın bir parçası olarak giderek Suudi Arabistan'la savunma anlamında işte üstlenmeye de giden, kurmay aklının da devreye girmesine kadar giden yakın askeri işbirliği ne gelelim istiyorum. Hocam siz bu Mekke ittifakında ve Türkiye'nin özellikle Yemen'e müdahale edeceği ya kurmay olarak işte direkt olarak askeri olarak olmasa da Suudi Arabistan'ın Yemen'deki askeri organizasyonunu düzenleyici bir faktör olarak bu savaşa dahil olacağına ilişkin çokça kanaat var medyada. Zaten bu yönde de
1: Evet.
0: birçok analiz yapılıyor. Siz ne görüyorsunuz?
1: Yani tabii sahada maalesef çatışmalar tırmanıyor. Az önce de Husiler yeni bir saldırı tehdidinde bulundular. Aramco tesislerinin hatta boşaltılmasını talep ettiler. Daha öncesinde de Suudi Arabistan Sana'ya yönelik büyük bir hava saldırısı yapacağını ve birçok bölgede sivillerin buraları terk etmesi gerektiğini ifade etti. Karşılıklı olarak ciddi bir eskalasyon var. İki taraf da kayıp yaşıyor. Yemen'de sivil kayıplar var. Husilerin Suudi Arabistan sivil altyapısını da vurması sonucu çok sayıdaki insan, özellikle havalimanlarında Riyad başta olmak üzere hayatını kaybetti. Bu stratejik bir çıkmaza doğru gidiyor. Evet, Mekke İttifakı bağlamında Türkiye üstüne düşeni yapacaklar. Yani Suudi Arabistan'ın talepleri var. Bu talepleri Türkiye karşılayacaktır. Ki başladı da zaten karşılayamama esasında. Suudi Arabistan'ın ihtiyacı olduğu askeri donanımların sağlanması, Suudi Arabistan'ın başta Mekke Medine olmak üzere, kutsal topraklar olmak üzere savunmasının sağlanmasında hava savunma sistemleri

0: güvenliğinin temini, belki bunlarla ilgili çeşitli personel aktarımı, yine kurmay desteği, istihbarat desteği gibi destekler verebilir. Ama bunun ötesinde saldırı unsurları olarak hani savaşın parçası olacağını ben Türk ordusunun düşünmüyorum. Pakistan'da benzer bir eğilim var. Pakistan belki sahada biraz daha aktif de olabilir insan kaynakları açısından. Yine Suudi Arabistan'ın çeşitli batılı ülkelerden de yardım talepleri söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere gibi ülkelerden de kendi adına yine Körfez İşbirliği Örgütü'nün bir askeri anlaşma boyutu da var. Bu anlamda yardım talep ettiği ülkeler var. Ama bu meseleyi eskale etmek Suudi Arabistan'da çıkarına değil. Yani Husilerin kaybedeceğinden çok daha fazla şeyi kaybetme ihtimali var Suudi Arabistan'ın. İşte hava sahasının kapanması inanılmaz zarar veriyor Suudi Arabistan'a. Aramco tesislerinin vurulması, petrokimya sanayisinin altyapısının vurulması Suudi Arabistan için çok tolere edilebilir. Kayıplar olmayacaktır. Husiler asimetrik bir güç, dirençli bir örgüt. Ayakta kalmayı öğrendi. Ciddi hava saldırılarına karşı belli bir direnç gösterebiliyorlar. Ama tabii Yemen'deki savaş ve iç savaşın devam etmesi bir tarafta da Yemen hükümeti var Suudi Arabistan desteklediği. Karada da ciddi çatışmalar yaşanıyor. Bundan en fazla Yemen halkı kaybediyor. İşte Türkiye'nin pozisyonu şu. Bir yandan Suudi Arabistan'ın savunmasını desteklerken aynı zamanda bu meselelerin iyice tırmanmasını engellemek için bir arabulucu olabilmek. Hem İran nezdinde hem Husiler nezdinde Suudi Arabistan'la müzakerelerde kolaylaştırıcı rol üstlenerek siyaseten bir ateşkesin sağlanması, mümkünse de siyasal bir çözümün ortaya çıkması için çaba sarf etmek. Türkiye'nin hem bölgesel paradigması bunu gerektiriyor. Hem de insani açıdan baktığımızda Yemen'deki bu insani kaybın, dramanın bir an önce bitmesi açısından önemli. Tabii Mekke İttifakı bağlamında da şunu söylemek lazım. İttifak kurulur kurulmaz büyük bir meydan okumayla karşılaştı. Daha kurumsal aşamasını yeni başlatan bir yapılanmadan bahsediyoruz. Bu tabii güçlü bir meydan okuma ama bu meydan okuma süreci hızlandırabilir. Daha güçlü bir şekilde, daha oturaklı bir şekilde Mekke İttifakı'nın oluşmasını da sağlayacaktır. Şimdi genel sekreterlik oluşturuluyor. Ortak askeri karargahlar, işte komuta kontrol merkezleri, ortak istihbarat havuzu gibi birçok mesele var. Bunlar şu anda inşa edilmeye çalışılıyor. Türkiye'nin tabii NATO'dan gelen ciddi bir deneyimi de var. Bunu da aktaracaktır Mekke İttifakı'na. Dolayısıyla Mekke İttifakı Husi ve Yemen meselesinden bağımsız bir güvenlik mimarisi Orta Doğu'da oluşturmaya başlayacak ve bu açıdan belki Yemen meselesi bir katalizör etki de yapabilir diye düşünüyorum.
1: Hocam sanki şöyle bir şey de oldu. Yani aslında Mekke İttifakı ilk olarak Husilerin Mekke saldırısıyla birlikte sınanmaya başladı. Aslında Hakan Fidan
0: Evet.
1: bu hadiseye güzel bir cevap verdi. Yani daha meclislerimizden dahi geçirmedik. Hani Amerika Birleşik Devletleri veya NATO'nun kaçıncı kez işte beşinci maddeyi devreye soktuğunu söyledi. Yani bu da bir yıl.
0: Evet.
1: Ancak şöyle bir tarafı var ki biliyorsunuz Batı'nın kurduğu organizasyonlara yönelik algısal büyütmeler ne kadar büyükse Doğu'da kurulan bir örgütlenmeye yönelik
0: Aynen,
1: algısal aşağı çekmede
0: aynen.
1: o denli büyük oluyor.
0: Mankurtlaşmış zihinler ya
1: Evet.
0: da işte üçüncü, beşinci kol faaliyetleri gibi istihbarat operasyonları, dezenformasyonlarla bunlar yapılıyor. Halbuki Mekke İttifakı çok önemli bir milat. Hele ki Türkiye'nin liderliğinde, Türkiye'nin inisiyatifiyle bu sürecin başlamış olması ve bölgenin en önemli iki ülkesi Suudi Arabistan ve Pakistan buna dahil olmuş olması inanılmaz kıymetli ve değerli. Bu ileride daha da güçlenecek, kurumsal yapısını oluşturacak ve başka ülkelerde buna adım adım dahil olabilecek. Dediğim gibi bence Yemen meselesi bir handikap değil. Tam tersi bu süreci daha da güçlendirecek, hızlandıracak bir katalizör etkisi yaratacaktır. Nihayetinde Türkiye'nin askeri kapasitesi belli. Türkiye'nin meselesi şu, Türkiye saldırgan bir güç görüntüsüyle gidip başka çatışmalara dahil olmak isteyen bir ülke değil. Maceralara girmek isteyen bir ülke değil. Tam tersine çatışma olmadan süreçleri bitirebilmek, kolaylaştırıcı rol oynayabilmek, arabulucu olmak istiyor. Husilerle işte Yemen hükümeti veya Suudi Arabistan arasındaki çatışmaların tahkim olmasını arzu etmiyor. Bu meselenin İran'ın da dahil olacağı daha büyük bir hatta mezhep savaşına dönüşme riski var. Bir Sünni-Şii çatışmasına dönüşmesi. Bunlar en fazla İsrail yararlanacaktır. Hatta şu anda bile Yemen'deki süreçten en çok yararlanan güç İsrail. Dolayısıyla bir an önce İslam dünyasının içerisinde yaşanan bu tip çatışmaların bitirilmesi gerekir. Ama tabii Yemen'de de Husilerin şunu kabullenmesi gerekir. Yani tek başına başkent dahil olmak üzere Yemen'i kontrol etmelerini mümkün değil.

0: Yani orada onların da taviz vererek sahada gelip anlamlı şekilde Yemen hükümetiyle anlaşması, uzlaşması gerekiyor. Karşılıklı olarak Suudi Arabistan'ın ulusal güvenliğinin korunması, yine Yemen'in ulusal güvenliğinin de sağlanması gerekiyor. İki tarafın da birbirine abluka uygulama gibi bir çabası var. Yani şimdi Yemenliler şöyle, Husiler şu iddiayla Suud havalimanlarını vurdular. Önce siz bizim Sana'da havalimanımızı bombaladınız dediler. Bize abluka uygulamaya çalışıyorsunuz. Ben de o zaman Suudi Arabistan'a abluka uygularım diyor. Böyle bir mütekabiliyetle Suudi Arabistan karşısına çıktı. Tabii Suudi Arabistan da şunu görmesi lazım. Yani evet, bu işi eskale ediyorsun. Hava gücünü kullanıyorsun. Karşı tarafa zarar veriyorsun ama sen de kaybedeceğin çok fazla şey var. Yani Husilerin ekonomik bir gücü yok, üst yapısı yok, alt yapısı yok. Ama senin kaybedeceğin çok değerli, kıymetli tesislerin var. Dolayısıyla bunu da dikkate alarak hareket etmesinde fayda var diye düşünüyorum.
1: Hocam son olarak da ABD, İran, İsrail savaşı, diğer taraftan da Rusya-Ukrayna savaşları var ve bunlar da aslında dura kalka devam
0: Ya
1: ediyorlar.
0: orada işte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimler çok
1: Evet.
0: belirleyici. Trump gerçekten stratejik bir çıkmazın içine girdi. Kutlan yükselen işte küresel enerji krizi, yükselen petrol fiyatları, benzin fiyatları, dizel, bunların Amerikan kamuoyuna etkisi Trump'ı ciddi bir meydan okumayla karşı karşıya bıraktı. Adeta böyle mavi bir dalga geliyor demokratlardan. Senato'nun hem senatoyu hem de temsil meclisini kaybetme ihtimali var şu anda Trump'ın. Bu onu çok zayıf bir başkana dönüştürecek. Dolayısıyla bunun yaşanmaması için işte çeşitli arayışlar içerisine girdi. Ruslarla dizel anlaşması yapmaya çalışıyor. Orada enerji altyapısının vurulmaması için Ukrayna'yı yönlendirmeye çalışıyor. Ama tabii Avrupalı devletler de bundan çok rahatsız. Zelenski çok rahatsız. Ve Trump'ın onlar üzerindeki etki kabiliyetinde kırılmakta olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla zor bir denklem. Eğer seçimleri kaybederse tabii yepyeni bir dünyayla karşı karşıya kalacağız. Zayıf bir Trump ne yapacak? İran'dan intikam saldırısı yapmak için büyük bir savaş mı başlatacak? Ama bu sefer Kongre bunu engelleyebilir. Eli zayıflayacak bir Trump. Yine tabii akabinde İsrail'de seçimler. Bu iki seçim, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'deki seçimler bize önümüzdeki dönemin yol haritasını gösterecek.
1: Hocam teşekkür ederim. Yani bugün konularımızı bitirdik. Özellikle neredeyse Bakü'den başladık.
0: Evet.
1: Yine Yemen'e kadar uzandık. Oradan New York'a kadar gittik. Sevgili dinleyenler, küreselinizin sonuna geldik. Haftaya yine görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Küreseliniz biter.
2: Küresel analiz.

0: Alo.
1: Alo.
0: Efendim.
1: Alo.
0: Sema.
1: Efendim.
0: Güzelim, yarım saat sonra arayabilir misin? Ben arayayım seni yarım saat. Sen arar mısın beni?

bağım.

İçimde salkım saçak, kızıl siyah bulutlar. İçimde salkım saçak, sevdadır bu dediğin. İçimde salkım saçak, kızıl siyah bulutlar. Aklımdan keskin bıçak, ucunda kalbim ağlar. Kızıl siyah bulutlar, sevdadır bu dediğin. Anlatsam anlamazlar.

içimde salkım saçar, sevdadır bu dediğim. İçimde salkım saçar, kızıl siyah bulutlar. Aklımdan keskin bıçak, ucunda kalbim ağlar. Kızıl siyah bulutlar, sevdadır bu dediğim.

Anlatsam anlamazlar yürekleri karalar. Anlatsam anlamazlar alaca bulacalar. Ağlamaya mecalim yok. Bulutlar ağlasın.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Name'den Name'ye programını dinlediniz.
1: Sevinci paylaştık radyoyla, zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

0: Turkuaz.
1: Yol üzerindeki suya uzak kavşak noktalara yapılan Türk mimarisinin nadir örneklerinden biridir Sibir. Kubbeli, parmaklıklı, zincirle sabitlenen bakır ve pirinç tasların parmaklık aralarından susayan yolculara boş verilip dolu alındığı bir küçük su evidir mimari tanımda. Cami avlularının olmazsa olmaz şadırvanı da bir nevi sebi sayılır. Üç kıtada ayak bastığı her yeri çiçeklendiren bir millet, su sebiletmeyi gülümsemek gibi doğal bir tavır haline getirir. Su sebildir. Bir de sebilciler vardır. Sırtlandıkları sahtiyandan su kırbasıyla beyaz külahlı, abani sarıklı, şalvarlı, tuhaf adamlar. Ellerinde üzeri elle işlenmiş, şifa ayetleri yazılmış, Kerbela şehitlerinin isimleri nakşedilmiş taslarla merhamet dediğimiz kavramı bir içim suya dönüştürürler. Hazreti Hüseyin ve Kerbela şehitlerinin ruhu için dağıtılan su, bir medeniyetin ruhunun da aynası. Yalnızca susuzları kandırmak değil, yoksullara sahip çıkmak, kimsesizlerin kimsesi olmak, açları doyurmak, sahipsiz çocuklar bir yana, sahipsiz canlılara sahip çıkmak da bir sebile dahildir. Sebil bir hayat tarzıdır artık. Biz yine de ilk çağrışım olarak şair Ziya Osman Sabah'ın dizelerini okuyalım. Nihayetsiz çöllerin üstünden hep beraber geçerken bulmadılar ne bir ot ne bir yosun. Ürkmeden su içsinler yavaşça, susun, susun. Bir sebile döküldü bembeyaz güvercinler.
0: Turkuaz.

0: Günün özeti.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 13 Ekim 2026 Salı. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Program yapımcılarımız Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstündağ. Teknik masada Fatih İnce ve mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 ve 0090 312 463 34 21. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün programımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz. Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ telefon hattımızda bizlerle birlikte olacak. Bir diğer telefon bağlantımızda TRT Irak temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızda olacak. Irak'ta yaşanan son gelişmeleri aktaracak bize. Son bölümde sporda yaşanan

0: Bugün ne oldu?
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Suudi Arabistan'ın yanında dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını iletti, hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini ifade etti. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Suudi Arabistan'a saldırılara göz yummayız dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mekke İttifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan her türlü askeri desteğin verilmesi, uluslararası hukuku da ihlal eden yaklaşımlara karşı hassasiyetle ve kararlılıkla mukabele edilmesine imkan sağlanmalı dedi. Avrupa'nın yeni kabusu, market dolaplarına siber saldırımı yapıldı. Avrupa'daki bazı marketlerin dondurucularında sıcaklık ayarları uzaktan müdahale ile değiştirildi. Ürünler bozuldu, binlerce gıda toplatıldı. Siber saldırılarda akıllara banka hesapları, kişisel bilgiler ya da mailler geliyordu. Uzmanlar gıda güvenliği, hizmet devamlılığı ve insan sağlığının da korunmak zorunda olduğu yeni bir dönemden bahsediyor. Sosyal medyada çocuklar için yeni dönem 1 Kasım'da başlıyor. Bakan Göktaş, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin 15-18 yaş arasında önemli noktalar var. Mesela bazı uygulamalar olmayacak. Ekran bağımlılığı unsuru oluşturan ekran kaydırma, sürekli başa kaydırma olmayacak. Buna ek olarak ekran kopyası yani ekran kaydı yapılamayacak ve canlı yayın açamayacaklar ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılını kutladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istiklal mücadelemizin merkezi ve cumhuriyetimizin kuruluşuna tanıklık eden Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü kutlu olsun ifadesini kullandı. Güney Kore'de iki öğrencinin üniversite sınavında yapay zeka destekli gözlük kullandığı tespit edildi. Yonhap'ın konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı haberine göre başkent Seul'ün batısındaki Yonsei Üniversitesi'nde sınava giren bir öğrenci sınav öncesi taktığı optik gözlüğü sınav esnasında yapay zeka destekli gözlükle değiştirdi. Durumun fark edilmesi üzerine öğrenci sınav salonundan dışarı çıkarıldı ve bu kişinin gelecek 3 yıl boyunca üniversitenin sınavına girmesi yasaklandı. Papa 14. Leo hastaneye yatırıldı. Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, akciğerinde tespit edilen kitle nodül nedeniyle bugün geçireceği operasyon için hastaneye yatırıldı. İsrail basını Netanyahu Trump'ı, İsrail ise ABD'yi kaybetti haberini yaptı. İsrail basını Trump'ın Gazze ve İran konularındaki öfkesi nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sırt çevirdiğini, seçim öncesi beklediği destek çağrılarının boşa çıktığını vurguladı. Almanya'da Nürnberg Havalimanı'nın acil durum nedeniyle geçici olarak kapatıldığı bildirildi. Kremlin, Avrupa Birliği yaptırımları ABD ile yakıt anlaşmasını engelleyebilir açıklamasını yaptı. Kremlin, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik olası yeni yaptırımlarının Moskova ile Washington arasındaki dizel yakıt anlaşmasının uygulanmasına engel teşkil edebileceğini açıkladı. Bakan Şimşek, çeşitlendirilmiş tedarik kaynaklarımız ve güçlü altyapımız enerji arz güvenliğimizi destekliyor dedi. Bakan Şimşek, mal ihracatındaki artış ve hizmet gelirlerindeki dirençli görünümün katkısıyla cari açığın yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngördüklerini belirterek, küresel enerji arzına yönelik risklerin arttığı bu dönemde çeşitlendirilmiş tedarik kaynakları

sınırlarımız ve güçlü altyapımız enerji arz güvenliğimizi destekliyor dedi. Son haberimiz ekonomiden. Altın fiyatlarında son durum. Borsa İstanbul, kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasasında standart altının kilogram fiyatı günün sonunda 6.618.000 liraya çıktı.

Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Evet, gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Telefon attığımızda konuğumuz terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ. İyi akşamlar, hoş geldiniz programımıza.
1: İyi akşamlar Arzu Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Gündemin ilk sırasında Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasındaki dizel yakıt anlaşması var. Bu anlaşmayı nasıl değerlendirirsiniz ve tabii Ukrayna Savaşı'nın seyrini nasıl etkileyebilir?
1: Arzu Hanım, sesiniz geldi gitti. Bir daha tekrarlarsanız soruyu size zahmet.
0: Amerika Birleşik Devletleri Rusya arasındaki dizel yakıt anlaşması Ukrayna Savaşı'nın seyrini nasıl etkiler, nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şimdi bu Amerika ile Rusya arasında dediğiniz gibi bir anlaşma gerçekleşti akaryakıt konusunda. Ancak tabii bu akaryakıt anlaşması dünyada bütün dengeleri değiştirir mi? Ya da ekonomi anlamında bir rahatlamaya sebebiyet verir mi? Veya Amerika'daki o yakıt krizini çözmeye yeter mi? Onun bir tartışmak lazım. Çünkü burada çok net görülmesi gereken hadise şu. Bu bana göre sembolik bir anlaşma. Ve Amerika'nın yani günlük 1,5 milyona yakın varil dizel yakıt tükettiğini hatırlayalım. Yani bu Rusya'nın yapacağı 3 milyon ton toplamda yardım Amerika'nın yani bir aylık bir ihtiyacını karşılar vaziyette. Dolayısıyla pansuman diye nitelediğim bu anlaşma neye ilaç olur tartışılır. Ama tabii burada şu var. Amerika ile Rusya'nın bu yaşanan akaryakıt krizinde birlikte yol alacağını gösteren bir anlaşma bu. Daha çok sembolik. Yani niye sembolik? Çünkü gerçekten dünya çok kritik bir süreçten geçiyor ve akaryakıt fiyatları inanılmaz tehlikeli boyutlara gelmiş durumda. Yani dün benim en son takip ettiğimde 106 dolardı varil fiyat.
0: Evet.
1: 110'lar konuşuluyor. Eğer daha da büyük bir ciddi kriz gelirse bunun kaça çıkacağı veya nerelere mal olacağı tartışılıyor. Burada bu süreçte aslında Amerika'da bunu görüyor diye tahmin ediyorum. Bir akıl Arzu Hanım çok net dünyayı ateşe verme, dünyadaki şu an oluşan o krizi daha da genişletme ve süreç içerisinde de bu kaos ortamından faydalanma niyet ve arzusunda. Şimdi tabii haklı olarak siz şunu soracaksınız. Kim bu akıl diye.
0: Evet.
1: Ben hemen size geçtiğimiz günlerde Sayın Erdoğan'ın yaptığı çok kritik bir konuşma vardı. Türkiye üzerinde en son bu fon olayından dolayı oynanan oyunlarla ilgili bir değerlendirmesi vardı. Orada Türkiye'yi karıştırmak adına emperyalist ve siyonist cephenin kurduğu bir karargâhtan bahsetti Sayın Erdoğan. Bu son günlerin en önemli tespiti ve en doğru, en güncel tespiti. Çünkü şunu görmemiz lazım. Siyonist cephe ve emperyalist cephe yani İsrail ve İngiltere emperyalist cephenin yani mantığın esas kalesi diyeceğimiz yer bir işbirliği içindeler. Neyin işbirliği veya nasıl bir akıl dönüyor derseniz
0: Evet.
1: ben rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Dünya büyük bir kırılımdan geçiyor ve bu kırılımda yeni kutuplar, yeni bir düzen oluşuyor. Bu oluşan düzen kesinlikle Siyonist ve emperyalist cephenin aleyhine ve onlar şunu çok iyi biliyor. Eğer bu düzen ayak tutarsa yani yeni kurulmak istenen düzen dikiş tutarsa bu İngiltere merkezli emperyalist cephe ile Tel Aviv merkezli Siyonist cephenin iflası anlamına geliyor. Dolayısıyla bunu ne yapıp bir şekilde durdurmak lazım. Onun da tek yolu bu

0: güden liderlerin bir şekilde tasfiye edilmesi lazım. Kastım Sayın Erdoğan, kastım Trump. Trump'ın şimdi yaklaşan bir seçimi var ve çok da kritik. Bu seçimde Trump'ı bir şekilde tasfiye etmenin tek yolu var. Seçimde Trump'ı zorda bırakmak ve o Senato ve Temsilciler Meclisi üstünlüğünü kaybettirerek Trump'ı sorgulanır, yargılanır hale getirmek. Bunun da tek yolu ekonomide bir kriz yaratmak. Ekonomide kriz yaratmanın tek yolu da akaryakıt fiyatlarında önlenemez bir yükseliş.
1: Evet.
0: Şimdi dikkat ederseniz bu aklın sahada şu an fiilen işlediği bir süreçten geçiyoruz. Yani Suudi Arabistan'da Aramco'nun hedef alınmasıyla Rusya'da Rusya'nın akaryakıt üretim tesislerinin veya bu enerji altyapısının hedef alınması rastlantı değil, onu söyleyeyim. Burada çok maksatlı, çok bilinçli bir politika uygulandı, bir saldırı var. O saldırının arka planı biz okumazsak yanlış yerlere savrulur ve yanlış değerlendirmelerde bulunuruz. Dolayısıyla ben Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerine yapılan saldırılarla Ukrayna'nın Rusya yaptığı saldırıları aynı mantıkla değerlendiriyor ve bir aklın iki projeyi birden yürürlüğe aldığını değerlendiriyor, düşünüyorum. Zaten baktığınızda Zelenski Yahudi kökenli bir proje devlet adamı. Bu Ukrayna Savaşı'nda baştan sona üzerine düşen, bu anlamda yerine getiren bir kullanışlı aktör. Aynı şekilde Husiler'i şu an yöneten devrim muhafızları, bunlar da İsrail güdümüyle hareket eden bir akıl. Yani baktığınızda aynı merkezin, aynı aklın iki coğrafyada da çok tehlikeli oyunlara girdiğini görüyorsunuz ve bu maalesef şu an için bu oyunlar karşılık buluyor ve bu manada dünyada akaryakıt fiyatları inanılmaz bir kriz ve tırmanış içerisinde, yine aynı şekilde bu krizin giderek daha da büyüyeceği değerlendiriliyor ve bu kaos bir türlü çözümden yana yol almıyor.
1: Evet.
0: Böyle güçler savaşında hedefler kimler? Putin, Sayın Erdoğan ve Trump. Bu nedenle olan biteni önleme adına ben Trump ve Putin'in bir nefes aldırma veya bir psikolojik avantaj elde etme adına bu çıkışı yaptığı kanaatindeyim, bu anlaşmayı. Ha, dediğim gibi bu yaraya merhem olmaz. Bu Amerika'daki veya dünyadaki petrol fiyatlarını bir anda düşürmez. Bir iki ülkenin sembolik bir anlaşması olarak tarihte yerini alır. Bunda da maksat bundan sonra olacaklarda işte iki ülkenin birlikte hareket edeceğine yönelik bir mesaj vermek diye okuyorum ben bu anlaşmayı. Ama dediğim gibi devamını getirebilirler mi? O anlamda benim endişelerim var. Çünkü Ukrayna-Rusya meselesi öyle bir hale geldi ki İngiltere'nin sabotesi neticesinde içinden çıkılmaz bir kör düğme dönüştü. Ne Rusya işgal ettiği yerden çıkar ne de Rusya, düzeltiyorum Ukrayna, bu işgali kabul ederek ben bu şekilde anlaşıyorum der. Dolayısıyla ortada böyle bir tehdit var. Bu tehdit çerçevesinde dünya bir çıkış, bir çözüm yolu arıyor ama maalesef gerçekten herkesin tıkandığı da herkesin bu konuda ciddi bir arayış yerine girdiği de dönem yaşanıyor. Ha, biz buradan nasıl sıyrılırız veya insanlık buradan nasıl kurtulur? Bu konuda gerçekten çok, dediğim gibi, sıkıntılı günler bekliyor dünyayı ve insanlığı.
1: Evet. Yine bir diğer gündem başlığı Mekke İttifakı ve bir yandan da sizin de biraz önce altını çizdiğiniz gibi Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları. Mekke İttifakı'nın Suudi Arabistan'a yönelik olası askeri adımları bölgesel güç dengelerini nasıl şekillendirebilir? Husilerin saldırılarındaki artış Suudi Arabistan'ın güvenlik politikalarında nasıl bir değişime yol açabilir?
0: Şimdi Mekke İttifakı dediğiniz gibi şu an en bana göre dünyadaki yaşanan en büyük siyasi olaylardan biri. Sayın Erdoğan zaten bunu çok net ifade ediyor yaptığı açıklamalarda. Çok anlamlı ve büyük bir oluşum ve bu oluşumu engellemek için de bir takım akılların, bir takım yerlerin biz pusuda beklediğini ve engellemek adına da bir takım kirli oyunlara girdiğinin farkındayız diyor. Ama yine bir kararlılık bildiriyor Sayın Erdoğan ve bu olaya rağmen, yani bu tespite rağmen bu süreçlerinden asla vazgeçmeyeceklerini ifade ediyor. Bana göre zaten işin doğrusu da o. Şimdi bu bahsettiğim iki cephe, emperyalist ve siyonist cephenin en büyük korkusu ve kabusu bu bahsetmiş olduğumuz ittifakın giderek büyümesi, zamanla İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yerini alması ama onun gibi sadece kağıtta değil, gerçek manada da etki üreten bir güce dönüşmesi. Bu büyük bir kabus. Ve Sayın Erdoğan'ın bu önünü açtığı süreç, ki Mehdi İttifakı'nda zaten mimarı ve aklı Türkiye kaynaklı, Türkiye odaklı, onu da hatırlatalım. Şimdi bu süreç içerisinde Türkiye'nin getirdiği mesele engellenmek istenir mi? Zaten Sayın Erdoğan bunu açıktan söylüyor. Böyle bir güç ve akıl devrede diye. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Dinleyenlerimiz oradan daha rahat konumlandırsın resmi çerçeveyi. 3 Eylül bir anda biz Suudi Arabistan Husi arasındaki çatışmalarla tanıklık ettik veya tanıştık. Şimdi 3 Eylül niye bu tarihi verdim? Çünkü ondan yaklaşık işte bir ay öncesi, yani 7 Ağustos'ta bir anda 3 ülke, Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin bir anlaşma imzaladığını gördük. Bu anlaşmanın imzalanması dünyada büyük ses getirdi. Çünkü bahsettiğim gibi burada 3 ülke yeni bir dönemin kapısını aralıyorlardı ve dikkat ederseniz hiç bu haberlere konu olmadı. Bir anda biz bu konuyla dünya olarak tanıştık ve belli ki arka planda bahsettiğim ülkeler büyük çalışmalar yürütmüşler. Çok da derinden ve sessiz bir şekilde bir yapılanmanın altyapısını oluşturmuşlar. Şimdi bu tam bir kabus. Bu kabusta o gün tanıştılar ve sonrasında hiç vakit kaybetmeden bu oluşum çok hızlı hareket ederek 31 Ağustos'ta bir anda bu yapının Türkiye'de, yani Çırağan Sarayı'nda yaptığı bir toplantıyla ikinci etabına biz tanıklık ettik. Yani Dışişleri Bakanları, Milli Savunma Bakanları ve Savunma Bakanları'nın olduğu geniş çaplı bir altyapı çalışmalarını koordine etmek üzere sekreterya kısmını bu ülkelerin bir araya geldiğini gördük. 7 Ağustos, 31 Ağustos. Hemen sonrasında da 3 gün, 4 gün sonra da enteresan bir şekilde Husiler Suudi Arabistan'a saldırmaya başladı ve yine enteresan bir şekilde Amerika başta, İsrail'de ana gündem konusu olmak üzere herkes Mekke ittifakını sorgulamaya başladı. İlginç bir şekilde. Bakalım şimdi ne olacak? Husiler saldırdı. Kime? Suudi Arabistan'a. İttifak var. Bakalım ittifak gereğini yapacak mı? Yoksa daha doğmadan bu ittifakı öldürebilecek miyiz? Bu tartışılmaya başlandı.
1: Evet.
0: Şimdi Sayın Fidan da Amerika'da gerçekleşen Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde katıldığı programda Amerikalı Jeffrey'e aynen şunu söyledi bu sorgu sırasında. Siz dedi NATO olarak dedi yıllardır berabersiniz. Kaç defa uyguladınız dedi 5. maddeyi. Ve çok da anlamlı bir cümleyle biz daha dur bakalım daha dün dedi başladık. Hemen dedi 5. maddeyi sorguluyorsunuz. Önce kendinize bakın demeye getiren çok akıllı bir çıkış gerçekleştirdi. İşin doğrusu da bu. Dolayısıyla burada Suudi Arabistan'a bir anda Husilerin saldırmasını iyi okumak lazım. Orada düne kadar İsrail'e hedef alan sözde artık onu da ben samimiyetimi sorgular hale geldim. İsrail'e hedef alan, buradan İsrail ve Amerikan gemileri geçemez diye Babur Mendebi kapatan Husiler ne oldu da bir anda buradan her türlü gemi geçer Suudi Arabistan hariç der noktaya geldi. Ve en son Riyad'daki Kral Ali Havalimanı'na yapılan saldırılar, yani çok sayıda ölü ve yaralı var. Burayı hedef gözeterek, sivilleri hedef alarak yapılan saldırı, bunları kimse izah edemez. Ve bunların tek bir izahı var. İsrail, İran üzerinden kirli bir oyunu şu an sahneye aldı. Hem bölge savaşı çıkarmak hem de Mekke ittifakını daha doğmadan öldürmek adına ittifakı hedef alan saldırılar düzenlettirmeye başladı. Kim üzerinden? Husiler üzerinden. Ve dikkat ederseniz bir taşla iki kuş vuruluyor. Yani hem bu bölge ittifakı olarak bu ittifak sorgulanıyor. Onu sorgulatır hale getirmek isteniyor. Ama aynı zamanda akaryakıt fiyatlarını da Ukrayna'nın Rusya'ya yaptığı gibi onları da gene sorgulatan, hatta fiyatların yükselmesine sebebiyet veren bir akıl ve bir mantıkla bugün dünya enerji piyasası sorgulanır hale getiriliyor ve bundan en çok Trump etkileniyor ve dünyada ekonomik fiyatlar ve ekonomik dengeler yerle bir oluyor ve zaten tam da bu İsrail'in istediği ortam, yani bölgesel bir savaş, kriz çıksın, bütün dünya yansın, enerji fiyatları tavan yapsın, böylelikle Trump tasfiye edilsin, yapılacak o seçimde kaybetsin, aynı zamanda da dünyada bu krizi yöneten ben olayım. İngiltere ile beraber el ele veren İsrail şu an bu mantığı yürütüyor ve götürüyor. Ve maalesef bana göre şu ana kadar da bu konuda başarılılar. İstediklerini elde edecek adımları atıyorlar.

0: beraberinde hatta daha da büyük geniş çaplı anlaşmalar bu oyunu ters yüz edebilir, bu oyunu bozabilir. Ama tabii bunu başarabilecekler mi, o ülkeleri takip etmek lazım. O ülkeleri dikkatle kontrol ve takibini sağlamak lazım. Zor bir iş ama istenirse başarılabilir, ama bunu başarıp başarmayacağı konusunda ciddi şüpheler ve endişeler var. O nedenle süreci takip ediyor ve değerlendiriyor olacağız Arzu Hanım. Şu an net bir çizgi çizmek bu şartlarda mümkün değil maalesef.
1: Peki efendim. Bugünün gündem başlıkları bunlardı. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ettim. İyi bir akşam diliyorum.
1: Sağ olunuz. Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ konuğumuzdu.
2: Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.

0: Yine bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızda TRT Irak temsilcisi Yılmaz Aslan var. Yılmaz Aslan merhaba.
1: Merhaba, iyi akşamlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Irak'ta gündemde hangi başlıklar var?
1: Irak ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde bu hafta güvenlik, ekonomi ve Türkiye ile ilişkiler öne çıktı Arzu Türkan. Silahlı grupların devlet kontrolüne alınmasına yönelik takvim açıklandı. Irak dinarındaki değer kaybı tartışma yarattı. Türkiye ile Irak arasında kalkınma yolu projesi için petrol karşılığında bir finansman modeli de gündeme geldi bu hafta. Güvenlik cephesinde başlayacak olursak Irak hükümeti kontrol dışındaki silahların tasfiyesi için gelecek yılın Haziran ayına hedef gösterdi. Geçtiğimiz hafta da buna benzer bir açıklama yapılmıştı. Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü açıklama yaptı bu konuyla ilgili. Silahlı grupların silahlarının devlet kontrolüne alınmasının ve güvenlik kararlarının tek merkezden yürütülmesinin amaçlandığını ifade etti sözcü. Ve koalisyonun görevinin sona ermesinin ardından da güvenliği kendi imkanlarıyla sağlamaya hazır oldukları ifade edildi. Türkiye-Irak hattında da terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki yani Doğu Kum kuzeyindeki 4 barınma alanını boşalttığı bildirildi. Güvenlik kaynaklarından aldığımız bilgilere göre Metina bölgesinin bazı kesimindeki Hebat, Yaş, Kısavri ve Sason alanları 8 Ekim tarihiyle boşaltıldı. Dün de yine haber merkezimizde paylaşmıştık bu konuyu. Gelişme Türkiye'de yürütülen terörsüz Türkiye süreci kapsamında değerlendiriliyor.
0: Evet.
1: Irak ve IKV'deki güvenlik düzenlemeleriyle silahlı unsurların geleceği de bu sürecin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Ekonomide haftanın en önemli gelişmesi de Irak dinarının dolar karşısında değer kaybetmesi oldu. Geçtiğimiz hafta yayınımızda yine bahsetmiştik. 6 Ekim'de alınan bir karar 7 Ekim'de uygulamaya girdi ve dinar 1320 dinardan 1520 dinara çıkarıldı. Bu arada karara karşı çıkan bazı milletvekilleri Başbakan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı hakkında Federal Yüksek Mahkeme'ye başvurduklarını, dava açtıklarını ifade ettiler. Diğer taraftan Irak Merkez Bankası ise rezervlerin yeterli olduğunu ifade ediyor. Petrol geçişi bu ay günlük ortalama 2,5 milyon varil seviyesindeydi. Irak ekonomisinin petrol gelirlerine yüksek bağımlılığı, bütçe ve döviz politikaları

0: sağlığının temel sorunları arasında gösteriliyor. Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik işbirliğinde kalkınma yolu projesi öne çıktı. Çok ilginçtir. Son iki gündür bazı basın yayın organlarında bu konuyla ilgili önemli bir haber geçiyor. 17 milyar dolarlık bir proje bu. Türk şirketlerinin inşaat çalışmalarını petrol karşılığında üstlenmesini öngören bir finansman modeli üzerinde şu an bir çalışma yürütülüyor. Basra'daki Fas Limanı'ndan Türkiye sınırına uzanacak yaklaşık 1200 kilometrelik ulaşım koridorunun ilk aşamasının 2028'de tamamlanması hedefleniyor. Taslak anlaşmanın ayrıntıları ve uygulama takvimi de henüz netleşmedi. Önümüzdeki birkaç ay içinde netleşeceğini tahmin ediyoruz. Diğer taraftan uluslararası koalisyon Irak'taki görevi sona erdi biliyorsunuz. Iraklı yetkililer güvenlik güçlerinin kara ve hava operasyonlarını yürütme kapasitesinin arttığı ve sınır güvenliğinin sağlandığını ifade ediyorlar. Bunun da altını çizelim. Yani özetlemek gerekirse Irak ve IKBD haftanın öne çıkan gelişmeleri güvenliğin devlet kontrolünde birleştirilmesi, ekonomik baskıların yönetilmesi ve Türkiye'de ortak projelerin ilerletilmesi başlıklarında yoğunlaştı Arzucuk'la.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Kolaylıklar
0: Kolay
1: diliyoruz
0: gelsin,
1: size. TRT Irak temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızdaydı.
2: Sporda yaşanan son gelişmeler günün özetinde.

0: Sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Bu son bölümümüzde spor yorumcusu Lütfü Özel stüdyomuzda konuğumuz. Hoş geldiniz
1: Merhabalar, hoş
0: programımıza.
1: bulduk. İyi bir akşam dileyelim. Evet, artık akşam oldu.
0: İnşallah iyi bir akşam olur. Çünkü bu akşam futbolu konuşacağız, takip edeceğiz. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk edecek.
1: Çok güzel bağladınız. İyi bir akşam olur inşallah diye. Şöyle diyeyim. Bu Barça, yani Galatasaray büyük takımlarla oynuyor ve buralarda iyi sonuçlar da alıyor yani. Bununla ilgili bir sorunumuz yok. Kötü sonuçlar alıyor ama bu doğal bir süreç. Şimdi bu Barcelona takımı da güçlü bir diş, deve dişi diyelim. Yani çok güçlü bir takımdan bahsediyoruz. Bu seneki performansı ise bir başka.
0: Eyvah.
1: Eyvah diyebileceğiniz bir performans.
0: Eyvah.
1: Son 7 karşılaşmasında en az attığı gol 5. Son 7 karşılaşmasında gelene 5, gidene 6,
0: Eyvah.
1: oturana 7.
0: Yuh.
1: Böyle 7 golü de var. Dolayısıyla şimdi ve bütün bu sezon yaptığı bütün müsabakaları kazanmış durumda. Çok formdalar. Bir açıdan da baktığımız zaman, şimdi tabloyu çizeyim de ben, ona göre umutlanalım. Bir açıdan da baktığımızda dünya şampiyonu bir takımdan bahsediyoruz. Yani sonuçta bu İspanyollardan oluşan bir takım. Onlardan bu takımın içinde de oyuncular var.
0: Hem öyle hem de bu
1: Hem
0: sene
1: öyle
0: çok
1: hem böyle.
0: formda.
1: Hem öyle
0: Eyvah.
1: hem böyle hem öyle. Evet.
0: Zor bir maç bizi
1: Şimdi
0: bekliyor.
1: zor bir maç. Buna karşılık Galatasaray'ın nasıl bir pozisyonda olduğunu anlamak için oraya da bakmamız lazım tabii. Galatasaray daha önceki böyle takım oyunu görüntüsündeki havasını bu sezon pek yansıtmıyor. Daha çok düşük profil sergilediği anlar oldu. Ligdeki karşılaşmalarında tamam galip geldiği maçlar tabii ki var. Fakat hala tartışmalı skorlardan, oyunlardan bahsediyoruz. Osimhen olduğu zaman başka, olmadığı zaman başka oynuyor. Bu şekilde şeylerimiz var, konuşmalarımız var ama Barcelona'da neredeyse 11 tane Osimhen var. Yani biraz abarttım. Farkındayım. Fakat gerçekçi olmak durumundayız. Şöyle diyelim, hiçbir takım rakibe karşı peşinen mağlubiyetle, kaybetmek korkusuyla ya da endişesiyle çıkmaz sahaya. Galatasaray'da bu mantıkla

0: çıkacak. En büyük destek tabii ki burada oynanacak maç ve seyirci desteği önemli, değerli. Bir baskı oluşacaktır. Hakem üzerinde de baskı oluşacaktır. Fakat şimdi şöyle bir şeyle karşı karşıyayız. Galatasaray'da bu milli takım maçlarında da tanıklık ettik. Üç karşılaşmada Barış Alper'in ortaya koyduğu bu faul alma görüntüleri çok tepki çekti, antipati yarattı. Bütün hakemler, bakın Arzu Hanım, bütün hakemler maçtan önce takımları ameliyat ederler, tamam mı? Bu ameliyatta hangi oyuncunun nerede, nasıl, ne yaptığını not defterine alırlar. Ve ondan sonra bazen öyle olur ki gerçekten bir faul olsa dahi es geçerler. Yani bu mutlaka kendini atmıştır ya da burada faul almaya çalışıp beni kandırmaya çalışıyordur diyebilir. Bu gözle bakarlar. Şimdi bu açıdan da bakıldığında bir şeyimiz var. Galatasaray burada o numaraları yapamaz. Yani yabancı hakemlere karşı özellikle Avrupa maçlarında daha dikkatli olduklarını söyleyebiliriz. Bu aşikar. Ama yapmaya kalkışmaları bizim hep bu anlamda da aleyhimize işleyen bir süreç olarak sahada karşımıza çıkıyor. Bütün bunların karşısında geriye ne kalıyor? Geriye şu kalıyor. Bu oyuncuların hepsi profesyonel, iyi oyuncular, değerli oyuncular. Defansta Abdülkerim ve Sanchez, eğer ikisi de oynayacak büyük bir ihtimalle, ama oynamama ihtimallerini de düşünüyoruz. İkisinin de form düşüklükleri var. İkisinde de sıkıntı var. Ancak yine de yokmuş muamelesi yaparak bu maçı onlar açısından da profesyonellikleriyle doğru orantılı ciddiye alacaklarını hayal ederek, düşünerek, ona göre de bir oyun planı sergileyerek mücadele edecektir. Yani sosyal medyaya gelirken baktım 3-4-5 yer miyiz, 6'da atarlar mı falan şeklinde bir şey var. Bunun da kamçılayıcı, en azından hareketlendirici, tahrik edici, olumlu anlamda bir görüntüsü olmasını temenni ederiz elbette ki. Siz bizi ne sanıyorsunuzun bir karşılığı eşittir cevap anlamında. Bu daha önceki buna benzer maçlarda da rakipler hep favori oldular. Ama çatır çatır oynayıp bunu geçmeyi başardı Galatasaray. Burada da tablo rakibin lehine, ancak gerçekçi olmak gerekirse benim açımdan bir beraberliğin iyi olacağını düşünüyorum. Yani bu bir turnuva maçı. Turnuva maçı olduğu için bir maçta konu kapanmayacak. Daha oynanacak maçlar var. Galip gelmeniz bir avantajdır. Bundan sonraki sürecin içerisinde kalmak adına. Yenilmeniz de hiçbir şeyin bitti diye tanımlayacağınız bir şey değildir. Buralardan eşittir çekip bir puanla çıkabilirsek gayet iyi olur. Hani 3 puan, hani inşallah dediniz ya, öyle diyebiliriz. Fakat yenilgi de çok anormal bir sonuç olmayacaktır diye düşünüyorum. Peki. Nasıl oynanır onu da söyleyelim, biraz peki, bahsedelim. Madem günün maçı bu. ondan bu şekilde bahsetmekte fayda var. Şöyle diyeyim. Barcelona Galatasaray'ın gelmesini beklemeyecektir. Yani gelse ne olur, gelmese ne olur diye bakacaktır. Ne oynuyorsa baskıyı kuracaktır. Büyük bir ihtimalle daha çok kontratak futbolu oynarız gibi geliyor bana. Ama burada kanatlarımızın iyi oynaması lazım, iyi koşması lazım. Mümkün olduğu kadar her maçta olduğu gibi topu hep Osimhen'le buluşturma derdine düşüyor futbolcular Galatasaray'da. Bu da ister istemez bir vaka. Umarız böyle bir plan olacaktır, ama böyle bir plan işler umarım. İşlemezse o zaman işte biraz önce söylemimiz kötü olur.
1: Şimdi bu akşam Türkiye saatiyle 22'de başlayacak maç. Tabii TRT1'den ve TRT Tabii'den de canlı yayınlanacak.
0: Evet, evet.
1: Futbol severler ekran başında bu maçı izleyebilirler. Umarız güzel bir sonuçla biter diyelim, yani ama şöyle, zor bir maç Galatasaray tamam, bekliyor.
0: Biz ama büyük maçlarda hep ummayı ya da hayal etmeyi, inşallah diyerek beklenti içine girmeyi konuşuyoruz hep. Bu bizim bir biçimde şeyimizde var artık. Genetiğimize işlendi, öyle diyelim. Bunun altından kalkacak başka bir şeye ihtiyacımız var bizim. Yani futbol yapılanmasına, futbol gelişimine, futbolcu gelişimine, sisteme, mantığa, kafaya. Onlarla uğraşmamız lazım, ama onlarla da çok radikal bir şekilde sonuç istediğimiz gibi

0: ne yazık ki alamıyoruz. Bu süreç uzuyor. Sağlamasını yapayım. Yani şu milli takımı oluşturan futbolcuların önemli bir kısmını altın jenerasyon deyip bağrımıza bastık. Ve onlar da çok iyi işler yaptılar. Fakat peş peşe 4 mağlubiyet olunca birdenbire Montella'yı da yere göğe sığdıramadık. Eleştirilerin, genel eleştirilere rağmen hep ona bir tolerans tanıdık, pay verdik. Oyuncuların o jenerasyon özelliğiyle Montella'nın futbol alışkanlıkları ya da bilgisinin hamur olup ortaya çıkarttığı sonuçtan çok şikayetçi olmadık. Yani Dünya Kupası'na gittik, A grubuna çıktık, Uluslar Ligi'nde iyi futbolcuları da evet bulduk, getirdik. Sonuç. Ama bir anda puf oluyorsunuz. Yani
1: niye böyle oluyor?
0: Bu derin bir soru, biliyor musunuz? Bu
1: programı bitirir miyiz?
0: Yok, program yetmez. Ama biraz bahsedebilirim. Evet, o da şu. Biraz önce söylemeye çalıştım. Sistem değişmeli, şu olmalı, bu olmalı derken. Bir yerlerde bakın şöyle diyeyim. Bu süreç Montella ile birlikte devam ederken sürekli medyada medya mensubu olduklarını iddia eden bazı kişiler, kimseler. Onlar sürekli aralara hep böyle parça parça bununla olmaz, bununla olmaz, bununla olmaz şeyleri attılar. İnsanların kafalarında soru işaretleri oluşmasını sağladılar. Sebebi şu. Herkes birilerinin peşinde yürüyor. Anlatabiliyor muyum? Diyor ki Türk olsun diyor. Benim onunla diyor diyaloğum iyi. Güzel haber alırım diyor. Bilmem ne alırım diyor. Ya da başka türlü şeyler düşünüyor. Bir şeyin peşine düşüyor. Şu anda bak şöyle diyeyim. Bazı isimler dolaşmaya başladı milli takım teknik direktörü olarak. Hepsi birilerinin adamı Arda Hanım. Yani inanın öyle. Şu Arda Turan yurt dışında iyi teknik direktörlük yapıyor. Yapsın. Yani hoşumuza da gidiyor. Bu konudaki becerisinin, başarısının bir yerlerde görmek bizi mutlu ediyor. Ama milli takımda görmeyelim. Milli takımda görmeyelim. Çünkü ortaya koyduğu, topluma koyduğu fotoğraf tartışmalı. Yani milli takım teknik direktörü olduğu anda size teminat veriyorum. Ben şurada ve çıktığım bütün yayınlarda aleyhine konuşmaya başlarım. Çünkü bu kadar balık hafızalı olmamamız gerekir diye düşünüyorum. Aynı şeyi iddialı konuşuyorum. Bakın şimdi Fatih Terim için de söylüyorum. Türkiye'nin bir numaralı teknik direktörüdür. Doğrudur. Ama şu anda böyle bir görev yapacak durumda olmadığını sadece ifade edeyim. Başka isimler de dolaşıyor. Bulunabilirsin. Sonuçta bulunur ama bu kadar kaotik, bu kadar birilerinin adamı, birilerinin bağı olanı, birilerinin şusu busuyla olacak bir şey değil bu. Tamamen objektif kriterlerle sadece milli takıma ne yarıyorsa onun ardına takılarak yapmamız, gitmemiz gereken bir süreçten bahsediyoruz. Fakat böyle olmuyor.
1: Çok
0: şu anda aleni bir şekilde pazarlama yapılıyor medya üzerinden. Bak, hem televizyon kanalları, sosyal medya kanalları, YouTube kanalları, şunlar bunlar, hem de çıkan gazetelerin sayfaları üzerinden algı operasyonu yapılıyor. Birkaç kişi üzerine çok fazla odaklanılmış durumda. Bunlar başlı başına sıkıntı. Bir şey daha ekleyeyim. Madem başladık size nefes aldırmadan, sizi dinlendireyim. O da şu. Şimdi bakın, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yönetiminde çoğunluk yedek üyelerle birlikte var ama aslında çoğunluk yok. Yani o yedeklerle birlikte tam sayının 28'in
1: tabii istifa edenler oldu
0: var,
1: tabii. Değil mi?
0: Şimdi bakın patır patır istifa ediyorlar. Evet. Hem de ağır sözlerle istifa ediyorlar. MHK Başkanı tutuklu. Bir hakem tutuklu. Şeyler ayrıldı. Yöneticiler ayrıldı.
1: Bir 5 kişi istifa etti diye.
0: Hala ediyorlar. Dün de bir istifa daha oldu. Şimdi buna rağmen işte MHK Başkanı sonunda istifa etti. Ama Futbol Federasyonu Başkanı görevinin başında. Teamüller böyle bir süreçte o görevin başında olmanızı izin vermez aslında. Ha, yasal olarak hakkınız mıdır? Evet. Yasal olarak hakkınızdır. Fakat şu tabloya bakar mısınız? Bir yandan kısa bir süre sonra yayın ihalesi yapılacak. Bütün kulüpler yayınlardan elde edilen gelirin ne kadar düşük olduğundan şikayetçiler vesaire. Bir yandan lig devam ediyor, bir yandan Avrupa şeyleri devam ediyor ama bunları yönetecek, bunların hepsinin yanında duracak bir güçlü bir federasyon yapısı yok. MHK yok.

0: Komisyon, Merkez Hakem Kurulu hepsinde bir takım sorunlar
1: Yani
0: var. Milli takım.
1: sizi bile şaşırttığımıza göre artık durumu anlayın Ahmet yani
0: Evet.
1: evet.
0: Evet, yani gerçekten çözülmesi gereken büyük sorunlar var. Umarız en kısa sürede çözülür. Çünkü vakit yok. Bir yandan da maçlar, işte turnuvalar, şampiyonalar, Süper Lig devam edip gidiyor.
1: Vakit yok. Fakat bunu ne kadar umursuyorlar ondan da emin değilim. Öyle söyleyeyim. Bir yandan MHK olmadığı için bu birilerini bir eski hakemi getirdiler Anthony Taylor diye İngiltere'den. Ona mevcut kalan üyelerden MHK mensup olan üyelerden bir çorba yaptılar. O çorba atamaları yaptı geçen hafta.
0: Yani
1: O
0: maçtaki hakem
1: hakemlerin
0: atamaları.
1: atamalarını yaptı. Orada da hala tartışılan, konuşulan sorular ve sorunlar oldu. Bu kaosun da bir an önce bitmesi lazım. Yani birinin mutlaka atanması lazım ama bekliyoruz valla, öyle diyelim.
0: Peki bu kaotik ortamda Süper Lig'de işler nasıl gidiyor? Bir
1: İşler
0: de onu
1: nasıl
0: sorayım
1: gidiyor?
0: size.
1: Maçlar oynanıyor. Yani hakem konuşmaya devam ediyoruz biraz önce dediğim gibi ama maçlar oynanıyor. Galatasaray lider şu anda. Fenerbahçe, Beşiktaş, Ahmet Spor. Onlar üst grubu bir harmanlıyorlar bu ortada. Hani şöyle diyeyim. Artık Ekim ayının ortalarını bulduğumuz için futbol kalitesinde sezon başındaki gibi böyle yerlerde sürünen bir şey yok. Biraz daha derli toplu takımların bir de milli takım arası verildi 3 hafta biliyorsunuz. Ondan sonraki dönüşle de doğru orantılı. Beşiktaş ve Fenerbahçe açısından moral motivasyonun iyi olduğunu söyleyebiliriz. Galatasaray lider, galip geldi ama biraz oyun üzerinden eleştirildiğini dile getirebilirim. Fakat sonuçta bir sonuca ulaşmış durumda. Sürpriz görünen hala hani Allah Allah diye takip ettiğimiz takım Ahmet Spor. Onlar geçen hafta 90 artı 3'te Gençlerbirliği'nden gol yemeselerdi şu anda hala lider olacaklardı. Puan farkıyla ikinci sırada kaldılar. Ama ilginç bir şekilde bazen ama kulüpler böyle tutuşlar, tırmanışlar, yukarıya doğru hareketlenmeler yapar. Burada önemli olan istikrarlı bir şekilde bunu yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz? Örneğin Gençlerbirliği iki maçta biri Fenerbahçe'yi yenerek lider pozisyondaydı. Sonrasında bakalım ne oldum demeyeceksiniz, ne olacağım diyeceksiniz dedik. Şu anda 7-8 puanı var ve alt sıralarda, bayağı alt sıralara düştü. Puan kaybedebiliyor. Onlarda da karışıklık var da. Demek istediğim bu bir istikrar meselesi. Bunu eğer düzenli bir şekilde yürütebilirseniz anlamı olan bir iş. Puan seviyesi ya da puan kazanıp üstte kalma seviyesi meselesi. Ahmet Spor'u zaman gösterecek elbette ki ne olup ne olmayacağını. Fakat şu anda dikkat çekiyor mu? Çekiyor. Teknik direktör ufak tefek değişiklikleri yavaş yavaş başladı. Hep böyle oluyor zaten. Yönetimlerin en kolay şeydir biliyorsunuz. Artık siz de bizden duya duya farkındasınız. En kolay teknik
0: Teknik
1: direktörü
0: direktör.
1: yolla.
0: Sonra hakemler. En çok konuşulan konular bunlar.
1: Şimdi bakın hakemler konusunda biliyorum bazen siz de araya şey atıyorsunuz. Satır arası atıyorsunuz da. Fakat şu an itibariyle yaşanan tablo bütün o konuşulanları
0: Doğru
1: doğru
0: olduğunu
1: olduğunu
0: evet
1: çıkartıyor.
0: evet.
1: Yani
0: Evet.
1: bu saçmalık.
0: Yani
1: Bir
0: her
1: hakem
0: maçtan
1: hapiste olur mu
0: sonra
1: ya?
0: böyle tansiyon yükseliyor, yükseliyordu. Ama diyorduk yani hakemler de bu kadar eleştirilmesin ama şimdi geldiğimiz noktada tarafların bir bildiği varmış diye düşünüyorum
1: Taraftarın
0: ben.
1: bir üzerinde var bir bildiği. İnanın yani.
0: Evet.
1: Şöyle diyeyim. Hep maçın yöneten hakemden ziyade VAR'da o görev alanları eleştirdik. Hadi orada o maçı yöneten hakemin görmediği bir şeyi VAR'dakiler görebilir diye ki Futbol Federasyonu Başkanı da buradaki genel kurulda bunu söylemişti. Herkesi affederim, VAR'dakileri affetmem diye. Ama futbolun şu anda canına okunması ile ilgili bir cümlemiz varsa ki VAR olduğunu iddia ediyorum. Bunun sebebi VAR, affedersiniz, VAR'da görev yapan hakemler. Ama bu niye değişmiyor? Şunu da ifade etmeliyim. Bu hafta Beşiktaş Kocaeli maçında hem Kocaelispor'un lehine hem Beşiktaş'ın lehine radikal sayılabilecek. Özellikle Kocaeli'ninki daha baskın ama Beşiktaş'ınkini de kabul ediyorum. İki hakem hatası oldu. Fakat VAR karışmadı bunlara. Yani çıldırıyor insanlar dışarıda. Şimdi buna karışmayacak, neye karışacak? Tabii sorgulaması yapılıyor. Bunun gelen

0: yabancı var. İspanyol. Çok iyilerinden biriymiş. Dünyanın da parasını veriyorlar adama.
1: Çok ilginç.
0: Yani ilginç. O da vermiyor. Yerli olsa diyecekler ki yerli maçı sattı. Evet. Tırnak için alarak söylüyorum. Evet. Özür dileyerek ama. Evet. Ama yabancı hakem de bunu yapıyor. Ya o
1: belki
0: zaman
1: bu kadar karmaşık bir ortamda onlar da karar vermekte zorlanıyorlar. Bilemiyoruz.
0: Karar vermekte zorlanmıyorlar. Aslında kararı
1: hiç karışmıyorlar belki de.
0: Niye biliyor musunuz? Ben size sebebini söyleyeyim. Şimdi bu VAR'ın temeldeki hareket noktası 4 pozisyon için ya da 4 durum için siyah beyaz olacak şekilde hatayı vermek. Yani onu aktarmak. Fakat bütün ülkeler kendi içtihatlarını oluşturdular. Kendilerine göre bir kural dizisi oluşturdular. Bizde de dahil. Onu uyguluyorlar. İspanyollara göre o faul değilse faul değil. Ama bize göre faul. Yani bunun arasından nasıl çıkacağız?
1: Yani karışık. Yabancı hakem getirmek de bazen iyi bir fikir olmayabiliyor, öyle değil mi?
0: Bu da bir anahtar cümle olarak bir kenarda dursun.
1: Peki evet. Böyle bitirelim ve Galatasaray'a başarılar dileyelim.
0: Dileyelim. Bakalım ne olacak?
1: Bakalım ne olacak? Evet. En azından bir beraberlikle.
0: Ben buna razıyım yani, öyle söyleyeyim.
1: Evet, bu maçı
0: şöyle
1: bitirirler.
0: Diyeyim, küçük düşünme değil bu takım özelinde. Galip gelirse çok mutlu oluruz ama ortadaki fotoğraf bize beraberliğin iyi olduğunu söylüyor.
1: Peki evet, gece 22'de Türkiye saatiyle 22'de futbol severleri ekran başına bekliyoruz ve size de çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Bugünün spor gündemini sizinle birlikte değerlendirdik.
0: Görüşmek üzere.
1: Sağ olunuz. Spor yorumcusu Lütfü Özel konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Burası kısa dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeler.

Hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Şu 19 ana haber bülteniyle karşınızdayız. Spikeriniz ben Adem Karabey. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadığını söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon soruşturması kapsamında devlet kurumlarının gerekli adımları attığını söyledi. Kurumlarımıza ve Türk adaletine güveniyoruz dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Cari işlemler hesabında iyileşme sürüyor. Sigara satışında yaş doğrulaması için yeni düzenleme hazırlanıyor. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün çalışmalarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürdürüyor. Erdoğan bugünkü programı kapsamında sırasıyla Hindistan, Mali, Hollanda, El Salvador ve Nijerya'nın yeni Ankara Büyükelçilerini kabul etti. Büyükelçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Böylece büyükelçiler Türkiye'deki görevlerine resmen başladı. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları devam ederken Ankara-Riyad hattında diplomasi trafiği hız kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefon görüşmesi yaptı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadığını söyledi. Saldırılarda hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini ile etti. Cumhurbaşkanı görüşmede Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına inandığını da vurguladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına derhal son vermesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin Mekke İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'la dayanışmasını kararlılıkla sürdüreceğini

0: açıkladı. MHP grup toplantısında konuşan Bahçeli, Husilere karşı diplomasinin imkanları yetmiyorsa caydırıcı güç kullanılmalıdır dedi.
1: Milliyetçi Hareket Partisi olarak ne ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya, ne kıblemiz Kabe'ye, ne de Hazreti Resulullah'ın kutlu mabedine yönelik saldırılara göz yumamayız. Sessiz kalamayız, tahammül göstermeyiz. Bu yönde diplomasinin imkanları yetmiyorsa caydırıcı güç kullanılmalıdır. Mekke ittifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan her türlü askeri desteğin verilmesi, uluslararası hukuku da ihlal eden yaklaşımlara karşı hassasiyetle ve kararlılıkla mukabele edilmesine imkan sağlanmalıdır. Türkiye, Mekke olarak savunma anlaşmasından kaynaklanan taahhütlerine bağlı kalarak ve İslam aleminin mukaddes beldelerine ev sahipliği yapan bu müttefikimizle dayanışmasını kararlılıkla sürdürecektir. Temennimiz, Husilerin saldırılarına derhal son vermesi, Yemen'de kalıcı bir siyasi çözümün tesis edilmesi ve bölgesel istilafların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesidir.
0: Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda 5. kez toplandı. Toplantıya yönelik açıklama İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. Geçtiğimiz hafta Ziraat Bankası tarafından A1, Buls ve Pardus'un yönetimindeki fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya toplam 6 milyar 400 milyon lira ödeme yapıldığı vurgulandı. Söz konusu 3 portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonu kapsamında toplam 34 milyar 100 milyon liralık tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi. Böylelikle 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45.745 kişiye toplam 40,5 milyar liralık aynı ve nakdi tasfiyenin tamamlanmış olacağının altı çizildi. Tasfiye konusunda hazırlanan kanun teklifinin yasalaşmasının ardından diğer 65 fona ait ara ödemelerinde ivedilikle tamamlanmasının hedeflendiği vurgulandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon soruşturması kapsamında devlet kurumlarının gerekli adımları attığını söyledi. "Kurumlarımıza ve Türk adaletine güveniyoruz," dedi. MHP grup toplantısında konuşan Bahçeli, muhalefetin kamuoyunu yanılttığını ve belediyelerdeki yolsuzlukların üstünün örtülmeye çalışıldığını belirtti.
1: Fon soruşturması kapsamında devletimizin kurumları gerekli adımlar atmakta, yargı süreci işlemekte, küçük yatırımcıyı korumaya dönük yasal süreçler de başlatılmış bulunmaktadır. Kurumlarımıza ve Türk adaletine güveniyor, adaletin doğru, aynı zamanda da hızlı tecelli etmesini milletimiz adına bekliyoruz. Bu süreçte özellikle muhalefet çevresinde elma ile armut aynı kefede tartılmaya kalkmakta, kamuoyu yanıltmak, yönlendirilmek ve tahrik etmek amacıyla organize suç şebekesi haline gelmiş, kamu mallarını el uzatmış, milletimizin üzerine çökmüş, belediyelerdeki ahlaksızlıklar güruhunun eylemleri milletimizden saklanmaya, üstü örtülmeye çalışılmaktadır. Belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonları karşısında fon revanşizminin politik antitezi, sentezi olarak siyasi kültürün damarlarına zerk edilmek istenmekte, suni bir gündeme hapsetmek arzu edilmektedir.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge girişimlerinin Türkiye'nin hasımlarını endişeye sürüklediğini söyledi. "Türkiye yolundan, Türk milleti kararından geri dönmeyecek," dedi. Terörsüz Türkiye sürecinin en kısa zamanda nihayete erdirileceğini belirtti.
1: Terörsüz Türkiye, birlikle ve dirlikle yaşama iradesi, gönül ve kültür coğrafyamızla beraber İnsanlığa adaletli bir nizam vaz eden, Türkiye merkezli yeni bir medeniyet inşasının şuurudur. Milletimizin özgün iradesiyle tesis edilmekte olan Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge girişimi, Türkiye hasımlarını ve bölgede hakimiyet kurma heveslilerini endişeye sürüklerken, tarihimizin her döneminde olduğu gibi Türkiye'yi zayıflatmaya dönük sistemli çabalar da devreye sokulmaktadır. Yakaladığımız huzur ve güven ortamını sabote etmek isteyenler de yine devrededir. Peşinen söylemeliyim, Türkiye yolundan, Türk milleti kararından geri dönmeyecektir. Terörsüz Türkiye adımları ciddiyetle ve samimiyetle atılmaya devam edecek ve en kısa zamanda nihayete erdirilecektir.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu terörsüz Türkiye sürecine bir kez daha destek verdi. Bu ülkede ayrımcılığa, teröre yer olmasın ve hep beraber huzur içinde yaşayalım dedi. Partisinin meclisteki grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, CHP'nin barış için ne gerekiyorsa yapacağını söyledi.
2: Bir barış sürecini, bir çözüm sürecini yaşadık. Başlangıcı gayet güzel gitti. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz barışı her yerde, her ortamda savunduk. Bu bizim görevimiz zaten savunmak. O nedenle biz parlamentoda destek verdik. Birlikte olmalıyız, birlikte mücadele etmeliyiz. Kıvançta ve tasada beraber olmalıyız. Dolayısıyla ayrımcılığa yer yok, teröre de yer olmasın ve hep beraber bu ülkede birlikte huzur içinde yaşayalım. Türkiye Orta Doğu'da ciddi bir güç olacak. Türkiye Balkanlar'da ciddi bir güç olacak. Biz güçlü bir devletiz. Biz bugün de, gelecekte de bu ülkenin hayrı için, bu ülkenin barışı için ne gerekiyorsa onu yapacağız.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşme Bahçeli'nin meclisteki makamında gerçekleşti. Gündemde terörsüz Türkiye süreci vardı. Sürece katkısından dolayı Bahçeli'ye teşekkür eden Kılıçdaroğlu, iki arkadaş olarak görüştük dedi. AK Parti, kurumsal itibarının zedeleyici nitelikte olduğu değerlendirilen açıklama ve yayınları yargıya taşıdı. Yeni parti sözcüsü Zeynel Emre, Bir Gün TV ile Şaban Sevinç ve Timur Soykan'a manevi tazminat davası açıldı. Başlatılan hukuki süreçlere ilişkin açıklamayı AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan yaptı. İnan, hiçbir kişi kurum veya siyasi oluşumun basın özgürlüğü ya da siyasi eleştiriyi gerekçe göstererek AK Parti'nin saygınlığını zedeleme hakkının bulunmadığını vurguladı. Bu kapsamda Şaban Sevinç hakkında 500 bin, Timur Soykan ve Bir Gün TV hakkında 600 bin, Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre hakkında ise 500 bin liralık manevi tazminat davaları açıldığını duyurdu. AK Parti Genel Sekreteri İnan, hukuki süreçlerin sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi. Partimize yönelik hukuka aykırı her türlü isnat ve itham karşısında meşru ve demokratik haklarımızı kullanmayı sürdüreceğiz dedi. CHP ile Yeni Parti arasında gerilim yeni bir iddiayla tırmandı. CHP Grup Başkanı Faik Öztürk, Özgür Özel ve beraberindeki isimleri milletvekillerinin imzalarını izinsiz kullanarak parti grubunun banka hesabından para çekmekle suçladı. Öztürk'ün iddiasına eski CHP milletvekili Aytun Çıray'dan da destek geldi. Çıray, aklımızın ucundan bile geçmezdi dedi. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre ise iddialara partisinin MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yanıt verdi. Tartışmalarla bağlantılar olmadığını söyledi. Hak kaybı yaşandığını öne sürenlerin ilgili mercilere başvurabileceğini belirtti. Dolandırıcılık çeteleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 39 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona ilişkin detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşlarımızın alın terini ve birikimlerini hedef alan suç örgütleri ve dolandırıcılık şebekelerine karşı kararlılıkla mücadele ediyoruz dedi. Ankara Cumhuriyet Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yatırım dolandırıcılığı soruşturmasındaysa şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 7 milyar liralık para trafiği tespit edildi. Şüphelilerin 23 vatandaşı toplam 51 milyon 407 bin 966 lira zarara uğrattığı belirlendi. 39 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 159 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait banka ve kripto hesaplarına el konuldu. Soruşturma kapsamında 5 kuyumcu şirketi

0: şirketinin altın satışları, POS cihazları, banka hareketleri ve vergi kayıtları da incelemeye alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamasında milletimizin hakkına, emeğine ve birikimlerine uzanan hiçbir el karşılıksız kalmayacak ifadesini kullandı. Cari işlemler hesabında iyileşme sürüyor. Merkez Bankası Ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Cari işlemler hesabı Ağustos ayında 4 milyar 53 milyon dolar fazla verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 8 milyar 205 milyon dolarlık fazla oluştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek verileri sosyal medya hesabından değerlendirdi. Cari açığın yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngördüklerini belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da ihracattaki dayanıklı görünümün cari işlemler dengesini desteklemeyi sürdüreceğini belirtti. Yıllıklandırılmış verilere göre ise Ağustos ayında cari açık yaklaşık 42 milyar 100 milyon dolar oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilaç ve tıbbi cihazlarda yerli üretimi artırmayı hedeflediklerini söyledi. 170'ten fazla ülkeye tıbbi cihaz ihraç edildiğinin altını çizdi. Türkiye, sağlık teknolojilerinde geliştirdiği ürünlerle küresel pazarlarda daha güçlü bir konum elde etmektedir, dedi. Yılmaz, Ankara'da DESU Medikal Üretim Tesisi açılış töreninde konuştu.
1: Yüksek teknoloji gerektiren ilaç ve tıbbi cihazlarda yerli üretimi arttırmak, kritik ürünlerde tedarik güvenliğimizi sağlamak ve dışa bağımlılığımızı azaltmak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bugün ürün takip sistemimize kayıtlı 1850 tıbbi cihaz imalatçımız bulunmakta. Yerli imal tıbbi cihaz barkodu sayımız 2018'de yaklaşık 762 bin seviyesinden bugün 996 bine ulaşmış durumda. Bugün 170'ten fazla ülkeye tıbbi cihaz ihraç eden Türkiye, sağlık teknolojilerinde geliştirdiği ürünlerle küresel pazarlarda daha güçlü bir konum elde etmektedir. İlaç sektörümüzde de yerli üretim bakımından önemli bir seviyeye ulaşmış bulunuyoruz. 2016 yılında kutu bazında %75 olan yerli üretim payımızı 2025 yılında %92'ye yükselttik.
0: Sigara satışında yaş doğrulaması için yeni düzenleme hazırlanıyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 18 yaş altına sigara satışını engellemek amacıyla kanun teklifi üzerinde çalışıldığını açıkladı. Mecliste basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Memişoğlu, düzenlemenin kişisel verilerin korunması ve özel hayatın gizliliğiyle ilgili bir sorun oluşturmayacağını vurguladı.
2: Normalde sigara kanunumuza göre şu anda 18 yaşından altındaki gençlerimize sigara satışı yasak. Biz bir anket yapıldı. 220 bin gence soruldu. 13-15 yaş arasında %73.3'ü sigarayı rahatlıkla alabiliyor. Biz de bununla ilgili kanun taslağımızda bir çalışma yapıyoruz. Yani bunun kişisel verilerle veya insanları ifşa etmeyle alakası yok. Sadece dünyada örnekleri olduğu gibi, birçok ülkede, gelişmiş ülkede olduğu gibi insanlarımıza satarken özellikle gençlerimize yaş verifikasyonu yapacağız. Yani yaşını soracağız. Yaşını sormayla ilgili de bunu nasıl, hangi yöntemle yapacağız? Aynı belki de COVID'de yaptığımız gibi insanları HES'lik üzerinden veya karakod üzerinden veya başka türlü dünyanın örneklerine bakıyoruz. O konuda insanların kesinlikle şundan emin olmasını istiyorum. Kimsenin özel mahremiyetiyle alakası olmayan bir şey.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile danışmanlığının önemine dikkat çekti. Mart-Ağustos döneminde 42 ilde 166 aile mahkemeler aracılığıyla danışmanlık hizmetlerimize yönlendirildi, dedi. Yeni eylem planlarıyla çocukların bu süreçten en az düzeyde etkilenmesinin hedeflendiğini belirtti. Bakan Göktaş, aile danışmanlığı hizmetleri çalıştayında konuştu.
3: Mart-Ağustos döneminde 42 ilde 166 aile mahkemeler aracılığıyla danışmanlık hizmetlerimize yönlendirdi. Şimdi bu desteği ailelerimizin en hassas dönemlerinde de daha güçlü kılmak için yeni adımlar atıyoruz. Bu kapsamda boşanma sürecinde danışmanlık hizmetlerinin güçlendirilmesi il eylem planlarını Eylül ayında uygulamaya koyduk. Bu planlarla başta adli merciler olmak üzere kurumlar arası işbirliğimizi daha da güçlendireceğiz. Anne ve babalar için hazırladığımız rehberler ve eğitim programlarını yaygınlaştıracağız. Böylece en zor anlarda bile anne ve babaların çocuklarının ihtiyaçlarını doğru okuyabilmesini ve karşılayabilmesini destekleyeceğiz.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, aile ilişkilerinin yeniden şekillendiği hassas dönemlerde çocukların korunmasının önemine dikkat çekti. Bütün çabamız çocuklarımızın kendilerini güvende hissetmelerini ve geleceğe umutla bakmalarını sağlamak dedi. Bakan Gürlek, aile danışmanlığı hizmetleri çalıştayında konuştu.
4: Adalet anlayışımızın merkezinde insan yer almaktadır. Her dosyanın ardında bir hayat, her uyuşmazlığın ardında bir hikaye, her çocuğun önünde ise korunması gereken bir gelecek vardır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hedefimiz hukukun güvencesi ve sosyal devletin koruyucu sorumluluğunu bir araya getirerek aile hukukuna ilişkin süreçlerde daha etkin, daha duyarlı ve daha bütüncül bir hizmet anlayışını güçlendirmektir. Bütün çabamız aile ilişkilerinin yeniden şekillendiği bu hassas dönemlerde çocuklarımızın kendilerini güvende hissedebilmelerini ve geleceğe umutla bakabilmelerini sağlamaktadır.
0: İstanbul Maltepe'de çöken binada 5 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından bölgede kentsel dönüşüm için yeni bir adım atılıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bölgede dönüşüm başlatılacağını duyurdu. Bakan Kurum bölgede incelemelerin sürdüğünü belirtti. Risk tespitinin ardından Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından açılan ofiste vatandaşların taleplerinin alınacağını ifade etti. Kurum, TOKİ tarafından bir yıl içinde tamamlanacak güvenlik konutların vatandaşlara teslim edileceğini açıkladı. Proje kapsamında dönüşümü beklemek istemeyen ev sahiplerine ise Esenkent'te yapılan hazır kentsel dönüşüm konutlarından verilmesi planlanıyor. Gazze'de ateşkes ihlalleri sürüyor. Bir otomobile insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Bir Filistinli yaşamını yitirdi. Katil İsrail unsurları Han Yunus ve Beit Lahia'da sivil yerleşim yerlerine ateş açtı. 3 kişi yaralandı. Soykırımcı unsurlar Batı Şeria'da düzenledikleri baskınlarda 30 Filistinliyi gözaltına aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın çok yakında biteceğini söyledi. İran'ın nükleer silah elde etmesine asla izin vermeyeceklerini söyledi. Trump, Çin ve Rusya'nın Tahran yönetimine yardım ettiği yönündeki iddialara da değindi. Bunun doğru olmadığını belirtti. Kaybedecekleri çok şey var. Eğer böyle bir yardım olsaydı bunu çok çabuk öğrenirdik ifadesini kullandı. Hürmüz Boğazı'ndaysa tansiyon yüksek. İran'ın ticari gemilere yönelik saldırıları savaşın başlangıcı bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Yalnızca pazartesi günü 6 gemi saldırıya uğradı. İran'ın Hürmüzgan Denizcilik ve Limanlar Genel Müdürlüğü petrol ihracatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Savaşa ve yaptırımlara rağmen 5 milyon 140 bin ton petrol ürünü ihraç edildi dedi. Rusya ve Ukrayna arasında Amerika'nın duyurduğu enerji altyapısını kapsayan ateşkes belirsizliği yaşanıyor. Bu süreçte Amerikan Başkanı Donald Trump savaşın sona ermesi çağrısında bulundu. Zelenski ile Putin bir araya gelip savaşa son vermeli ifadesini kullandı. Sahada ise karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rusya Ukrayna'nın Harkiv kentini vurdu. Saldırıda 4 kişi öldü, 41 kişi yaralandı. Başkent Kiev'e düzenlenen saldırıda da 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Lviv kenti de hedef alındı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suudi Arabistan topraklarına hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadığını söyledi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, fon soruşturması kapsamında devlet kurumlarının gerekli adımları attığını söyledi. Kurumlarımıza ve Türk adaletine güveniyoruz dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Cari işlemler hesabında iyileşme sürüyor. Sigara satışında yaş doğrulaması için yeni düzenleme hazırlanıyor. Spor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk edecek. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1 Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Aston Villa Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu. Karşılaşmayı Slovak Ivan Kruzliak yönetecek. Yarın 22'de oynanacak zorlu 90 dakika TRT 1 Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trenyol 1. Lig'de 10.

haftanın heyecanı bugün başladı. Günün 3 maçından ikisi tamamlandı. Sonuçlar şöyle: Bandırma Spor 1, Ekenler Beton Sivas Spor 1, SMS Grup Sarıyer 1, Bodrum Futbol Kulübü 4. Saat 20'de ise Orfa Yapı Pendik Spor, Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Bu mücadele TRT Kürdi ve Tabii Spor 6'dan canlı ekranlara gelecek. Euroleague'de ikinci çift maç haftası başlıyor. Fenerbahçe Tarfin saat 20.45'te Zalgiris'i ağırlayacak. NBA tarihinin efsane ismi Michael Jordan'ın 1998 final serisinde giydiği forma 14 milyon dolara satıldı. Rekor fiyata el değiştiren kırmızı forma basketbol tarihinin en pahalı hatıra eşyası unvanını kazandı. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara ve Ege'nin batı kesimleri, Akdeniz'in batı kıyıları ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları yurt genelinde 1 ila 3 derece azalacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yurdun doğusunda normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara ve Diyarbakır 13, İstanbul ve Denizli 15, İzmir ve Mardin 16, Çanakkale 11, Tekirdağ 12, Manisa 14, Antalya, Hatay ve Trabzon 19, Adana 20, Mersin 23, Gaziantep 14, Erzurum 6 ve Kars 3 derece. Yol durumu. Niğde-Pozantı otoyolunun 3 ile 8. kilometre arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Çavdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 3 ile 7. kilometre arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar. Ülkemizin zenginliklerini, marka projelerini, kurumlarını, başarılarını, bugünü ve yarını inşa edenleri, kısaca Türkiye'nin değerlerini sizlerle buluşturduğumuz programımız işte bu haftada başlıyor. Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için Ufuk Vural hazırladı ve bu hafta size sesimizi Serpil Korkmaz ulaştırıyor. Hepinize mutlu, sağlıklı bir gün diliyoruz. Türkiye'nin değerleri başlıyor. Türkiye'nin değerlerinde bugün su kaynaklarımızı ve verimli kullanımının önemini konuşuyoruz sayın dinleyenlerimiz. Konuğumuzsa Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Efsun Dindar. Kendisi telefonla katılıyor programımıza. Hoş geldiniz sayın Dindar.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Doçent Doktor Efsun Dindar'ı sizlere kısaca tanıtmak istiyoruz sayın dinleyenlerimiz. Lisans eğitimini Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünde tamamlayan Dindar, yüksek lisans ve doktora eğitimini de aynı bölümde çevre bilimleri alanında bitirdi. Çalışma konuları toprak kirliliği ve giderimi, arıtma çamurlarının bertarafı ve toprakta kullanımı, iklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve çevre kimyası olarak sıralanabilir. Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapan Dindar'ın bu alanlarda yayınlanmış çok sayıda ulusal ve uluslararası makaleleri bulunuyor. Akademik görevleri dışında iş güvenliği uzmanı ve tehlikeli madde güvenlik danışmanı olarak da çalışmalar yürüten Doçent Doktor Dindar, çeşitli dergi ve gazetelerde çevre konularıyla ilgili köşe yazarlığı yapıyor. Doçent Doktor Efsun Dindar'ın BUSİAD yani Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği, Yeşil Mutabakat Görev Gücü ve Sürdürülebilirlik Uzmanlığı

0: Danışmanlık Grubu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası E-Ticaret Konseyi ve BUMİAD yani Bursa Mühendis İş İnsanları Derneği Onursal Üyeliği, Gastronomi Turizmi Derneği Bilim Kurulu Üyeliği bulunuyor. Doçent Doktor Dindar ayrıca AFAD, Bursa İl Afet Risk Azaltma Planı yani İRAP kapsamında endüstriyel kazalar alanında akademik danışmanlık görevi de yürütüyor. Programımıza tekrar hoş geldiniz Sayın Dindar.
1: Hoş bulduk.
0: Sayın Dindar, öncelikle Türkiye'nin su kaynaklarının durumu nedir? Hemen soralım size.
1: Ülkemiz göründüğü kadar aslında zengin bir su kaynağı potansiyeline sahip değil tatlı su miktarı açısından. Çünkü teknik ve ekonomik olarak kullanılabilir tatlı su miktarına baktığımızda 112 milyar metreküp düzeyinde olduğunu görüyoruz. Ve nüfusu da dikkate aldığımızda kişi başına düşen yıllık su miktarımız 1300 ila 1500 metreküp aralığında değişiyor ki bu değerde bizi su stresi yaşayan ülkeler kategorisine sokuyor. Hem nüfus artışı hem de iklim projeksiyonlarını dikkate aldığımızda bu değerin önümüzdeki yıllarda 1000 metreküpün altına düşmesini bekliyoruz ki bu bizi su fakiri sınıfına yerleştiriyor. Bir taraftan da dünya artık su iflasını konuşuyor. Birleşmiş Milletler'in yakın zamanda yayınladığı raporlara bakacak olursak suyun iflas ettiği sistemler var. Yani geri döndürülemez boyutta tahribat almış su sistemlerimiz var. Ve ülkemiz açısından baktığımızda da yaklaşık 60 yılda kayıtlı 240 gölden 186'sının tamamen kuruduğunu ya da ciddi ölçüde alan kaybettiğini görmüş oluyoruz. Tabii bu tablo yalnızca yağış azalmasıyla açıklamak doğru değil. Aşırı yeraltı suyu çekimi, tarımsal sulama baskısı ve havza yönetimindeki eksiklikler ve üzerine de iklim değişikliğinin etkileri eklendiğinde maalesef su kaynaklarımızın durumunun şu anda olması gereken seviyede olmadığını belirtmek gerekir.
0: Durum çok ciddi. Buna vurgu yapmanız çok iyi oldu Sayın Dindar. Burada da su tasarrufu ve verimli kullanımı ön plana çıkıyor değil mi? Peki bundan bize bahsedebilir misiniz?
1: Kesinlikle öyle. Suyumuz sonsuz değil, sınırsız değil ve bundan sonraki süreçte de gelecek nesillere de biz temiz ve güvenilir su bırakmakla aslında yükümlüyüz. Ve su tasarrufunu yapabilmek için öncelikle hangi alanlarda daha fazla su kullandığımıza bakmak lazım ki dünyada da Türkiye'de de yaklaşık %70'ini tarımda, %20'sini sanayide ve %10'unu evsel kullanımda harcıyoruz biz suyumuzun. Dolayısıyla su verimi ve tasarrufu dediğimizde başta tarım sektörü olmak üzere sanayide de evde de tasarruflu davranmak ve özellikle de birim üretim başına düşen su miktarımızı azaltarak suyu daha da verimli kullanmamız gerekiyor. Çünkü hem çevresel hem ekonomik anlamda kazanım sağlamak aynı zamanda hem enerji verimliliği hem de bir taraftan karbon açısından da azaltım demek oluyor.
0: Bir de su verimliliği yönetmeliği var. Pek belki de dinleyicilerimiz bilmiyor Sayın Dindar ama nedir, amacı ve kapsamı hakkında bizlere neler anlatabilirsiniz?
1: Az önce de söylediğimiz gibi tasarruf ve verimlilikle ilgili gönüllülükle maalesef bu sürece kadar çok iyi bir yol kat edemedik. Dolayısıyla bakanlığımız da bu konuyla ilgili bir yönetmelik çıkardı 2024 yılının sonlarında. Ve bu su verimliliği yönetmeliğiyle artık biz suyun sürdürülebilir, ölçülebilir ve izlenebilir bir şekilde yönetilmesini zorunlu hale getirmiş olduk. Dolayısıyla bu artık resmi bir düzenleme haline geldi. Bu yönetmelik ile neyi amaçlıyoruz? Ne kadar su tükettiğimizi ölçmek, suyumuzu izlemek, raporlamak ve azaltım hedeflerini belirleme konusunda bu yönetmelik bize zorunluluklar getiriyor. Peki bu yönetmeliğin kapsamı nedir derseniz, belediyeler, organize sanayi bölgeleri, sanayi tesisleri, tarımsal sulama yapıları, kamu kurumları ve büyük ölçekli yerleşkeler bu kapsamda artık gönüllü değil, kurumsal sorumluluk alanında resmi bir yükümlülüğe sahip olacaklar.
0: Peki bu yönetmelik kapsamında bireyler ve işletmelerden ne gibi sorumluluklar bekleniyor? Neler yapmalıyız Sayın Dindar?
1: Yönetmelik ölçek ve sektör bazlı bireylere direkt bir yükümlülük yüklemiyor. Sanayi ve OSB'ler için tabii burada oldukça önemli sorumluluklar var. Örneğin su verimliliği yönetim sistemi kurmak durumundalar. Yıllık su tüketim envanterlerini hazırlayacaklar. Kullandıkları proseslerin ne kadar su yoğunluğu harcadığını, ne kadar su harcadığını hesaplayacaklar. Geri kazanım oranlarını belirleyecekler. Yani ben suyumu arıtıp tekrardan geri kazanıp kullanabilir miyim? Bunun araştırmasını, argesini yapacaklar. Bir azaltım hedefi koyacaklar ve bunları düzenli izleyip raporlayacaklar. Belediyeler ise içme suyu şebekelerinde kayıp kaçak oranlarını azaltacak. Çünkü şu anda ülkemizin

0: büyük bir kesiminde hala kayıp kaçak oranları %40, %50'ler oranında. Bu şu demek oluyor, 10 birim sudan 4 ila 5 birim su daha bizim musluğumuza gelmeden kaybolup gidiyor ki bu çok ciddi bir oran. Dolayısıyla belediyelerin bu kayıp kaçak oranlarını 2028 yılına kadar yönetmelik gereği %25'e indirmeleri gerekiyor. Bunun için hedef oranlar belirleyecekler, ilerleme raporları hazırlayacaklar, yağmur suyu hasadını teşvik edecekler, arıtılmış atık suyu yeniden kullanımına yönelik projeler geliştirecekler. Tarım sektörüne baktığımızda da artık salma yöntemiyle sulamaların yerine daha teknolojik sulama verimliliğine yönelik teknolojilerin kullanılması, bunların analizlerinin yapılması ve buna yönelik altyapı sistemlerinin kurulması gibi sorumluluklar yüklenmiş durumda.
1: Sayın dinleyenlerimiz, Türkiye'nin değerlerinde bu hafta konuğumuz Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Evsun Dindar. Su kaynaklarımızı ve verimli kullanımının önemini konuşuyoruz kendisiyle. Sohbetimiz devam ediyor. Sayın Dindar, peki günlük hayatımızda suyu daha tasarruflu kullanmak için neler yapabiliriz? Kolay uygulanabilir önerileriniz var mıdır acaba?
0: Bireysel ölçekte aslında yapacağımız çok fazla önlem var. Yani biz böyle hep suyu daha fazla kullanan işte tarım, sanayi bu işi çözsün noktasında durmamamız lazım. Çünkü suyun sahibi herkes, suyun paydaşı herkes. Dolayısıyla bireysel anlamda birer vatandaş olarak günlük hayatımızda da küçük ama etkili adımlarla suyumuzu daha tasarruflu kullanabiliriz. Belki bunlar çok basit ve hepimizin çok duymaya alışkın olduğu şeyler. Örneğin armatürlerimizi sensörlü, pellatörlü armatürlerle değiştirebiliriz. Rezervuarlarımızı yani tuvaletlerde kullandığımız rezervuarlarımızı daha az kapasiteli rezervuarlarla değiştirebiliriz. Duş süremizi azaltabiliriz. Çamaşır ya da bulaşık makinelerimizi tam dolu çalıştırabiliriz. Kaçakları hızla onarabiliriz. Evde herhangi bir muslukta, altyapıda, su sisteminde bir sıkıntı varsa bunu çözebiliriz. Bahçe sulamalarımızı gözden geçirebiliriz. Artık bahçe sulamalarımızı şebeke suyuyla değil de geri kazanılmış ya da yağmur hasadı yaptığımız sularla sulayabiliriz. Bunun dışında evlerimizde balkonu yıkamak, merdiven yıkamak, halı yıkamak vesaire gibi böyle su tüketimini çok arttıracak faaliyetleri minimize etmek burada oldukça önemli. Dolayısıyla bireysel tasarruf bu anlamda tabii ki sistemsel olarak dönüşüm olmadan tek başına yeterli değil ama bu farkındalıkla ve bu bilinçle biz hareket edersek, nüfusu da düşünecek olursak bu ciddi anlamda bir su tasarrufunu getirecektir.
1: Merak ediyoruz, su tasarrufu sadece evler için mi geçerli? Sanayi ve tarımda da suyun verimli kullanılmasının önemi var mıdır?
0: Kesinlikle öyle. Tabii ki sadece evlerde geçerli değil. Çünkü %70 gibi büyük bir oranını tarımda biz kullanıyoruz. Dolayısıyla geleneksel salma sulamada artık çok ciddi kayıplar yaşanıyor. Bu nedenle de maalesef biliyoruz ki ürün desenlerimizin artık havza su bütçesine göre planlanması gerekir. Yani biz pazara göre ürünü ekmeyeceğiz, elimizdeki suya göre o ürünü ekeceğiz, biçeceğiz. Dolayısıyla tarımdan en büyük oranda başlayacağız. Sanayide de yine aynı şekilde proses sularının geri kazanılmasından tutun da suya daha az bağımlı teknolojilerle biz proses üretim teknolojilerimizi değiştirerek aslında sanayide de ciddi bir dönüşüm sağlayabiliriz. Dolayısıyla sadece evlerde geçerli değil. Dediğim gibi suyun tüm paydaşlarının burada tasarruf ve verimlilik açısından ortak sorumluluklarda olduğunu söylemek mümkün.
1: Sayın Dindar, su kaynaklarımızın hem azalması hem de kirlenmesi günlük yaşamımızı ve geleceğimizi nasıl etkiler sizce?
0: Şimdi su bizim için hayat ve yaşam. Eğer temiz su olmazsa su içmeden en fazla 3 gün 4 gün yaşayabiliriz. Dolayısıyla temiz suyun insan sağlığı açısından oldukça önemi var. Suyun miktarı azalırsa suyla ilgili çalışan işte sanayi olsun, tarımsal üretim olsun burada zedelenir ve özellikle de gıda üretimi düşer. Gıda üretiminin düşmesi demek gıdaya ulaşma konusunda ekonomik anlamda kaygılar ve enflasyon yaratabilir. Bir taraftan enerji üretimi sınırlanır. Çünkü su sadece bizim için yediğimiz, içtiğimiz ürünlerin yetişmesinde değil, aynı zamanda enerji elde etmede de kullandığımız bir doğal kaynak. Dolayısıyla enerji üretimi açısından önemli. Su azalırsa suyun fiyatları artar ve maalesef planlı su kesintileri gibi istenmeyen kentlerde kesintiler yaşanabilir. Kirlenirse ise tabii suyun kirlenmesi demek temiz suya ulaşım konusunda sıkıntı demek. Bu başta hijyen olmak üzere içme suyunun kalitesinin düşmesi halk sağlığını riske sokar, ekonomik anlamda daha büyük maliyetlere sebep olur, ekosistem hizmetlerimizi kaybedebilir.

0: bir hale geliriz. Dolayısıyla suyu temizlemek için daha fazla arıtma maliyetine katlanmak zorunda kalırız. Dolayısıyla su krizi hem ekonomik hem de sosyal istikrar açısından oldukça önemli.
1: Su tasarrufu ve suyun korunması konusunda toplumsal farkındalık yaratmak için neler yapılabilir? Bireyler olarak bizler nasıl katkı sağlayabiliriz?
0: Öncelikle böyle bir sorunumuzun olduğunu ve hepimizin burada bir yükümlülüğünün olduğunu bilmek önemli. Genel olarak ben basında takip ettiğim kadarıyla genelde herkes sorumluluğu birbirine atmaya çalışıyor. Aslında burada önemli olan şey toplumsal anlamda her birimizin birer görevi, küçük de olsa görevi olduğunu bilmek. Bunun için de öncelikle farkındalık çalışmalarının arttırılması ve susuz kalındığında neler yaşayabileceğimizin doğru anlatılması lazım. Şeffaf olarak su verisinin paylaşılması önemli. Çocuklarımıza su bütçesiyle ilgili eğitim vermek oldukça önemli. Çünkü hepimiz biliyoruz ki artı yaş kemelir ve çocuklarımızın daha küçük yaşlarda bu sorumlulukla büyüyor olması, ileride de söz sahibi olduklarında, karar verici konumda olduklarında bu bilinçle hareket etmelerini sağlayacak. O yüzden okullardaki eğitimi oldukça önemsiyorum. Bunun dışında kurumlarda ve özellikle de en çok suyu harcayan sektörlerde mutlaka su ayak izi raporlamalarının yapılması ve bunun da paylaşılması oldukça önemli. Ve su yönetimi aslında teknik olduğu kadar toplumsal da bir mesele. Bu nedenle de farkındalığımızı arttırmak sadece tek başına tabii ki eyleme geçmediği sürece uzun vadede bizim için yine bir çözüm olmayacak.
1: Sayın Dindar, aslında Milli Eğitim Bakanlığı'nın çok güzel çalışmaları var. Ben de bir anne olarak çocuklarımın ders kitaplarında rastlıyorum. Evet. Su kaynaklarının verimli kullanımı, su tüketimi konusunda çok güzel uyarılarda bulunuyor. Devletimizde çok güzel çalışmalar var. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
0: Kesinlikle öyle. Bunların daha da yaygınlaştırılıp daha da aslında çocuklarımızın uygulamaya yönelik kendilerinin de süreçlerin içerisinde olacağı uygulamalar ve projeler yapmak lazım. Bugün ben pek çok etrafımdaki küçüklerden duyuyorum. Evde kendileri annelerini babalarını uyarıyorlar. Kendileri buna dikkat etmeye çalışıyorlar ama eğitim sadece tabii ki okulda alınanla değil ailenin de desteğiyle pekiştirilerek kazandırılacak ve büyütülecek bir olgu. Hepimiz için yani bugün hem eğitim sistemimizde olsun hem belediyelerin, kurumların sosyal sorumluluk anlamında yaptıkları projelerde olsun pek çok eğitim var ama dediğim gibi iş sadece hani farkındalığı arttırmak değil, farkındalık sonrasında bunun içerisinde uygulama ve eylem boyutunda da faaliyetler yapmak lazım ki biz suyumuzun kıymetini anlayabilelim.
1: Kesinlikle bireysel olarak da bakış açımızı değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kanayan bir yaramız var. Örneğin bahçe sulama, araba yıkama. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Neler yapılabilir?
0: Maalesef kullanım açısından şebeke suyuyla bahçelerimizi, yani içilebilir temiz suyla bahçelerimizi suluyoruz. Araba yıkama buna keza yani litrelerce su aslında burada maalesef yok olup gidiyor. Çünkü artık şunu biliyoruz ki bizim sularımızın kalitesi ve miktarı bir düşüşte. Dolayısıyla biz bahçe sulama için ya da araba yıkama için arıtılmış ve tekrardan kullanıma hazırlanmış suları artık kullanabiliriz. Bununla ilgili teknolojik, bununla ilgili sistemler artık gelişmiş durumda. Ülkemizde de bununla ilgili pek çok uygulamalar yapılıyor. Ama bunun toplumsal anlamda daha olağanlaştırılması, yaygınlaştırılması oldukça önemli. O yüzden halı yıkamalardan tutun, araba yıkamalara, bahçe sulamalara kadar maalesef bu konuda özellikle kritik dönemlerde, kuraklığın olduğu kritik dönemlerde mutlaka bu eylemlerin kısıtlanması ve denetlenmesi gerekiyor ki biz içecek suyun derdine düşerken bir taraftan da hiç görmediğimiz litrelerce suyun heba olmasına da müsaade etmek zannediyorum çok da doğru bir vatandaşlık görevi olmayacaktır.
1: Sadece ülkemiz için değil, bütün dünya ülkeleri için geçerli bir sorun değil mi Sayın Dindar?
0: Kesinlikle öyle. Bugün baktığımızda dünyada 4 milyar insandan bahsedecek olursak her yıl ciddi bir su sıkıntısı yaşıyor 4 milyar insan ve dünya yeraltı rezervlerinin %70'de tükenmiş durumda. Aslında tüm dünya olarak yaşıyoruz suyla ilgili sıkıntıyı. Suyun değerini sadece bir tasarruf çağrısıyla değil su güvenliği stratejisi başlığı altında yapabilelim.
1: Türkiye'nin değerlerinde bugün su kaynaklarımızı ve verimli kullanımının önemini konuştuk. Konuğumuzsa Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Evsun Dindar'dı. Spikeriniz ben Funda Erdoğan, programı sizler için hazırlayan Ufuk Vural ve bu hafta teknik yönetmenimiz Serpil Korkmaz. Haftaya başka bir Türkiye'nin değerini sizlerle buluşturmak üzere, hoşça kalın.

0: Her günümüz güzel geçmese de, bazen acı olayların dev gölgeleri üzerimizi örtse de, güzel günler için umudumuz hiç tükenmesin diye, acılara dayandıkça ve direndikçe, güzellikleri besleyip büyüttükçe var olacağımıza inancımız hep sürsün diye, güzel bir günle sesleniyoruz size.
1: Güzel bir gün diyerek kötü günleri görmezden gelmek değil amacımız. O kötü günleri unutturacak kadar güzel günlerin gelmesi dileğiyle, önce ruhumuzun, sonra çevremizin ve toplumun iyiliği için yeni kapılar açmaya çalışıyoruz.
0: Gelecekte bütün günler güzel olsun diye, güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Bir Ağacın Gölgesinde programına hoş geldiniz. Program yapımcımız Gökmen Sarmaşık, teknik yapımda Tolga Kökten ve mikrofon başında programı hazırlayıp sunan ben Burcu Aydemir sizlerle birlikteyiz. Bizlere ulaşmak isterseniz telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 463 34 21, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Facebook ve Twitter adresimiz de var. TRT TSR diye aratmanız yeterli olacaktır değerli dinleyicilerimiz. İşte Bir Ağacın Gölgesinde programının ikinci bölümünde bu haftada doğada bulunmak, doğada yürümek ve doğada aslında biraz da yaşamak, yavaş yaşamak

0: yaşam üzerine konuşacağız. Evet, geçen haftaki konumuzu hatırlayacaksınızdır. Bu hafta da topluluklarla felsefe eğitmeni Deniz Koyuncu ile beraberiz. Aynı zamanda Deniz Koyuncu zaman zaman topluluklarla yine doğa yürüyüşleri de gerçekleştirmekte ve onun deneyimlerinden faydalanacağız. Deniz, hoş geldin.
1: Hoş buldum tekrar. Merhaba.
0: Aslında geçen haftaki programımızda bu konuya da bir girizgah yapmıştık ama gerçekten de bu başlık içinde derinleşilebilen bir alan. Bu sebeple doğada bulunmak, yürümek, kısacası var olmak belki. Bunun üzerine konuşmak istiyorum ben. Kişiden kişiye değişen doğa algısı, kişinin doğayı nasıl tanıdığıyla da ilintili, onunla nasıl bağ kurduğuyla da alakalı diye düşünüyorum. Örneğin ben artık egzozdan nefes alamaz hale geldiğimde, kalabalıkta boğulacak gibi olduğumda, doğada sakin bir köşe arıyorum, bir ağacın dibine oturmak istiyorum. Dört duvar arasında kaybettiğim şehrin parlak cam ve betonlarının içinde neyi kaybetmiş olabilirim de ben diyorum. Bu denli doğa başlığına tutunmuşum. Ben kendimce bu cevabı bulmaya çalıştım ve aradığım yerden şu çıktı. Ben aslında yaşamı kaybetmişim dedim. Ve yaşamın peşine düştüğümde de benim yeniden keşfettiğim bu duygu ve halin aslında zaten pek çok insan tarafından keşfedilmiş olduğunu fark ettim. Bunun da biletini diyelim şehir yaşamına ben kesmiş bulundum. Senin deneyimlerinle de başlamak isterim. Şehirde doğayı nasıl algıladın ve doğayla olan ilişkin zaman içerisinde nasıl değişti? Biraz buralara değinmek istiyorum.
1: Anladım.
0: İlk mesela bir yürüyüşünde, doğa yürüyüşünde doğaya bakış açın nasıldı ve seneler sonrasında artık başka insanlara da bunu tanıtırken, kendi deneyimini belki onlarla paylaşırken yürürken ya da artık nasıl oluyorsa onu da konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Senin buradaki algıların nasıl değişti zamanla?
1: Ben de bir şehir çocuğuyum. Şehir merkezinde doğup büyüdüm ve aslında benim için İlk bölümde de söylemiştim. Doğa daha çok böyle belki hafta sonları gidilen, tatilde gidilen, böyle şehirden uzak bir yerdi. Ve doğrudan hani o farklı mekanla birlikte hissedeceğim başka şeyler olduğunu düşünürdüm. Yani oraya gidiyorum ve başka bir şey yaşayacağım. Başka şeyler hissedeceğim. Doğayı ve kenti doğrudan ayıran bir algıya daha sahiptim. Zaman içerisinde bunu sorgulayan bir noktaya geldim. Gerçekten de şehir doğanın dışında mı? Ya da işte insan demek şehir demek, doğa demek insansızlık demek mi? Ya da ben doğadan ne anlıyorum? Ya da neresi bana daha doğa gibi geliyor? Hani mesela eğer böyle bir şey kuracaksak biraz basamaklandırarak işte biraz daha doğa, biraz daha az doğa gibi bir şey de diyecek olursak. Kendi içimde insan elinin o kadar değmediği, o kadar da müdahale edilmemiş noktalara daha yoğun bir doğa anlamını yüklediğimi görüyorum. Ama diğer taraftan da şehrin de insanın da bu doğanın bir parçası, o büyük doğanın bir parçası olduğunu da düşündüğüm bir taraf var. Bu yüzden özellikle mesela evet zaman ilerledikçe her zaman daha da sık bir şekilde kendimi şehirden biraz daha uzak kırlara, dağlara götürüyor olabilirim. Onların bana ne hissettirdiğini ve ne getirdiğini de paylaşmak isterim detaylıca. Ama bunu şehirde de, şehirden çıkmadan da bunu sağlamak, bu doğayı burada da görmek. Yani önceden çok daha belki de ilk yıllarda bunu daha keskin bir şekilde ayırır ve şehre bunu hiç konduramazken doğanın bir parçası olduğunu, daha sonra da olamaz mı? Yani bu da burada gerçekten yok mu hiç ya da daha da var edilemez mi sorusunda yükselttiğimi de görüyorum.
0: Evet.
1: Yani evet yani daha geniş bir yerden bakıyorum ama diğer taraftan evet şeyi de inkar edemem. Daha yapılarda şehirleşmeden o kentleşmeden daha uzak Irak kendi akışında döngüsünde dolaşımındaki bir doğanın içinde olmanın bende yarattığı başka bir şey var. Yani şehrin içinde de bir bütünün parçası olduğumu, dünyanın benim etrafımda dönmediğini bir noktada hissedebilirim. Ama yine de burada çok fazla yani ben olmasam da başka bir öznenin, başka bir insanın ya da insan grubunun yönettiği, koyduğu kurallar çerçevesinde akan, işletilmeye çalışılan bir sistem var daha çok
0: Evet,
1: şehirde.
0: evet, evet.
1: Ama doğada bundan çok daha ayrı, kendi ritmi, kendi dengesi.

0: düzeni. Gerçekten orada evet biz de mesela bir önceki bölümde de zarar vermek ve korumak üzerine de biraz konuşmuştuk. Ya orada ne kadar belki de belli zararlara uğrasa da ya da belli müdahaleler gerçekleştirilmiş olsa da yine de kendini yaşatan, ayakta tutan bir düzen.
1: Evet.
0: Kendi kendine hani bizden önce de var olan, bizden sonra da var olacak olan
1: Evet.
0: bir yer görüyorum şimdi baktığım zaman.
1: Şimdi benim de aklım hep şeye takılmıştır. Aslında gözüme takılır böyle şehirde duvar diplerinde betonun içinden çıkan bir çiçek ve bakıyorsunuz gerçekten de diğer çiçeklerden daha da güzel açmış bir papatya mesela. Hani buna doğanın gücü diyorum artık ben. Ve bunu da bahsettiğim gibi belki insan yaşamından biraz daha uzakta farklı bir sükuneti içimizde bulabildiğimiz yerlerde daha farklı şekillerde deneyimleyebiliyoruz. Peki sence doğada gezmenin bir adabı var mı? Örneğin ben bir parka gittiğimde ya da birileriyle karşılaştığımda doğada kendimi mütemadiyen bir eleştiri ve öfke halinde gözlemliyorum. Yahu diyorum şu kuşları bir dinlesek, bir sussanız diyorum içimden. Yani şöyle düşünün, sabahın altısında siz gidip bir parka kafa dinlemek için gidiyorsunuz ve orada sürekli konuşan insanlar, müzik setiyle dolaşan insanlar, sabahın altısında yani gürültülü bir şekilde bağıranlar. Şimdi buradaki tabloyla bir de sabahın altısında biraz daha sükuneti bulabileceğiniz bir insanın daha az olduğu bir yere gidebildiğiniz zaman orada şunu fark ediyorsunuz belki kendi deneyimden yola çıkarak söylüyorum. Orada bir sükunet var gerçekten de ikisi farklı bence. Ve sen de topluluklarla felsefe eğitmenliği yanında doğa yürüyüşleri de düzenlediğin için bu hallere aşina olduğunu düşünüyorum senin de.
0: Evet.
1: Evet,
0: Evet.
1: öncelikle biraz düzenlediğin yürüyüşler hakkında kısaca bizi bilgilendir lütfen. Ve sonrasında da aslında şunu merak ediyorum. Bu yürüyüşlerde sen neler fark ettin? Hem kendinle ilgili hem de yürümenin kendisiyle ilgili.
0: Tabii ki. Şimdi genelde böyle şu kadar yıldır demekte zorlanıyorum ama herhalde 7-8 yıl oldu. Özellikle bu eleştirel, yaratıcı düşünme ortamlarını kolaylaştırmaya başlayalı. Bunu da çocuklarla, yetişkinlerle olabildiğince geniş yaş aralıklarıyla yapmaktan da çok hoşlanıyorum. Yürüyüş aşağı yukarı 6 yıldır da yine böyle çok sevdiğim arkadaşlarımla birlikte doğada kamplar düzenliyoruz. Ve bu kampların içerisinde doğa yürüyüşlerimiz oluyor. Bu yürüyüşlere bazen felsefe atölyelerini yedirebiliyorum. Bazen ya da onun dışında da mesela bağımsızca yaptığım felsefi yürüyüşler var. Çok değil, henüz daha başında hissediyorum kendimi ve çok daha derinleşmek, daha da çoğaltmak, genişletmek istiyorum bu çalışmalarımı da. Ve yani o yürüyüşler sırasında bazen istediğim şu oluyor. Yürüyüşe başlamadan önce belli bir konu üzerine düşünmelerini isteyebiliyorum yol boyu. Ve senin de az önce dediğin gibi biraz o sessizlik, bazen kendi kendimize konuşmalarımız ya da yanımızdaki kişilerle özellikle konuşmalarımız, dışa vurduğumuz sesler kendi iç sesimizi ya da doğanın bize söylediği sesleri duymamızı engelleyebiliyor. Bu yüzden onları sessiz yürümeye davet edebiliyorum.
1: Sessiz yürümek, hiç konuşmadan bir yerden bir yere hep beraber yürümek. Böyle mi?
0: Evet, aynen öyle. Diyorum en başında o sadece bu dediğim gibi çok çeşitlenebilen bir şey. Bazen sadece kendilerine bırakarak, onları sadece sessizce doğayla buluşmaya onları davet ederek de bir süre gidebiliyoruz ve belli bir noktada durduğumuzda onlara belli sorular yöneltebiliyorum. Ya da yolun en başında biraz hani buna bakalım. Mesela son yaptığım yürüyüşte yola çıkmadan önce böyle bedenlerine, zihinlerine ve ruhlarına hani mümkünse yani ayrı ayrı bunları ayrıştırmak kolay da olmayabilir ama modern zamanda daha çok ayrıştırmaya meyilli olduğumuz için çok da zor olmayabiliyor insanların bunları ayırması. Bunlara ayrı ayrı bakmalarını, yolun başında nasıl hissediyordu bedenleri, ruhları, zihinleri ve durduğumuz noktada nasıl hissedecek ya da ara noktalarda nasıl değişimler olacak? Bu yürüyüş, bu doğadaki yürüyüş onlara nasıl geliyor? Bedenlerini nasıl bir noktaya taşıyor? Zihinlerini nereden nereye götürüyor? Ruhlarında nasıl bir şey oluşturuyor? Buna böyle bir sadece deneyimsel bir yerden bakmalarını istemiştim. Ve sonra da oturduk bir su kemerinin yanında. Ve orada herkes öncelikle kendi deneyimini paylaştı. Ve ardından da doğanın zihin, beden ve ruh üzerindeki Bunlarla ilişkisi üzerine felsefi bir soruşturma yürüttüm.

0: yürütmüştük. Yani burada böyle farklı farklı dediğim gibi yolun başında da onları bir soruyla bırakabiliyorum. Ya da tamamen onları doğayla baş başa bırakıp buluştuğumuz bir yerde de doğrudan üzerlerine düşünecekleri bir şey sunabiliyorum. Burada evet senin de dediğine benzer şekilde sıkça gördüğüm kişilerin o gündelik alışkanlıklarını da böyle yerlere taşıyabildikleri. Yani yürüyüşe geliyor, evet orada özel aslında bir başka bir şey yaşamaya gelmiş. Aslında dediğim gibi şehirde de kendine bunu bu arada sunabilir ama özellikle böyle bir etkinlik kapsamında olunca onu vurgulamak istedim. Ama bir kitleyi koparmak aklından geçebiliyor ve hatta bunu eyleme dökebiliyor. Ya da orada gerçekten bir heyecan ve merakla belki bir canlının yuvasını kurcalamaya girişip ya da çok yüksek seslerle oradaki dışarıdaki diğer kuşların ya da o rüzgarın değdiği yerlerde oluşturduğu o sesleri duymayı engelleyecek şekilde yüksek sesle konuşmaya gidebiliyor. Bunların biraz kendi gözlemim ya bunlar bize ait olan bir yer olduğu. Yani evet orası da bize ait. Yani tamam biz kalktık geldik buraya. Şehir nasıl bizimse, nasıl evimizde rahatsak ya da böyle olduğumuz gibi ya da biz baskın bir enerjiyle var olabiliyorsak burada da olabiliriz. Yani orada başka canlıların olduğu, onların da bir yaşam sürdüğü, onun nasıl da bir parçasıyız ve acaba bizim dışımızda neler var? Ya da benim içimde bende daha başka neler varı duymaya, normal zaten gündelik alışkanlığımızda o kadar olmayınca bunlara bakmaya alışkın olmadığımızda bunu da yine bu tarz yürüyüşlere nasıl bir niyetle gelmiş olursak olalım sürdürmeye çok açık olabiliyoruz. Ya buna tanık olabiliyorum. Bu yüzden özellikle buna vurgu yapabiliyorum yürüyüşün başında. Bakın hani böyle böyle evet bir hayattan geliyor da olabiliriz. Halihazırda böyle alışkanlıklarımız da olabilir. Ama bunların da farkına varın. Yürürken bunlara da bakın. Gerçekten ne görüyorsunuz, ne duyuyorsunuz, ne hissediyorsunuz, nerelere basıyorsunuz ve tam olarak onlara nasıl davranmak içinizden özellikle gelen ve bunlar acaba neden kaynaklanıyor? Ya biraz daha tabii felsefe hep bir neden soruşturması da yapan bir alan olduğu için özellikle neden böyle? Yani evet bir şekilde düşünüyorum ama tam olarak bu düşüncenin kaynağı ne? Ya böyle davrandım, burada böyle davranırken burada da böyle davrandım diyorsak eğer bir farkı görüyorsak neden böyle bir farklılık var? Hani şehirde yapmadığımı niye burada yapıyorum? Ya da burada yani burada böyle aynı şekilde davranmamın sebebi ne? Bunları sorgulamaya aslında alan açıyorum. Özellikle hani belli bir şekilde davranmalıyızı doğrudan böyle sunmak değil tercihim.
1: Keşfetmek belki değil mi?
0: Kişilerin, evet kişilerin kendi aslında o belki de çelişkilerini ya da üzerine düşünmeden yaşadıkları, üzerine düşünmeden benimsedikleri, ezbere bir şekilde edindikleri o şeyleri fark etmeleri. Çünkü gerçekten de bizim doğa algımız kendi kendimize mi, gerçekten mi doğayı olduğu gibi gördüğümüzden mi kaynaklanıyor? Ya, o algımız tamamen onu olduğu gibi görmekten gelen bir şey mi? Yani yoksa birilerinden bir şekilde edindiğimiz, ailemizden bize aktarılan, okuduklarımızdan, izlediklerimizden aktarılan mı? Doğa sadece aslında başkalarının doğa dediğine mi biz doğa diyoruz? Ya da işte doğayı korumamız gerektiğini söyledikleri için mi doğayı koruyoruz? İşte gibi hani gerçekten de o korumak ne demek? Koruma gerçekten aslında korumanın arkasında da başka bir yine kendini işte dışsallaştıran, ayrı gören bir şey var mı? Gerçekten parçası mıyız ve ne kadar parçasıyız ve parçası olmak ne demek? Parçası olan birisi bütünü nasıl algılar? Bütüne nasıl davranır?
1: Peki, bunun acaba yürüyüş şekilleriyle, hızıyla alakası var mı acaba? Çünkü bazen hızlı yürüdüğümüz zaman hiçbir şey fark etmeyebiliyoruz. Doğal olarak hızlı yürüyebiliyoruz ya da bir yere yetişmek için de kendimizi zorlayabiliyoruz ve o zorluk hali de gerçekten bedende bir sıkıntı yaratabiliyor. Bir yere yetişmem lazım diye yürüdüğüm zaman örneğin ben gerçekten çok bunalarak yürüyorum ama hani ağaçlara bakarak ya da bir yerlere bakarak gittiğimde bunu bir oyun haline dönüştürdüğümde bir bakıyorum, aa gelmişim istediğim yere. Şimdi doğada da aynı şekilde benzer şekilde aslında yavaş yürüdüğümde belki biraz daha sükunetin içerisinde kalabildiğimde bir karıncanın zekasıyla ben tanışabiliyorum. Onun yaşamını merak ettikçe, yuvasını gördükçe. Ya da bir ağacın nasıl bir şey olduğunu fark edebiliyorum. Daha önce bakmadığım şekilde görebiliyorum. Ancak bunun için vakit ve enerji harcamak gerekiyor. Birazcık belki de harcamak demeyeyim ama ağaçla vakit geçirmek gerekiyor,
0: Ayırmak.
1: değil mi?
0: Evet. Doğrusu yani kişisel benim de tercihim yavaşlıktan yana. Bilenler de bilir beni. Hatta bazen fazla yavaş olmak.

0: basmakla da itham edilebiliyorum. Yavaş yürümenin ben de daha çok dikkat, yani bende değil genel otellerde hepimizde, bazılarına belki çok hızlı olmaya alışkın olduğumuz, belki bu çağda yavaşlık bazılarımızın dikkatini dağıtıyor, kafasını bulandırıyor. Yani olabilir, orada bir uyuşturuyor ve uyuklamaya götürüyor da olabilir belki, ama gerçekten yavaş yürümek daha çok dikkat ve farkındalık getiriyor. Ya bence bunu düşünüyorum ben de.
1: Peki
0: Tam
1: tek başına yürümekle birileriyle yürümek de aynı benzer etkileri yaratır mı sence? Tek başına daha rahat gözlemlerim ve biri varken onun varlığını da belki gözlemlediğim için yeterince dikkat edemeyebilirim gibi durumlar da gözlenebilir mi?
0: Ya iki türlüsünü de deneyimledim. İkisinin de ayrı bir tadı olduğunu düşünüyorum doğrusu. Yani sadece, yani tek başına yürümek daha doğru ve daha güzel, daha anlamlı ve verimli diyemem tam olarak. Çünkü birlikte yürümenin de apayrı bir anlamı ve güzelliği olabiliyor. Tek başınalıkta tabii ki de insan kendisine, kendi duygularına, düşüncelerine ve çevresine, doğaya daha fazla odaklanabiliyor. Zaten hani yürüyüşün kendisinin getirdiği bir içsel, aslında kişiyi sorgulamaya, belki kendini en berrak şekilde, daha da hani bütün dolanmış, düğümlenmiş tarafları varsa bunları biraz daha geniş, ferah bir şekilde görmeye, bazı belki çözemediği şeyleri çözmeye götürebilen yanı var. Çok güçlü bir şey olduğunu düşünüyorum yürüyüşün. Hele ki doğada yürüyüşün. Tek başınalık bence hani burada daha sakin ve belki işte sessiz bir yerden bunu daha çok sağlayabilir. Birlikte yürüyüş de gerçekten, ama beraber bir yürüdüğünüz kişinin birlikte yürümeye, gerçekten birlikte olmaya, bu birlikteyi kocaman harfler, büyük harflerle söylüyorum, buna uyumlu olması, aynı ritmi yakalıyor olmanız, birbirinizin aslında ihtiyaçlarını ve isteklerini gözettiğiniz bir yerde duruyor olmanız, ya aynı anda sessizlikse sessizlik, durma ihtiyacıysa durma, gerçekten o manzaraya bakma ihtiyacıysa bakma gibi bir şeyi kolluyor olmak, bununla uyumlu hissetmek bana önemli geliyor. O açıdan birlikte yürümek de olabilir. Ya zaten şimdi şey de var. Mesela tek başına yürümek aslında yalnız yürümek değil çok. Bu yanlış hatırlamıyorsam Yürümenin Felsefesi kitabındaki yazarın böyle bir cümlesiydi, ya da başka bir düşünürün, onun içindeki bir düşünürün de ifadesi olabilir. Aslında tek başınayken de yalnız değilimdir diyordu. Orada başka kuşlardan, doğanın bir dolu parçasından söz ediyor ve onlarla birlikte yürüyorum. Orada evet, insan, başka bir insanla yürümemeyi belki böyle tanımlıyor olabiliriz, ama işte insan merkezci bakmaktan ileri de geliyor böyle düşünmemiz.
1: Evet.
0: Birlikte yürümek de her zaman birisiyle birlikte olmak anlamına gelmiyor, az önce söylediğim sebeplerden. Yani orada gerçekten çok uyumsuz, birinin aslında çok da takip etmediği, birinin belki sürüklendiğini hissettiği, oradaki doğayla bağlantısında da tam aslında güçlü bir şey göremediği bir birliktelikte, sözde bir, görüntüde bir birliktelikte olabilir. O yüzden hani
1: Evet.
0: orada daha tam bir yoldaşlık belki. Hani aynı,
1: Yoldaşlık ne güzel bir kelime.
0: evet.
1: Evet.
0: Evet, orada aynı patikada yürüyoruz.
1: Evet.
0: Aynı deneyimin içinde birbirimize alan açıyoruz demek. Yani biraz o birlikte yürümek. Böyle olunca bence bal gibi oluyor. Hani diğer, hani mesela yavaş yürümek dediğim gibi çok bence de başka bir şey, ama hızlı da yürünebilir bu arada. Hızlı yürümek de bana göre, bazen hızlı yürümek gerekebilir. Bazen iyi olabilir hızlı yürümek. Ama orada aceleyle karıştırmamak, bence onu ayrıştırmak iyi olabilir. Yani hızlı olmakla acele etmek, aceleci olmak arasında bir fark var gibi. Çünkü hızlılıkta da dikkatimiz açık olabilir. Hala dikkatimiz yerinde olabilir. Tabii ki yavaşlıkta kadar derinlemesine odaklanamıyor olabiliriz, giremiyor olabiliriz. Ama acelede, acele sadece varacağımız yere odaklanmak. Hani yolun kendisini görmezden gelmek gibi bir şey olabiliyor.
1: Deneyimi
0: Mesela,
1: kaçırmak belki deyip
0: evet.
1: bunu belki bu
0: Evet.
1: şekilde adlandırabiliriz. Son dakikamızdayız. Son olarak ben şu konuda da son görüşlerini alıp çok kısa bir şekilde bitirmek isterim. Tüm ekosistemde ayakkabı giyen ve hayvanları da bunu giydiren tek tür biziz. Yalın ayak yürümek üzerine bu belki çok uzun bir konu olabilirdi ama çok kısa bir şekilde senin yorumlarını alalım ve kapatalım programımızı.
0: Tamam. Yalın ayak yürümek, yani benim için tabii önce bastığım yere doğrudan temas etmek aslında en düz anlamıyla da. Burada doğadan bahsediyorsak, işte sertliğini, yumuşaklığını, sıcaklığını, serinse serinliğini böyle hissedebilmek. Ya böyle gerçekten dikkati bedene çağırıyor.

0: bir deneyimmiş gibi geliyor yalın ayak basmak bir yere. Düşünüyorum şimdi yalın ayak bastığımda bir yere adımlarımı daha bilinçli atıyorum. Bastığım yeri daha fazla hissediyorum. Böyle bir tarafı var. Ama evet. Tabii böyle deyince bu biraz şimdi romantik de algılanabilecek bir şey.
1: Belki deneye insanların bulabileceği bir şey olabilir. Tavsiye edersin ama değil mi yalın ayak yürümeyi?
0: Tavsiye kesinlikle ediyorum. Ama şöyle gerçekçi bir tarafı da var. Hani bunu da söylemek istiyorum. Kendimde de hissettiğim bir şey. Şimdi bastığımız yere güvenmek de istiyoruz.
1: Tabii.
0: Yani orada şimdi her yere de yalın ayak yürüyebiliriz. Yürüyelim, bunu çoğaltalım hayatımızda
1: Daha
0: demek de.
1: Güvenli bir ortamda özgürce belki yürümeyi deneyimleyebilir dinleyicilerimiz.
0: Evet, çünkü hani bu ayağıma bir şey batacak mı, bir böcek var mı, güvende
1: Tabii,
0: miyim soruları
1: evet.
0: çok tabii ki eşlik edebilir birçok
1: Evet,
0: insana.
1: çok teşekkür ediyoruz Deniz.
0: O yüzden böyle bir hani temas ederken hem kendimizi evet tabii ki de koruyalım, güvende hissedelim. Ama olabildiğince de bastığımız yeri de duyalım, doğayla bağımızı da güçlü tutalım. Dilerim tabii ki de.
1: Çok teşekkür
0: Evet.
1: ediyoruz Deniz, paylaştığın her şey için. İyi ki konuk oldun, vakit ayırdın bize. Seni programımızda ağırlamaktan büyük keyif duyduk. Bugün topluluklar ve felsefe eğitmeni Deniz Koyuncu konuğumuzdu. Doğada yürümek ve belki de sadece var olmak üzerine kısa bir sohbet gerçekleştirdik. Bir ağacın gölgesinde program yapımcımız Gökmen Sarmaşık, teknik yapımda Tolga Kökten ve programı hazırlayıp sunan ben Burcu Aydemir. Bir başka programda yeniden buluşmak dileğiyle esenlikler diliyoruz.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

İnsanın yaşadığı şehri sevmesi ne güzeldir, değil mi? Şehrin sokaklarında adımlarken ayak bastığınız yerin binlerce yıl önce bir başkası tarafından da yüründüğünü bilmek. Kim bilir, kervanını kaybetmiş bir tüccar ya da sevgilisi tarafından terk edilmiş bir aşıktır o sokakta gezen. Belki tahtını kaybetmiş bir padişah, belki de iş hayatına yeni atılmış taptaze bir gençtir sizin ayak bastığınız yerden geçen. Bir medrese hocası, bir derviş, bir eşkıya, belki de bir garip. Adım attığınız kaldırım taşlarından geçen Romalı bir gladyatör ya da bir Türk askerinin atı da olabilir. Ama bir şehrin en kıymetli hazinesi nedir diye sorarsak, elbette kütüphaneleridir. Binbir Gece masallarının halifesi Harun Reşit, Cündi Şabur'da bulunan Sasani İmparatorluk Kütüphanesi'nin benzeri bir kütüphaneyi Bağdat'ta kurmayı planlar. Ancak bu projeyi hayata geçirmek, bilgisever oğlu Memun'a nasip olacaktır. Memun, Beytül Hikme'yi yani Hikmet Evi'ni kurunca, Bağdat'ta yeni bir medeniyetin ışıkları yanmaya başlar. Batılılar buna İslam Rönesansı adını verir. Bir imparatorluk düşünün ki askeri zaferlerinin karşılığında tazminat olarak altınlar, ipekler, mücevherler istemiyor. Sadece el yazması kitapları istiyor. Bir kral düşünün ki yazılan bir kitabı terazinin bir kefesine koyuyor, diğer kefesine ağırlığınca altın. Dünyanın her tarafından, Bizans'tan, Mısır'dan, İran'dan, Hint'ten yüzlerce deve kervanı Bağdat'a geliyor. Develerin yükü ise yalnızca kitaptır. Bilgiyi altından daha değerli gören bir şehirde nasibini aramaktadır gelenler. Bütün inanç ve düşünce tarihi sayısız kervanlarla Bağdat'a taşınmaktadır. Bu, yaşlı dünyamızın hiçbir döneminde görmediği, bundan sonra da göremeyeceği bir sahnedir. Bir kitapçının oğlu olan İbn-i Nedim, 987 yılında Bağdat'ta bulunan kütüphaneler, kitaplar, yazarları ve kitap ticareti hakkında bilgiler içeren bir kitap yazar. Şahsi kütüphaneler hariç 36 büyük kütüphane bulunmaktadır. Bu dönemde Bağdat kitapçılarında Fars ve Hintlilere ait anlatı metinleri Arapçaya çevrilmiş olarak bulunmakta ve elden ele dolaşmaktadır. Kelile ve Dimne tercümesi çokça okunurken, İbn-i Kuteybe'nin katiplerin yazı ve yazışmalarda bilmesi gerekli kurallara ilişkin yazdığı Edebül Katip isimli eseri, Katipler ve Edipler arasında revaçtadır. Aristo'nun Poetika ve Retorikası Arapçaya tercüme edilmiş, buralardan edinilen bilgilerle ilmi belagat inşa edilmeye başlanmıştır. Bu ilmin kurucusu El-Cahiz, felsefe ve mantık ilimlerinin kavramlarını kullanarak yeni bir ilim oluşturur. İtalyan matematikçi Cardanus'un De Subtilitate adlı kitabında insanlık tarihinde 12 seçkin düşünürden biri diye bahsettiği filozof El-Kindi de Beytül Hikme'nin yetiştirdiği cevherlerden biridir. Artık Bağdat'ın Türklerle tanışma zamanı gelmiştir. 1055'te Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey şehri alarak Bağdat'ı bir Türk şehri yapar. Ve Bağdat'ta dünya tarihinin en önemli üniversitelerinden biri olan Nizamiye Medresesi kurulur. Dünya lezzet ve şehvetlerinin zincirleri beni Bağdat'ta kalmaya zorlarken, imanın çağrısı yolculuğa hazırlan, yolculuğa hazırlan diyordu. Ömrünün son demlerinde, hatıralarında Bağdat yıllarını böyle anlatan kişi, meşhur İmam-ı Gazali'dir. Bu hesaplaşmalar içinde boğuştuğu yıllarda 30'lu yaşların ortalarını henüz geçmiştir. Oysa daha 4 yıl önce Selçuklu veziri Nizamülmülk,
devrinin en büyük ilim ve eğitim kurumu olan Nizamiye Medresesi'ne onu baş müderrisi olarak atamıştı. Bağdat'ın yetiştirdiği bu bilge adam, İslam düşünce tarihinin kilometre taşlarından biri olacaktır. Önceleri Bağdat'ın Dicle Nehri'ne nazır, İmparatorluk Sarayı Caferiye'de bulunan birkaç kütüphaneden oluşan Hikmet Evi, zamanla çok sayıda çevirmen ve araştırmacının çalıştığı ilmi bir kuruma dönüşür. Dünyanın dört bir yanından getirilen kitaplar Bağdat'ın kütüphanelerine kazandırılır. Yunanca, Farsça, Hintçe, Kıptice, Aramice, Süryanice, Sanskritçe gibi yaşayan ve ölü dillerden kitaplar tercüme edilir. Bağdat artık doğuda ilmin kapısıdır.

İslam şehirlerinin merkezini teşkil eden en önemli fiziki unsurlar cami ve hükümet konağı yahut saraydır. Dairevi bir plana sahip olan Bağdat'ın merkezinde de halifenin sarayı vardır. Bu saray halifenin egemenliğini simgelemektedir. Şehrin adı Medinetü's Selam yani Barış Şehri'dir. Barış Şehri Bağdat, çevirmenleri, yazarları, kütüphaneleri, sahaf dükkanlarıyla zamanının en büyük kültür merkezine dönüşür. Üretilen kitap sayısında büyük bir patlama olur. Kitap artışına bağlı olarak minyatür, hat, tesip ve cilt sanatları gelişip ustalarını çıkarmaya başlayacaktır. İki büyük deha, İbn-i Miskeveh ve İbn-i Sina. Onların da yolu Bağdat'tan geçer. Şehirlerin kaderi insanlara benzer. Herkesin hayatında o eski halimden eser yok şimdi dediği zamanlar vardır. Şehirlerin de hayatında böyle dönemler gelir çatar. Bağdat zor bir devreye girmiştir. Selçuklular şehri korumaya çalışır. Ne ki gün be gün büyüyen bir fırtına yaklaşmaktadır Bağdat'a.

Yıl 1258. Doğudan müthiş bir kasırga gelmektedir. Bu acımasız kasırganın adı Cengiz'dir. Moğol steplerinden kopup gelen ordu, karşısına çıkan her şeyi doğal bir afete uğramışçasına yerle bir etmektedir. Halifelik başkentine ulaşmaya Cengiz'in ömrü yetmez, ancak çocukları Bağdat önlerindedir. Tarihinde ilk defa Bağdat, gayrimüslim bir güç tarafından işgal edilmiştir. Bazı rivayetlerde 30, bazılarında 40 gün yağma ve katliam yapılır. Başta halife olmak üzere on binlerce insan katledilir. Bu mamur şehrin iki büyük caddesi dışında tamamı yanıp kül olmuştur. Hayatta kalan Bağdatlılar saklandıkları dehlizlerden, adeta mezarlarından kalkarcasına çıkmışlar ve gördükleri manzaraya inanamamışlardır. Dicle'ne

Nehri günlerce kızıl ve siyah akmıştır. Kızıl katledilen insanların kanı, siyahsa insanlık mirası kitapların mürekkebidir. Ne yazık ki tarih tekerrür edecek, Bağdat birkaç kez daha yıkıma uğrayacaktır. Geldi Bağdat'ın kıyısına çöktü ağaççı. Ağlasın gayri ağlayanlar dehrin dağıttığı dara. Nice yangınlar çıktı suyunda, nice savaşlar. Küle döndü sokaklarında güzeller, gül bakışlar. Yine de ümit var, gün dönecek yine de. Gelecek saadet saati, rahmet inecek izbelere. Saklıyor gamını şimdi umutlu yabancı. Bağdat bir koca karı, geçmiş gençliğin baharı. Kayıp zamanlarda ara artık işveli yari ve tacı. Şehirler de insanlara benzer diyor Sezai Karakoç. Onları sadece bir cansız eşya veya sadece ağaç, bitkiden ibaret sayamayız. Onlar aynı zamanda tarihimizi yükleniyorlar, geçmişimizi yükleniyorlar, medeniyetimizi yükleniyorlar. Bize dedelerimizden miras olarak kalıyorlar. Nasıl bir insan babasından, dedesinden kalan bir şeye, paraya, toprağa, binaya sahip çıkıyor ve onun için elinden geleni yapıyorsa, şehirlerimizin de bizden böyle bir isteği vardır. Onlar da insanlar gibi konuşurlar ve bize seslenirler ve bizden istekleri olur. Eğer biz onların dilinden anlamazsak, bir gün o şehirleri, o kutsal emanetleri, o kutlu emanetleri, mirasları kaybederiz. Ediplerin durmaksızın dile getirdiği gibi, şehirlerin bir ruhu varsa eğer, Bağdat çok acılar çekmiş bir ruh olmalıdır. Yüzyıllar önce doğudan gelen Moğol afeti, Binbir Gece masallarının ışıltılı şehrini nasıl karanlık bir geceye çevirdiyse, 21. asırda aynı afet bu kez batıdan, Amerika'dan gelir. Batılıların Muhteşem Süleyman diye tanıdıkları Osmanlı Sultanı Kanuni, Bağdat'ı fethedip şehre girdiğinde ilk ziyaret ettiği yerlerden biri Bağdat'ın meşhur kütüphaneleriydi. İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler Paris'e ve Prag'a kıyamamış, tek bir bomba dahi attırmamıştı. Size özgürlük ve demokrasi getireceğiz diyerek Bağdat sokaklarına giren Amerika Birleşik Devletleri askerinin bilançosuysa, yıkılan hayatlar, yağmalanan kütüphaneler, kaçırılan 50 binden fazla yazma, tahrip edilen en az 170 bin eserdir. Bir milletin gücünü kırmak istiyorsanız, onun hafızasını yok ederek işe başlarsınız. Hafızasını, yani kütüphanelerini. Musiki tarihimizin büyük isimlerinden biri olan Abdülkadir Meragi'nin de yolu Bağdat'tan geçmiştir. Kim bilir, belki de kaybolan eserler arasında onun da bir şaheseri vardır. Ah Bağdat, ah! Bir zamanlar bilgiye susamış her insanoğlunun kervan kervan aktığı şehir. Ah, annelerin kucağına yumulmuş yavrularına masallarını anlattığı Şehrazat'ın büyülü şehri. Ondalık sayı sistemini batılı dünyasına tanıtan Harizmi'nin şehri. Bugün ikinci derece denklemleri çözebiliyorsak, bunu Harizmi'ye borçlu olduğumuzu kaç kişi bilir? Dünyaca ünlü seyyah İbn-i Batuta'nın hamamlarına hayran kaldığı şehir. ODTÜ'de felsefe profesörü olan Ahmet İnam, Bağdat'ın alimlerinden Gazali hakkında şöyle bir yorumda bulunur. Ben onun kadar bilgiye aç, değişime, dönüşmeye açık, kendini geliştirebilen, gelişirken değişebilen, yeniliğe, yeni fikirlere kapılarını bu kadar açmış başka bir insan bilmiyorum.
İşte bu açık zihin,

İşte bu entelektüel ufuk, işte bu çığır açıcı zihin, Türklerin yönettiği Bağdat'ta yetişmiştir. Yalnızca Alaaddin'in sihirli lambası değildir bu şehri aydınlatan. Bilginin, hikmetin, kültür ve sanatın ışıklarıyla dünyaya fener olmuş şehirlerden biridir Bağdat. Abdülkadir Geylani'nin, Cüneydi Bağdadi'nin, Ebu Hanife'nin, Ahmet bin Hanbel'in, İmam Gazali'nin şehri. Masalların, efsanelerin, mitolojinin bilgi ve hikmetle yoğrulduğu şehir. Perilerin, sihirli lambaların, devlerin, cinlerin hayatla, insanla iç içe sarmaş dolaş yaşadığı şehir. Batıdan bakınca doğulu, doğudan bakınca batılı şehir. Gerçekten bir doğu şehri midir Bağdat? Cemil Meriç olanca heybetiyle kızar bu ayrıma. Ne zaman bir doğu batı ayrımından bahsedilse Haşmet Meap kaşlarını çatar, adeta bir savaşçı gibi haykırır kürsüsünden. Batı ile doğuyu ayrı dünyalar gibi göstermeye kalkışanlar büyük bir gaflet içindedirler. Batı ile doğu ancak haritada bir realite. İhtiyarlayan, belleri bükülen, bunayan milletler var. Orta çağda Avrupa doğu, Asya batıdır. İbni Haldun, Bergson'dan çok daha batılı. Aryalı akıncıların zincire vurduğu siyah derililer, fatihlerinden çok daha medeniydiler. Kuzeyli barbarlar, yırtıcı sürüler halinde sulhçü ve ilerici kavimlerin mezarcısı olmuşlardır. Yani kaba kuvvet, mızrak veya kılıç, munisleşen, incelen, olgunlaşan insanı yenmiştir. Tarih, galiplerin yazdığı bir kitap. Zafer, arkasından bıçaklanan masum düşmanların cesetleri üzerine atılan yapma çiçeklerden bir çelenk. Efendisinin hizmetkarı olan tarih, güçlünün haksızlığına hizmet etmeye devam ede dursun, Bağdat modern zamanların yaralarını sarmaya çalışır. Şark pazarı, tarihi Arap, Osmanlı cami ve yapıları, geleneksel şark kahveleri, bir yandan da modern binaları, üniversiteleri, uluslararası otelleri ve bulvarlarıyla Orta Doğu'nun en büyük üç şehrinden biridir Bağdat. Yazar Leyla Nadir, Bağdat'ın Portakal Bahçeleri romanında babasından dinlediği Bağdat'a yürekten bağlanmıştır. Nadir, bu anı romana Fransız gazeteci Freya Stark'ın Bağdat Manzaraları kitabından bir alıntıyla başlar. Yaşlı Salih, nehrin bütün hurafelerini bilirdi. Cinler, devler, gün batımında nehrin kıyılarında dolaşan İlyas peygambere edilen dualar. Bütün yıldızların adını bilirdi. Kuzey yıldızını ebedi istirahatgahına kadar takip eden tabutun çocuklarını, ak yıldızı ve ikizler evini. Leyla ve Mecnun'un yılda bir kez cennette buluştuğunu söylerdi. Modern zamanların Bağdat'ı, şehrin sakinlerinin gözünde hala binbir gece masallarının şehridir. Bağdat kendini hayal etmeye devam eder. Aslında Bağdatlıların anılarında kalanlar bu hayalden çok farklı değildir. Dedik ya, insan bir tarihin ürünüdür. Hafızanızda canlanan anılarınız yoksa o şehrin insanı sayılmazsınız. Tarihe damgasını vurmuş bütün büyük şehirler gibi Bağdat, hem yakındır modern insanın ruhuna, hem uzak. Bugün yalnız masallarıyla anılan Bağdat, dünüyle yakın, bugünüyle uzaktır dünyamıza. Sezai Karakoç bu gerçeği ne güzel ifade eder. Ne kadar uzaktık Dicle'den, çok yakınında doğmuşken. Dicle ki aşağılarda köpüklerinden bir şehir doğurmuş Bağdat'tır. Bu senin ülken, Bağdat'tır bu kardeşim, senin ülken. Ayın Dicle'ye düşüp toprağa yükselmesi yeniden, ayna koparmak boyuna,
ayna koparmak güneşten. Senin şehrin, benim şehrim ve hepimizin şehri. Bir nehrin şehri ki bizi yıkamıştır ruh ve beden. İçimizde akmıştır gece ve gündüz demeden. Gövdesinde izler, benekler taşır Kara Amit Kalesi'nden. Yaralar, kaplan derisini cam gibi süsleyen, gönül yaraları fizik ötesinden ve bir şehir ki haber verir, gök yaratılmadan önceki gökten. Zebercet seslerin ev kafesi oluşu, diş diş bahçe parmakları gümüşten. Hurmalar, Nicle'nin çiçekleri, peygamber armağanı, veliler armağanı Bağdat'a doğru gelen, boyuna gelen bin yıldan beri, bin yıl daha öteye giden. Görmedim Bağdat'ı ne kadar görmek istemişken, bizi mahrum bırakmışlar birbirimizden. Kendimiz mahrum bırakmışızdır kendimizi kendimizden. Bağdat ki Kerbela şehitlerinin kanıdır, harcı. İslam uygarlığının başkenti, Harun Reşit barışı, İmam Azam adaleti, Cüneyd'in gözleri, Geylani'nin gönlü ve Halid'in zikri, binbir gece ülkesi, binbir gündüz gerçeği, Fuzuli'nin günü, Leyli ve Mecnun'un nefesi ve Hallacı Mansur'un kanıyla besli gece meleği. Yaksam bütün lambaları, çağırmak üzere ateş pervanelerini, fitili kıssam ışık baharını, yanmasın aşıkların yüreği, bir aldanışla, bir yanışla, ula bir kanışla,

ve diyor ki haberci, yanan ay, sönen gün benim. Çöken akşam, gelen geceyim ben. Neden anlamadın bütün bunları sen? Ey Bağdat'ın altın anahtarını küle çeviren!

0: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Saz soloları dinleyeceksiniz.

0: Saz soloları.
1: Saat 21.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. 5. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. A1, Buls ve Pardus'un geriye kalan 49 fonu kapsamında ödemelerin hafta sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğü bildirildi. Fon teklifinin yasalaşmasıyla 65 fona ait ara ödemelerin ivedilikle tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalefetin fon soruşturmasını belediyelerdeki yolsuzlukların üstünü örtmek için kaçış rampası olarak kullandığını söyledi. "Kurumlarımıza ve Türk adaletine güveniyoruz," dedi. Partisinin grup toplantısında hitap eden Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinden geri dönüş olmadığını belirtti. Husilerin saldırılarına karşı da Suudi Arabistan'a destek açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefonla görüştü. Görüşmede Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olduğunu vurguladı. Yemen'de gerilim tırmanıyor. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sürüyor. Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde alarm verildi. 3 patlama sesi duyuldu. Bazı Arap havayolu şirketleri Suudi Arabistan uçuşlarını durdurdu. Husiler Yemen'in Taiz kentinde köylere saldırdı. Biri çocuk, 6 kişi hayatını kaybetti. İstanbul Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a olan uçak seferleri askıya alındı. Bazı Cidde uçuşlarındaysa iptaller oldu. Rusya ve Ukrayna arasında Amerika'nın duyurduğu enerji altyapısını kapsayan ateşkes belirsizliği yaşanıyor. Bu süreçte Amerikan Başkanı Donald Trump savaşın sona ermesi çağrısında bulundu. Zelenski ile Putin bir araya gelip savaşa son vermeli ifadesini kullandı. Sahada ise karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ankara, Orta Doğu'da çatışmaların sona erdirilmesine yönelik diplomatik temaslarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla telefonla görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede bölgedeki son gelişmeleri ele alınırken, devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabalar da değerlendirildi. Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir araya gelmişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın çok yakında biteceğini söyledi. Gerilimin bir an olsun düşmediği Hürmüz Boğazı'nda İran'ın saldırıları arttı. Haberleri sunduk.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

0: Ankara Manzarası.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Ankara Manzarası'ndasınız sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcımız Neslihan Değirmencioğlu, spikerimiz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Melih Demirezer olacak. Bizi radyo.trt.net.tr adresinden ya da TRT Dinle üzerinden de dinleyebilirsiniz. Sevgili dinleyenler, bugün Ankara hakkında çok bilinmeyen ve tahminimizden de öte bilgilere ulaşabildiğimiz, programımıza da adını veren Ankara Manzarası tablosu üzerine konuşacağız. Konuğumuz Vekam Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü Profesör Doktor Filiz Yenişehirlioğlu. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk.
1: Hocam, birkaç yüzyıl önce yapılan ve yapıldığı tarihten çok uzun bir süre sonra ortaya çıkan ve ilginç bir öyküsü olan bir tablo bu. Bu öyküyü sizden dinlemek isteriz.
2: Evet, bu tabloyu aslında sanat tarihçi hocalarımızdan Profesör Doktor Semavi Eyce keşfediyor. Hollanda'da Rijksmuseum'un deposunda buluyor. Ve şaşırıyor, çünkü bu tabloyu Halep olarak tanımlamışlar. Oysa Semavi Bey tablodaki detaylara bakarak ve özellikle Ankara keçisi, onun kırkılması nedeniyle bunu Ankara'ya ait olduğunu belirliyor. Halep'e benzetmesi tabii tablonun yapılış uslubu. Hollandalı bir ressam yapmış çünkü. Böyle bir tepe üzerinde bir şehri gösteriyor. Dolayısıyla Halep de böyle hep tepe üzerinde bir şehir olarak gösterilir. O nedenle Halep zannetmişler ve farklı bir koleksiyonun içerisinde doğudan gelen diğer başka tabloların arasında da kaldığı için öyle değerlendirilmiş. Fakat zamanında herhalde bunun Ankara olduğu biliniyordu. Çünkü Hollandalıların Ankara ile bu tiftik keçesinin yününden yapılan özellikle kumaş, sof kumaşı üzerinden ticaretleri çok fazla. Ve hatta bu tabloyu yaptıran kişinin de Ankara'da ajansı olan bir Hollanda şirketi tarafından ısmarlanıp yaptırıldığı düşünülüyor. Tarihleme olarak da 18. yüzyılın başına tarihliyoruz. Evet.
1: Ankara manzarasını önemli kılan unsurlar neler hocam? Resmin Ankara'ya ait olduğunu biz nereden anlıyoruz? Ressamı biliniyor mu mesela? Bize neler anlatıyor bu tablo? Ne dersiniz?
2: Şimdi bu tablo şu açıdan çok ilginç. Bir kere Ankara'nın Cumhuriyet öncesi tablosu yok. Ankara'yı anlatan tablo yok. Seyyahlar var, buradan geçerken tiftik keçisini gravür olarak yapmışlar veyahut Ankara Kalesi'nin görünümünü yine gravür olarak çizmişler. Ama tablo yok. Tablo yok. Yani hani mesela bir İstanbul'la karşılaştırırsanız, bir İzmir'le, bir Selanik'le, bir Kahire'yle falan Osmanlı dönemi kentleri kapsamında tablosu yok. Dolayısıyla bu Ankara'yı bize anlatan 18. yüzyıl başından tek tablo. Evet, o açıdan bir kere çok önemli. Dolayısıyla biz orada Ankara'ya neler vardı, neler öne çıkıyordu, bunu görüyoruz. Ve tablonun kompozisyonu da biraz böyle tam Orta Avrupa tablo geleneğinde. Dolayısıyla iki bölümden oluşuyor. Üst bölümde kale ve kale çevresindeki

0: Böyle sanki yakın çekim plan yapmışlar gibi. Yakın çekimden çekmişler gibi. Öyle iki ayrı bölüm. Dolayısıyla yukarıya baktığımız zaman kaleyi görebiliyoruz, bedesteni görebiliyoruz. Çok belirgin bir şekilde. Çünkü Ankara bir ticaret kenti ve en önemli yapısı da bedesten. O hemen göze çarpıyor. Etrafındaki hanlar, ondan sonra Augustus Tapınağı, diğer büyük mescitler. Bunların hepsini
1: Bu
0: seçebiliyoruz.
1: mimari eserler tam anlamıyla
0: Görünebiliyor, seçilebiliyor,
1: görünebiliyor.
0: tanımlanabiliyor. Sonra Ankara çevresinde tabii şimdi göremediğimiz dereler, dolayısıyla derelerin üzerindeki köprüler. Bir tanesinde bir atlılarla Avrupalılar gidiyorlar, tüccar onlar. Öbür tarafta bir kervan görüyoruz, yüklemiş herhalde işte sof kumaşını, kervan gidiyor. Çünkü tabii sof kumaşının dağıtılma biçimleri de farklı. Venedikliler var, Hollandalılar var, İngilizler var, Lehliler var. Yani ticareti 15. yüzyıldan itibaren çok yaygın. Genellikle Hollandalılar İzmir yoluyla gönderiyorlar, gemiyle yolluyorlar mesela onun için İzmir'e kadar tabii kervanlarla gidiyor yine. Ama mesela Lehliler daha çok Orta Avrupa ve Rusya'ya götürdükleri için karayoluyla onlar gidiyorlar İstanbul üzerinden. Böyle onun için onları da ticarette kimler onları da görüyoruz. Sonra alttaki pazar yeri var. Şimdi pazar yerinde ve onun hemen yanındaki boşlukta bir kere tiftik keçisini bu görüyoruz. Tiftik keçisini kırkıyorlar. Onu gösteriyor bize. Tüyleri nasıl kırkılıyordu? Hangi aletler vardı? Bu da çok önemli. Hangi aletler vardı? Ondan sonra bu yün nasıl iplik haline getiriliyordu? Gösteriyor bayağı kadınlar. İşliyor evler. Genelde evlerin üst katında bu işi yapıyorlarmış. Öyle anlaşılıyor şeyden, tablodan öyle anlaşılıyor. Ondan sonra dokuyorlar tabii. Ve ondan sonra da pazar yeri. İşte dükkanlar, bizim arasta tipi dediğimiz önü açık. İşte böyle kumaşlar üst üste yığılmış vaziyette. Kimisi oturuyor satıcı, kimisi uyuyor yorulmuş. Yani günlük yaşamı da çok güzel gösteriyor. Ondan sonra pazar yeri tabii kalabalık, dua eden bir hoca büyük olasılıkla bedestenin açılışı için hep böyle çünkü duayla açılırmış bedesten. Kadınlar var çok. Kadınları pazarın içerisinde aktif olarak görüyoruz.
1: Sosyal
0: Mal
1: hayatın
0: getiriyor,
1: içinde de.
0: gösteriyor, satıyor. Ondan sonra çok ilginç. Hepsi beyaz çarşaflı. Çocukları görüyoruz işte annesinin eteğinden çekiyor. Elinde oyuncağıyla dolaşıyor. İki kişi kavga ediyor falan. Yani günlük yaşam içerisinde görebildiğimiz hepsi var. Bir de daha büyük olarak bir camiyi, mescidi bize gösteriyor. Hani bu şekilde Ankara'nın 18. yüzyıl başındaki görünümünü, pazar hayatını biz takip edebiliyoruz bu tablodan.
1: Aslında Ankara tablosunda sadece manzarayı görmüyoruz biz. Sosyal hayatı da
0: Evet,
1: görüyoruz, değil mi? Bir
0: evet.
1: yanda manzara resmedilmiş, bir yanda da sosyal hayat
0: Evet.
1: resmedilmiş ve aslında perspektif kurallarına da uyulmamış tabloda, değil mi?
0: Yani şimdi perspektif tabii bir yatay bir perspektif deriz biz, bir dikey perspektif deriz. Dikey perspektif bizim minyatürlerde gördüğümüz perspektiftir. Yani yatay perspektif de Rönesans tablosunda görülen perspektiftir. Baktığınız zaman tablonun içine girersiniz, yatay olarak girersiniz, derinlemesine gidersiniz. Minyatürdeki dikey perspektifte ise size en yakın yer aşağısıdır, en uzak yer üst kısımdır. Buna göre değerlendirirsiniz minyatürü de. Dolayısıyla bu tabloda da biraz dikey perspektif daha hakim. Ama pazar yerinin kendi iç anlatımında tabii ki üç boyutlu seçebiliyoruz o anlatımı. O kadar da tam minyatür gibi değil yani. Hatta bazı sanat tarihçiler acaba bunu burada mı yapıldı yani Türkiye'de mi yapıldı yoksa Hollanda'da mı yapıldı gibi tartışıyorlar ama genel havaya baktığımız zaman hem üslupsal olarak hem konuyu ele alış biçimi olarak hem de günlük yaşamı bu kadar ayrıntılı bize gösterdiği için daha çok Hollanda 17. yüzyıl tablolarını daha anımsatıyor. Bunun bir benzeri de İzmir'de var. Büyük olasılıkla aynı şirket herhalde yaptırmış olsa gerek. Evet, İzmir'de var.

0: aynı şekilde.
1: Ankara'da gerçekleşen sof kumaşı ticaretini biraz önce siz de anlattınız. Tüm süreci gösterecek şekilde resmedilmiş ve tabloda çok sayıda da kadın var dediniz biraz
0: Evet.
1: önce de dikkat çekiyor gerçekten. Ankaralı kadınların hem ticarette hem de sosyal yaşamda aktif bir şekilde yer aldığını da
0: Evet.
1: gösteriyor bu tablo. Peki tablo tarihi bir nitelik taşıyor diyebilir miyiz hocam?
0: Taşınır olur mu? Tabii müthiş tarihi bir kimliği var. 18. yüzyıl Ankara'sını bize anlatıyor. Yani seyyahlar genellikle sadece Tiftik geçisinden bahseder. Şehir yapısından pek bahsetmezler. Sonra Ankara'nın Cumhuriyet öncesi romanı da yoktur. Başka kentler yani mesela roman okuduğunuz zaman yahut anıları okuduğunuz zaman yaşayanların, kent soyluların anlatımlarını da görürüz. O nedenle bu Ankara manzarası tablosunu biz VEKAM kapsamında düzenlediğimiz SOF sergisi için özellikle getirttik ve ilk defa Türkiye'ye geldi bu. Şu anda Ulus'ta Rahmi Koç Müzesi'nde sergileniyor. Ama ondan sonra ne oldu? Bu tabloyla ilgili çocuk eğitim programları yapıldı. Büyüklere özgün yazın eğitim programları yapıldı. Bunun animasyonu yapıldı. YouTube'a girerseniz hareketlenmiş halini görürsünüz tablonun. Çok
1: Çok
0: güzeldir.
1: güzeldir.
0: Ankara manzarası diye. Evet. Belgeseli yapıldı Muhammed Aslan tarafından. Hani neresi neresi böyle ayrıntılı bir
1: Detaylandırılmış.
0: belgeseli yapıldı. Romanı yazıldı. Tiyatro oyunu yapıldı Eylül tarafından. Hatta bu tiyatro oyunu Devlet Tiyatrosu tarafından kalenin önünde sergilendi. Çok hoş oldu yani yeri de sergilenmiş oldu. Çünkü soft ticaretinin büyük bir kısmı Çengelhan'da yapılıyor
1: Ulus'ta değil
0: Ulus'taki.
1: mi?
0: Evet, Ulus'taki. Dolayısıyla hani Ankara adeta somut olarak herkesin gözünde biraz daha canlanmış oldu bu tarih nedeniyle.
1: Hocam, tabloyu ilk kez Türkiye'ye getirmek için nasıl bir süreç yaşadınız desek neler anlatırsınız bu
0: Şimdi
1: konuyla? En zor kısmı neydi bunun?
0: önce müzeye yazdık. Müze dedi ki birincisi bir kere bir müzede sergileyebilirsiniz müze eserini. Dolayısıyla bir müze bulmamız lazımdı. Onun için uzun vadeli kalabilsin diye Rahmi Koç Müzesi'ne, kardeş müze diyelim, ona başvurduk. Tamam dediler. Onun üzerine Hollanda'daki müze dedi ki sigorta nasıl olacak, güvenliği nasıl? Bütün bunlar hakkında detaylı bilgi istiyoruz dediler. Onun üzerine müze bütün bu bilgileri verdi. Bunları yolladık. Onun üzerine Hollanda'daki müze Türkiye Büyükelçiliği'ne başvurdu. Biz böyle böyle tabloyu yollayacağız. Geri dönüşünün garanti belgesini istiyoruz diye. Onun üzerine bizim Türkiye'deki Büyükelçiliği Ankara'daki Dışişleri Bakanlığı'na yazdı. Onlar Kültür Bakanlığı'na yazdılar. Kültür Bakanlığı bir belge hazırladı ki tabloyu geri vereceğiz. Gerekli dönüşünü garanti ediyoruz diye. Aynı yolla haber gitti. İşte sigortası yapıldı tabii. Ve bunun üzerine tabloyu küratörüyle beraber yani müzeden sorumlu kişiyle beraber aynı uçakta yolladı. Gümrükten çekildi. Gümrükten çekildikten sonra bizim SOF sergisi kapsamında hem Topkapı Sarayı'ndan hem Sandberk Ana Müzesi'nden gelecek başka SOF'la ilgili malzemeler de vardı. Hepsi bir arabaya kondu ve eskort eşliğinde Ankara'ya geldi. Yani her ilde bir şoför, bir polis veya jandarma aldı öbür ilin sınırına kadar. Ve buraya geldi, müzeye kondu. Büyük bir ahşap kutu içerisinde hemen açılmadı. 24 saat havaya alışması beklendi.
1: Çok detaylar bunlar değil
0: Çok
1: mi?
0: detaylı. Ertesi gün açıldı, yerine kondu. Ona göre tabii neminin kontrolleri yapılması lazım. Aletleri kondu. Hepsi beraber o şekilde sergileniyor. Şimdi ayrı bir bölüm de yaptılar orayla ilgili.
1: VEKAM olarak hocam tarihi dokumak bir kentin gizemi SOF sergisiyle
0: Evet.
1: bu tabloyu Ankara'ya getirdiniz değil mi
0: Evet,
1: aslında? Bu
0: evet ki.
1: sergiden biraz bahsedebilir misiniz peki?
0: Şimdi işte tabii Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Merkezi 1994 yılında Vehbi Koç tarafından kurulmuş Keçiören'deki kendi evlerinde, yazlık evlerinde ve kurulma amacı da doğrudan doğruya Ankara üzerine araştırma yapmak için. Onun nedeniyle hemen o zaman Koç Vakfı'na bağlı olarak çalışan bir sivil toplum kuruluşuymuş.

0: Ve bütün işte Ankara ile ilgili belgeler, kitaplar toplanmaya başlamış. Benden önceki direktörler de hep bu yönde çalıştılar. Bir takım etkinlikler yaptılar. 2014 yılında bu merkez Koç Üniversitesi'ne bağlandı. O zaman ben o zaman göreve geldim zaten ve dolayısıyla ilgi alanı ve yaptığı işler tabii daha çeşitlendi, daha farklılaştı ve biz Ankara üzerine her türlü araştırma hem tarihsel olarak hem de konu olarak desteklemeye çalışıyoruz ve bu kapsamda da etkinliklerimiz var.
1: Bu etkinliklerinizden biraz bahsedebilir
0: Bahsedeyim.
1: misiniz?
0: Şimdi bir kere bilgi toplamaya çalışıyoruz. Yani kütüphanemiz çok zengin. Ankara kitapları, Ankara ile ilgili dergiler, yayınlar, bunlar var ve fotoğraflarımız var. Ve bunların hepsi dijitalize edildi. Yaklaşık 20 bin malzeme dijital olarak bizim web sitemizden ulaşabilecek vaziyette. Her isteyen buradan yararlanabiliyor. Ayrıca kütüphanemiz var. Ulus'ta büyük apartmanda herkes istediği zaman gelip çalışabilir, randevu alabilir. Dolayısıyla böyle bir hizmet sunuyoruz. Ayrıca araştırma ve proje ödüllerine destek sağlıyoruz. Örneğin Nallıhan'da Julyapolis kazı alanından çıkan DNA analizleri var. Oradan çıkan malzemeler aynı zamanda bizim web sitemiz üzerinden de açılıp görülebiliyor. Anadolu Medeniyetleri Müzesi ile beraber bu işi yapıyoruz. Ankara'da Sivil Mimari Bellek diye bir projeyi destekledik. Ankara'nın ilk apartmanları, mimarlar hangi binaları nasıl yapmışlar, bunlar çok bilinen
1: Bunun
0: şeyler.
1: üzerine bir belgesel de var sanırım ama sizin desteğiniz oldu mu bilmiyorum. Ankara'nın apartmanları
0: Ha
1: diye.
0: evet
1: Evet,
0: ya
1: çok
0: evet
1: güzel bir
0: evet yok
1: belgeseldi.
0: belgeselimiz onda olmadı ama bizde o apartmanları yapan mimarların bize bağışladıkları planlar ve malzemeler var. Bu da bu açıdan da devamlı tabii zenginleşiyor merkezimizin kütüphanesi ve arşivimizi. Efemera arşivimiz de öyle. Afişler, biletler, diplomalar, Ankara'yı tanıtacak her şey var. Sonra tabii sergi yapıyoruz. İşte bu Sof sergisi gibi. Şu anda da Vehbi Koç'un hayatını anlatan nasıl ticarete başladı ve Ankara'nın ticaret yaşamı neydi Cumhuriyet'in ilk döneminde 1950'ye kadar o konuda bir sergimiz var. Haziran 2027'ye kadar açık kalacak. Bekleriz. Onun da kitabı var. Hani bu tür böyle çok güzel topladığımız bilgiyi paylaşıyoruz
1: Ve
0: herkesle.
1: kamu
0: Ankaralılarla
1: sitesinde görebiliyoruz, değil
0: paylaşıyoruz.
1: mi?
0: Evet, tabii görebilirsiniz. Ayrıca ulusal ve uluslararası sempozyumlar yapıyoruz. Çalıştay, çocuk çalıştayı yapıyoruz. Çocuklara kültürel mirası tanıtmak için, farkındalık yaratmak için. Uluslararası planda değişik konuları ele alan kişiler gelip anlatıyorlar. Keçiören'deki müzemizde, Ankara Bağevi'nde çocuk programları yapıyoruz. Şu anda Resim Heykel Müzesi ile beraber ortak bir programımız var. Bakanlığın Güzel Sanatlar Birimi'yle sanat elçileri programımız var. Bir gün bize geliyorlar çocuklar, bir gün müzeye gidiyorlar. Karşılaştırmalı olarak hem geleneksel sanatı ve korumacılık nedir onu görüyorlar. Hem de çağdaş sanatla bağlantısını, sanatsal bağlantıları kurmaya çalışıyorlar. Kendileri resim yapıyor, maket yapıyor, her bir şeyi yapıyorlar yani.
1: Yine tabloya dönelim mi peki? Biraz daha
0: Tamam
1: tablonun üzerine
0: dönelim. Bir de
1: konuşalım.
0: yayınlarımız var tabii.
1: Evet,
0: Onu
1: tabii
0: da
1: ki
0: çabucak
1: onlardan da. Evet,
0: söyleyeyim.
1: tabii ki,
0: Evet.
1: tabii ki. Yayınlarınızda neler var peki?
0: Yayınlarımız
1: Dergileriniz
0: da hep
1: var.
0: Ankara üzerine yapılan olan çalışmalarımız var. Bir de yılda iki kez yayınladığımız bir hakemli dergimiz var. O da Ankara üzerine. Onu da online erişilebilir. Bazı yayınlarımız da açık erişimde. Sonra belgesellerimiz var. Ankara'yı Ankaralı yapanlar üzerine. Onlar da YouTube kanalımızdan izlenebilir.
1: Evet, dinleyicilerimize duyurulur. Yine tablodan bahsedelim dedik. Tablodan neler öğreniyoruz hocam? Dönemin Ankara'sı için bize neler anlatıyor desek neler söylersiniz? Yani sosyal hayatı anlatıyor, ticareti anlatıyor. Bunun dışında neleri görebiliyoruz? Mesela orada bugün var olmayan yapılar var mı? Onları görebiliyor muyuz? Önceden olup da kalada olmayan
0: Ufak bir
1: yapıları?
0: iki yapı var ama genellikle çoğu devam etmiş. Zaten Ankara'da çok fazla anıtsal sultani yapı yoktur. Çünkü Ankara kendi yağıyla kavrulan bir şehir. Başkente yani İstanbul'a, İstanbul ve Bursa'dan sonra da tekstil konusunda en

0: çok vergi veren bir şehir. Dolayısıyla aslında kendi yağıyla kavrulan bir ticaret şehri. Onun için sultaniye yapı, mesela bir Amasya gibi, bir Manisa gibi, bir Bursa gibi padişah yapıları yoktur. Ama ne var onun yanına? İşte sadrazamın yaptırdığı bedesten var. Yani bu bize Ankara'nın geleneksel olarak bir ticaret yapısı olduğunu vurguluyor. Zaten tablonun içinde de en büyük yeri o kapsıyor. Onu tanımlayabiliyoruz. Yanındaki hanları tanımlayabiliyoruz. Ve bunlara baktığımız zaman Ankara'nın sur içi ve kale dokusunun da günümüzde değişmediğini görüyoruz. Aynı kalmış. Konutları da biraz görüyoruz. Vaka konutları genelde birbirinin aynısı yaparlar ama hamamları görüyoruz. Ondan sonra işte yol üzerindeki çeşmeyi görüyoruz. Hani böyle kültürel miras olarak tanımlanmış tescilli yapıları burada görebiliyoruz. Ve Ankara'nın o kale dokusunun, manzarası dokusunun ne kadar izleyiciyi etkilediği ve onunla tanımlandığını da böylece görmüş oluyoruz. Sonra dediğiniz gibi pazar içerisinde günlük yaşamı çok iyi görüyoruz. Kadınların evlerde çalıştığını görüyoruz. Bunlar hem Müslüman hem gayrimüslim kadınlar tabii. Onu da vurgulamak lazım. Bazı işte aletler görüyoruz o zaman nasıl dokuyorlardı. Bir iki böyle günümüze kadar gelmemiş alet de var ama mesela Orta Asya'da halen kullanılıyor, Özbekistan'da dokumada falan. Onlar da buldu arkadaşlar. Bu da çok önemli. Sonra işte keçinin nasıl kırkıldığını, aletlerini görüyoruz orada. Hangi makas nasıl yapıldı, keçiyi nasıl tuttu, hangi ayaklarından nasıl tuttu. Kıyafetleri görüyoruz. Erkek kıyafetlerini daha çok tabii kadınların sadece ev içinde olanlarını da görebiliyoruz. Yani ha bir belgesel film çekmişsiniz, ha Ankara manzarasına bakmışsınız.
1: Peki tablo büyük mü? Yağlı boya tablo
0: Yağlı
1: deniliyor.
0: boya
1: Boya.
0: tablo. Tablo büyük, yaklaşık şimdi tam söyleyemeyeceğim ama herhalde 2-3 metreye, 1 metre eninde falan. Şimdi biz bunun bir takım boya analizlerini de yaptırdık tam tarihleyebilmemiz için. O boya analizlerine göre de yani bilinen örnekler çıktı ama tek bir şey farklı çıktı. O da beyaz renk. Beyaz renk, o tabloda kullanılan beyaz renk ilk kez Avrupa'da 18. yüzyılda kullanılmaya başlanmış.
1: O yüzden 18. yüzyıla
0: Tarihliyoruz.
1: tarihlendi.
0: Çünkü hani bazı tarihçiler bu 17. yüzyıl sonu diyorlar. Çünkü sof üretimi kumaş olarak azalmaya başlıyor sanayileşmeden sonra. İngilizler pek almıyorlar artık. Sadece ipliği alıyorlar. Kumaşın kendisinden tabii talep gelmeyince biraz azalmış oluyor. Ama bu tam her bir şeyi gerçekten gösteriyor. Hem Ankara'yı hem sof üretimini hem işte hayvanların görünüşünü nasıl tutulduğunu, nasıl kırkıldığını, dediğim gibi hani günlük yaşamın içerisinde bir belgesel içinde dolaşıyormuşsunuz gibi.
1: Çok detaylı bir tablo.
0: Evet.
1: Peki renkler konusunda neler söylersiniz hocam? Sıcak renkler mi kullanılmış?
0: Sıcak
1: Sıcak renkler.
0: renkler, evet, çoğunlukta zaman zaman onarım görmüş. Bizim analizlerde bir de ortaya çıktı. Onun için bazı boyaların tam %100 analizi yapılamadı. Bazı teknoloji oraya işlemedi diyelim. O nedenle daha çok sıcak renkler var böyle. Hani kırmızıya yakın, turuncu, koyu renkler. Mesela hani böyle cart sarılar, cart yeşiller falan görmüyorsunuz.
1: Evet, tablo şu an Rahmi Koç Müzesi'nde ve 2027'ye kadar da kalacak. Ziyaretçiler bu eseri gördüklerinde en çok neye dikkat etmeliler? Size dönüşler neler? Bunlar için neler söylersiniz son olarak?
0: Valla bize dönüşler, yani görenler bir kere şaşırıyor ve tabii kendi bildikleri Ankara ile bağlantı kuruyorlar. Aa bak bu da gözüküyor, aa bu da var diyorlar. Ondan sonra tabii o keçinin kırkılması onların çok ilgisini çekiyor. Kadınların çalışma biçiminin gösterilmesi ilgilerini çekiyor. Bütün bunlar gerçekten herkesi hoşuna gidiyor. Ankara'yı masalını görüyorlar.
1: Evet. Peki bugün yine sofla ilgili biraz da bahsedelim. Sofla gelinen nokta ne aşamada Ankara'da? Sof üretimi hala devam ediyor diyebilir miyiz hocam?
0: Şimdi farklı biçimde devam ediyor. Şimdi bu kumaş yapma sistemi, cendere denilen bir sistem var o zaman.

0: kullanılan sıkıştırıyor ve o kadar iyi sıkıştırıyor ki bir türünü ipekli zannediyorsunuz. Biz mesela kumaş analizleri yaptırdık Topkapı Sarayı'nda. Bunlar soft dediler, ipekli çıktı. Sadberkana Müzesi'nde yaptırdık 19. yüzyıl elbiselerini. Onlar soft çıktı. Ona göre getirdik zaten sergilemeye. Bu cendere sistemi de mesela sadece Ankara'da yapılıyor ve Ankara'da boyanıyor. Ankara dışında Kastamonu'da da sof üretiliyor. Hatta özgün sof tezgahını Kastamonu'da bulundu. Eski, yani eskiden kullanılan. Şimdi tabii buna bir bazı destek var. Sof yeniden üretilebilir mi diye. Kahraman Kazan'da bunun denemeleri oldu ama esas en güzel denemeler Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde Türkiye Tiftik Cemiyeti kuruluyor. Ve o zaman çok eskisine benzeyen sof üretiliyor. Ve o da zaten Etnografya Müzesi'nde örnekleri var. Ama ondan sonra bu cendereleme sistemini tam bilemedikleri için aynı şeye ulaşılamıyor. Aynı kaliteye ulaşılamıyor. Ama yünü kullanılıyor. Mesela çağdaş bazı üretimler var. İki genç hanım kurdular. Onlar işte eşarp yapıyorlar, kazak yapıyorlar. Köylerde yine soflan teyzelerimiz var. Kazak örüyor, çorap
1: Evet.
0: örüyor. Onlar da kullanılmaya devam ediyor. Ama bunu bir daha geliştirecek tabii destek lazım. Keçiye üretimini arttırmak lazım. Ama keçi üretimini arttırırken keçi de ne yiyecek? O zamanki şeyleri yemesi lazım ki aynı kalite olsun. Evet, softa zaten farklı kalitelerde üretiliyor. Yelken bezi olarak da kullanılıyor çünkü su geçirmiyor. Öyle bir özelliği olduğu için 19. yüzyılda polis pardüsüsü yapıyorlar veyahut da peruk yapıyorlar. Bebeklere peruk yapıyorlar falan.
1: Çok
0: Yani böyle
1: uzamışlı bir
0: farklı
1: kumaş.
0: kullanım alanları da var. Battaniye gibi valanslar oluyor. Çok onlar Topkapı Sarayı'ndan getirtmiştik. Ama günümüzde dediğim gibi hani öyle çok büyük bir sof üretimi yok. Çünkü İngilizler bunu keçiyi kaçırıyorlar işte Güney Afrika'ya götürüyorlar. İlk orada başarılı oluyor. Yoksa keçi her yerde öyle kabul etmiyor yaşamayı. 19. yüzyıla kadar değişik uygulamalar var. Hiçbirinde başarılı olamıyorlar.
1: Evet, sohbetimizin sonuna geldik. Bu güzel sohbet için çok teşekkür ediyoruz. Programımıza katıldığınız için de ayrıca çok teşekkürler.
0: Ben çok teşekkür ederim davet edip bu Ankara manzarasını tanıtma fırsatı verdiğiniz için.
1: Sevgili dinleyenler, bugün Mekan Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü Profesör Doktor Filiz Yenişehirlioğlu konuğumuzdu. Ankara üzerine birçok bilgiyi edinebildiğimiz Ankara manzarası tablosunu konuştuk. Haftaya Ankara manzarasında tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.

0: Mikrofonda Doktor Var programından merhaba. Şu anda bizi dinlemekte olan, sağlığına kendisine değer veren tüm radyo dostlarımıza esenlikler diliyoruz efendim. Program yapımcımız Eda Kotanoğlu, mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Bu hafta size sesimizi ulaştıran teknisyen arkadaşımızın ismi Süleyman Ozan Koçak. Ve tabii ki programı sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy da bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz bu haftada.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Bugün de bir konuğumuz var sayın dinleyenlerimiz. Geçtiğimiz haftalarda da konuk olmuştu bizleri. Çocuklarda ergoterapi ve duyu bütünleme terapisini konuşmuştuk. Bu hafta çocuklarda ergoterapi, okula uyum ve beslenme konusunu konuşacağız. Ergoterapist Öykü Ercan'la. Öykü Hanım tekrar hoş geldiniz TRT
2: Hoş buldum
0: stüdyolarına.
2: tekrardan. Çok teşekkür ederim.
0: Şeref verdiniz efendim.
2: Çok sağ olun.
0: Özellikle çocuğu kreşe ya da ilkokula giden ya da başlayacak olan anne

0: Babalar bize kulak versinler lütfen. Çünkü biliyoruz ki onlar canımızdan daha çok sevdiğimiz en değerli varlıklarımız. Fiziksel sağlıkları kadar psikolojik, sosyolojik durumları da çok önemli. Aklımızdaki tüm soruları uzman konuğumuza tek tek soracağız. Ama ondan önce her hafta olduğu gibi İbrahim hocamıza soruyoruz. Hocam, son haftanın bilimsel gelişmeleri nelerdir?
1: Şimdi sosyal medya çok iyi bir şey ama bazen de çok kötü bir şey oluyor. Özellikle sağlık açısından biraz sıkıntılı bir alan yani sosyal medya. Çünkü bazen bizim hekim arkadaşlar da yapıyor ama böyle trendler falan yani sağlıkta trend falan diye bir şey olmaz. O yüzden trendler falan uydurmamak lazım. Bir de bu koç grupları var. Koç burcu değil bak koç grupları. Yaşam koçu, o koçu, bu koçu falan var. Onlar da biraz sıkıntı yaratıyor bizde. Uyku koçu bile var. Uyku koçu tutanlar bile var. Şimdi yine bu daha kaliteli, en kaliteli uykuyu elde etmek için yapılan bir takım şeyler var. Ne yapıyorlar? Ağızlarını bantlıyorlar insanlar. Magnezyum alıyorlar. Melatonin alıyorlar. Özel uyku içecekleri hazırlıyorlarmış. Akıllı saatlerde uykularının her dakikasını takip ediyorlar. Şimdi bunları söylediğimde zaten bunun bir hastalık olduğu belli. Aslında bir tedavi gibi gözüküyor ama beni daha çok iyi anlıyorsunuz. Bunları yaparken saçmalık diye düşündünüz değil mi? Melatonin uyku ilacı değildir. Magnezyum uyku ilacı değildir. Ağzını bantlamak uyku apnesine yol açabilir, daha kötü hale getirebilir. Özel uyku içeceği diye bir şey yoktur. Bunlarla ilgili zaten bir sürü araştırmalar yapıldı. Uyku için bir, gündüz egzersiz yapacaksın. Biraz kendini yoracaksın. Ben akşamları yapıyorum. Yani akşamları işten eve gittiğimde işte 7 gibi falan anca çıkabiliyoruz. Gittiğimde bir yarım saat bir yürüyüş, biraz da direnç egzersizi. Sonra yemeği yiyorum. Ondan sonra zaten uyku geldiğinde o egzersiz seni daha kaliteli uyku uyumanı sağlıyor. En kaliteli uykuyu egzersizi iyi yaptığında sağlarsın. REM dönemini uzatır, diğer derin uyku dönemlerini uzatır. Çok daha kaliteli uyursun. Onun dışında sabah gün ışığı alacak bir yerde yatak odasının da karanlık olması lazım. Yatak odasını karanlık yapamıyorsan göz bandı takacaksın. Ben ara sıra göz bandı da kullanıyorum. Öyle bir şey olduğunda yani eğer kendi evimin dışında başka yerlerde olacaksa yani tamamen göz bandıyla karanlık bir ortam sağlayacaksın. Onun dışında ağzı bantlamak, melatonin o ya takviyelerle ilgili zaten o kadar yanlış kullanımlar falan var ki sadece arkadaş demiriniz düşükse demir alın, başka da bir şey almayın diyeceğim. İnsanlar da yanlış anlayacak. Hakikaten o kadar yanlış kullanımlar. Yani melatonin aldığında uyuyamazsınız. Melatonin ne alır? Jetlag olursunuz. Yurt dışına çıkarsınız. Evet, o zaman işe yarar. Ama onun dışında gerek yok. Zaten içinde de melatonin olmadığını biliyoruz. Onu zaten daha önceki programlarda konuştuk. Yani %95'in içinde ya melatonin yok ya çok fazla ya çok az falan gibi durumlar var.
0: Hocam, uyku konusunu konuş konuş bitmiyor. Geçtiğimiz haftalarda da çok konuştuk. Öncelikle ama bence sabah erken uyanmamız gerekiyor ki gece uyku gelsin. Bence bir numaralı kural bu olmalı. Çünkü ne yaparsanız yapın, geç uyandığınızda o uyku gelmiyor. İkincisi de kafa rahat olsun hocam.
1: Onu ben şöyle çözdüm. Benim hiçbir zaman kafam rahat olmadı. Akşamları podcast dinleyerek uyuyorum. Ona veriyorum ve kafamı yormayacak. Yani böyle felsefi derin şeyler dinlemiyorum. Böyle kafamı yormayacak şekilde. Çünkü dikkatimi vereceğim bir şey olduğunda yine uyuyamıyorum. Kafa çünkü biraz karışık çalışıyor benim. Ara sıra işte televizyonda işte rahatlamak için çok eski Türk filmlerinden de izlenir bilmem ne falan var ya. Akşamları öyle bir şey yapıyorum. Ve ben şunu fark ettim. Ben pazar günde mesela 7.30'da uyanıyorum artık. Çünkü hafta içi de aynı saatte uyanıyorsun. Normalinde bu olması lazım. Yani pazar günü daha fazla uyuduğumda hafta içine bunun bir faydası olmuyor. Uyku borcu diye bir şey yok yani. O borçlanayım, onu hafta içi kullanayım diye bir şey maalesef yok. Keşke olsa benim için de çok güzel olurdu ama her gün pazarda, cumartesi, zaten cumartesi çalışıyorum. Cumartesi de pazarda aynı saatte kalkmak lazım, aynı saatte yatmak lazım. Yine uykuyla ilgili ne yediğiniz bu gece nasıl uyuyacağınızı da belirliyor. Evet, bu da aynı geceki uyku kalitemizi bile etkileyebileceğini beslenmenin göstermiş. Burada da lifli gıdalar. Bu 4793 kişinin verisi değerlendirilmiş. Liften daha zengin beslenenlerin derin uyku ve REM uykusunda daha fazla, hafif uykunun ise daha az görüldüğü gösterilmiş. Tabii ne zaman yediğin de önemli. İşte ben 8'de, yani 7.30-8 gibi yiyorum ama benim yaptığım zaten yanlış. 7 gibi uyku kesmek lazım. Tabii bunun yani gün ışığı karanlıkla falan da alakası var. Yani mümkün olduğu kadar erken kesmek lazım. Eğer lifli gıdayı 11'de tüketiyorsanız, gece 11'de tüketiyorsanız uykuyu bozar. Ama gündüz tüketiyorsanız, öğle yemeğinde yaptıysanız, akşam yemeğinde yaptıysanız, evet bu lifli gıdalar, herkes lifli gıdalar tüket. Bu trend değil. Hakikaten lifli gıdalar tüketmesi lazım. Lifli gıda ne? Bir, bizi besliyor. İki, bakterileri besliyor. Yani bizim en büyük problemimiz bağırsaklarımızdaki bakterilerin yanlış beslenmesi veya beslenememesi. Lifli gıdalar orada sindirilemediği için onları besliyor. O yüzden buna da ağırlık vermek lazım. Bu arada şunu da söyleyeyim. İnsanlar tatilden döndü. Ciltlerinde lekeler oluştu. Hemen gidip lazer attırmasınlar. Veya hemen gidip bir işlem yaptırmaya çalışmasınlar. Çünkü onların melanosit dediğimiz hücreleri hala biraz daha aktif, hiperaktif. Daha da koyuluğu artırırlar. Biraz dinlensinler. C vitamini, evet cildinin açtığını zaten biliyoruz. 120'lik bir C vitamini denenmiş melezmada. 71 kadın katılmış. 12 hafta boyunca haftada 2 kez sarı ışık tedavisi ve C vitamini alınmış. C vitamini alan grupta o melazmaların açıldığı gözlenmiş. İnatçı lekeler olabilir. Leke bizim için de, hastalar için de en büyük problemlerden, sabretmemiz gereken durumlardan bir tanesidir. Bazen bir yıl çalışırız, bazen hiç sonuç elde edemeyiz. Bazen ilk seansta bile sonuç elde edebiliriz. Bunu doktorlarıyla konuşarak halletsinler diyelim.
0: Güneş kremini de sürmeyi unutmasınlar
1: Yani güneş kremi
0: diyelim.
1: zaten yaşlılığı önler, lekeleri azaltır. Yani ultraviyole A ve B geniş spektrumlu kullansınlar, mineralli kullansınlar, bu yaz kış kullansınlar. Cihazlarda var zaten ultraviyole gücü Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği. Ona göre güneş kremini mutlaka sürsünler.
0: Kreşe ya da ilkokula başlayacak bir çocuğun okula hazır olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Özellikle ergoterapi açısından baktığımızda bu konuda bizim için önemli olan beceriler nelerdir sizce?
2: Şimdi öncelikle bir ergoterapi hatırlatayım istiyorum. Ergoterapi bireylerin günlük yaşamda bağımsız olarak aktivitelere katılmasını sağlayan bir bilim. Ve çocuklarda ise özellikle okula başlayacağı zamanlarda ailelerin karşısına çok uzun bir beceri listeleri çıkıyor. Ve şunu yapabiliyor olması gerekiyor, bunu yapabiliyor olması gerekiyor gibi çok fazla beklenti oluyor. Ama aslında bu becerilerin hepsinin kusursuz olması gerektiğini düşünmüyorum. Çünkü önemli olan şey burada bir çocuğun günlük yaşam içerisinde kendisini ne kadar ifade edebildiği. Örneğin bir ihtiyacı olduğunda bunu karşındaki kişiye anlatabiliyor mu? Yardıma ihtiyacı olduğunda yardım isteyebiliyor mu? Rahatsız olduğu bir durumu ifade edebiliyor mu? Ve tabii ki hani bunların yanında beslenmesi, tuvaleti, giyinme, dikkatini sürdürebilme gibi alanlarda bazı zorlanmalar olabilir. Ama özellikle çocuğun kendisini ifade edebilmesi ve ihtiyaçlarını bir şekilde aktarabilmesi benim için çok daha fazla önemli. Diğer bir konu ise regülasyon dediğimiz kısım. Yani çocuk bulunduğu ortama kendini ne kadar düzenleyebiliyor, sakinleşebiliyor mu, bir aktivite içerisinde kalabiliyor mu, bir yetişkinin desteğini kabul edebiliyor mu? Bu da çok önemli çünkü okul başladığında artık anne ya da baba orada olmayacak, her an yanında bulunmayacaklar ve çocuğun farklı bir yetişkinden destek alabilmesi, öğretmeninin yönlendirmesini kabul edebilmesi ve ihtiyaç duyduğunda başka bir yetişkine de başvurabiliyor olması oldukça önemli.
1: Öykü Hanım'a şimdi ben bir şeyler söyleyeceğim, şaşıracak. 4 yaşındayım. 4 yaşında benim bir abim var. O da abim dediğim, o da 10 yaşında falan. Beni gidiyor Afşin'de Namık Kemal İlkokulu'na yazdırıyor 4 yaşında. Çünkü onun da amcası zaten öğretmen. Bak ailemin bile haberi yok. 4 yaşında beni okula yazdırıyorlar. Tam ondan sonra haberimiz oluyor. 15 gün okula devam ediyorum. Rahmetli oldu mu bilmiyorum. Mustafa Hoca. 15 gün okula devam ediyorum. Daha sonra Mustafa Hoca aileme geliyor, diyor ki ya çocuk biraz küçük, o yüzden isterseniz çocuğu okuldan soğutmayalım, gelecek yıl başlasın diyor. 15 gün 4 yaşındayken okula devam ediyorum. Sonra 5 yaşında okula yazılıyorum. ve 5 yaşında başlıyorum okula. 5 yaşında başladım. İşte 15 yaşında liseyi

0: bitirdim. 16 yaşında üniversiteye girdim. Yani
1: Hocam niye çok zekisiniz diye mi
0: yani
1: erkenden sizi
0: yok
1: okula yazdırma?
0: 4
1: Nedir
0: yaş
1: bu ısrar?
0: Hayır 4 yaşında okula yazdırılır mı ya?
1: Ha, yönetim de nasıl kabul ediyor bunu, okul
0: Önce
1: yönetimi de?
0: önceden hiç sıkıntı yoktu. 5 yaşında
1: Sorgulamamışlar
0: evet
1: demek
0: ben
1: ki.
0: hep bir yaş büyüklerle okudum. Yani aynı yaş çocuklar değil. Allah'tan 4 yaşında başlamamışım. Niye? Çünkü hep kendimden 2 yaş büyük insanlarla okuyacaktım. Hep kendimden 1 yaş büyük insanlarla okudum. O zaman çok büyük bir farkı olmadı. Ama okul akran zorbalıkları bilmem ne falan çok daha olacakmış. Oradaki Mustafa hocam sağ olsun demiş ki bu ayrılsın, sonra Ayşe Koçer öğretmenim. 5 yaşında başladığımda da 5 yıl boyunca beni o
1: Hocam üstün
0: okuttu.
1: zekanızı fark etmişler.
0: Ya zeki
1: İyi
0: falan
1: olmuş.
0: değil, okumaya hevesliymişim. Yoksa çok zeki yani standart işte yani altında üstünde. Ama mesela ara sıra konuşuyoruz ya Namık Kemal İlkokulu'nda 50 kişilik sınıfta bir tane obez insan vardı. Bir tane. Onun dışında hiç obez yoktu. Şimdi 50 kişilik bir sınıfta en az 10-15 tane obez çocuk var. Bizim zamanımızda obezite diye bir şey yoktu. Ankara'nın eski videoları yayınlanır. Siz de görürsünüz röportajlarda. Hem konuşmaları düzgündür hem de insanlar çok fittir. Kızılay'daki insanlara bakın. Çok fittir. Şimdi Kızılay'a baksanız Ankara'da. Yani yine %30'u, 35'i, 40'ı neredeyse obez. O yüzden ara sıra geçmişe böyle yad etmemiz de güzel oluyor.
1: Hocam 70'lerde, 80'lerde plajlarda çekilen filmlere baktığınız zaman bile, değil mi, ne kadar fark ediyor? Al
0: Evet.
1: Pacino'nun filmlerini mesela eski izliyorum. Amerikan toplumu bile öyle. Biz daha da herhalde fittik o yıllarda.
0: Tabii ki
1: Çok
0: Amerikan tabii
1: değişti.
0: ki
1: Çok
0: obezitesi en
1: değişti.
0: yüksek olan ama
1: Şu an
0: son zamanlarda biz daha büyük bir problem. Yani son 10 yıldır falan çok daha büyük bir problem yaşıyoruz obeziteyle ilgili.
1: konuş konuş bitmiyor obezite. Asıl
0: Evet.
1: konumuza geri dönelim. Evet, okula başlayan çocuklar da yerinde durmuyor, dikkatini veremiyor, yönergeleri takip etmiyor gibi şikayetleri de çok duyuyoruz. Her hareket ya da dikkatini sürdürmekte zorlanan çocuk için dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olduğunu düşünmek de doğru mudur? Bu çocukları değerlendirirken nelere dikkat ediyorsunuz?
2: Hayır, kesinlikle her hareketli olan ya da dikkatini sürdürmekte zorlanan çocuğa dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olabilir demek doğru değil. Çünkü bir çocuk dikkatini sürdüremiyor, ama çocuk neden dikkatini sürdüremiyor? Neden sürekli hareket etme ihtiyacı duyuyor? Ortamdaki uyaranlar ona fazla mı geliyor? Duysal olarak bir ihtiyacım var, regülasyonu sağlamakta mı zorlanıyor? Yoksa gerçekten dikkat ve dürtü kontrolü ile ilgili daha kapsamlı bir güçlük mü söz konusu? Bunların birbirinden ayrılması gerekiyor. Dikkat eksikliği hiperaktivite de değerlendirilmesi sadece çocuk hareketli mi üzerinden yapılmıyor. Çocuğun belirtilerinin farklı ortamlarda nasıl ortaya çıktığı, ne kadar süredir devam ettiğini ve günlük yaşamı ne kadar etkilediğine bakılması gerekiyor. Ergoterapi açısından da duysal sistemlerine, regülasyonuna, dikkatini sürdürme biçimine, hareket ihtiyacına ve uyaranların nasıl cevap verdiğine bakılması lazım.
0: Bu dikkat eksikliği gerçekten bir kanayan yaram benim. Yani herkese dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu gibi teşhis konuluyor. Muhtemelen yine bak 50 yıl öncesine döndüm, 45 yıl diyelim hadi. 45 yıl öncesine döndüm. Muhtemelen benim 3 arkadaşlık, bu çok samimi. Üçümüz de hiperaktivite teşhisi koyarlardı. Çünkü yani zaten sabah çıkıyorsun, akşam 8'de hava karardıktan sonra eve geliyorsun. O da ailenin zoruyla geliyorsun. Hiç durmuyorsun, hiç durmuyorsun. Oradan oraya, oradan oraya. Yemeklerde ara sıra oturuyorsun. Onun dışında sürekli oyun, oyun, oyun. Yani top oynuyorsun, kuş avlıyorsun, bir sürü bir şeyler. Hakikaten öyle. Bunların mutlaka hiperaktivite bozukluğu derlerdi şu anda. Dikkat eksikliğini zaten doğal buluyorum. Dikkatin eksik değilse bu kadar ortamda, zaten sıkıntı vardır yani. Dikkat eksikliği gayet doğaldır. Bizim o zamanlar mesela öyle bir şey olsaydı dikkat eksikliği anormaldi. Şu anda dikkatini dağıtan o kadar çok şey var ki. Yani tanımadığınız bir insan gece size bir de iki de mesaj atabilir. Atabilir mi? Atabilir. Eskiden böyle bir şey var mıydı? Yok. Yani öyle bir ihtimal bile yoktu. Şu anda öyle

0: korkmak lazım derlerdi. Durmasın arkadaş. Bak ben çok anormal bir insan değilim değil mi? Biraz anormal gözüküyorum ama çok da anormal değilim yani. Normal bu yaşıma kadar da yaşamıştım. Bir meslek sahibi falan olmuşum. Gayet iyi bir şey. Ne olur hiperaktif olsun çocuklar. Ne olur. Çünkü obezite çocuklarda çok çok arttı. Dediğimiz şey evet o. Hiperaktif olması için çocukların için elden geleni yapıyoruz. Söylediğiniz şey dürtü kontrol bozukluğu problem. Bazı sınırlarımız vardı bak hatırlıyorum. Bazı sınırlarımız vardı. Mesela çörekler değil mi? Düğünlerde çörek dağıtılırdı. Çöreklerden biz iki tane almazdık. Sınırlarımız vardı. Bir tane alırdık. İki tane verseler de annemizin gözüne bakardık veya şeker verdiklerinde de. Bak sınır var. Dürtü kontrol bozukluğumuz yok. Gayet hiperaktifiz. Çok da sağlıklıyız diye düşünüyorum. Sen bu konuda ne söylüyorsun Oyuk Hocam?
1: Şöyle
0: Beni normal buluyor musun?
1: tabii ki de. Şimdi şöyle bir durum var. Hiperaktif dediğimiz kısımda aslında bir çocuk hareketli olabilir. Hareket ihtiyacı olabilir. Aslında az önce de buna değinmiştim. Yani zil sesi çaldığında çocuk orada teneffüste boyama da yapabilir, oturabilir. Kimisi dışarı çıkıp orada 10 dakika boyunca koşturabilir. Bu tamamıyla bir tercihtir. Ama burada önemli olan şey gerçekten o zil, ders zili çaldığında oturup odaklanabiliyor mu çocuk? Dersi dinleyebiliyor mu? Dikkatini sürdürebiliyor mu? O hareketliliği devamlı böyle vücuduna kıpır kıpır kıpır kıpır yansıyor mu? Yoksa bir yandan kalemini tutup bir yandan silgisiyle işleyişe uyum sağlayabiliyor mu? Buralar önemli. Yoksa tabii ki de herkesin mizacı farklı. Sizin de benim mizacım da elbet çok farklıdır. Yani kimimiz hafta sonu çok daha erken uyanıp işte günü geçirmeyi bekler. Kimisi akşama kadar uyuyayım der. Yani bunlar tamamıyla artık bir noktada mizaç ama şu an ikimiz de buradayız ve burada bir şeye odaklanıyoruz ve sürdürebiliyoruz. Bu bizim günlük hayatımıza etki etmiyor. O yüzden asıl buralarda etki ediyorsa o zaman bir destek alınması gerekiyor.
0: Şu anda okullarda aynı 40 dakika 45 dakika mı insanlar
1: 40 dakika
0: 40
1: evet.
0: dakika. Yani bizim zamanımızda da herhalde öyleydi. Belki ders saatlerinin kısaltılması lazım. Çünkü bizim dikkatimizle şu andaki çocukların dikkati farklı.
1: Kesinlikle.
0: Yani benim uyaranım 5 tane ise şu anda 500 tane uyaran var. Daha dikkatini toparlayamayabilir. Bu da gayet doğaldır. Ben de toparlayamayabiliyorum. Yani ben mesela kitap okumaktan eskiden 2 saat boyunca kitap okurdum. Hiç sıkıntı yoktu. Artık hakikaten 5-10 dakika kitapta duruyordum. Onun dışında dağılıyordu. O yüzden mesela işte podcastlerden kitap dinlemeye başladım. Kitap okumayı 2-3 yıl önce bıraktım ben. Sadece dinliyorum. Çünkü dikkatimi tamamen veremiyorum ama dinlemeye dikkatimi veriyorum mesela. Çünkü o bir alışkanlık kazandı bende.
1: Evet, bu sosyal medyada da görüyoruz ya aslında videolar çıkıyor karşımıza ve o videolar önceden o kadar yaygın Reels diye adlandırılan videolar yoktu. Daha böyle post mantığında yazılar olurdu ve yazı okurlardı. Şu anda ise daha çok videolar var ve hatta gündemde o videolar bile bir noktada insanın dikkatini dağıtabiliyor, odaklanamayabiliyor, sonunu getiremeyebiliyor. O yüzden iki tane videoyu böyle alt alta koyuyorlar hocam. Altta farklı bir akış var, üstte farklı bir şey, birisi farklı bir şey anlatıyor. İlla ki denk gelmiştir size de. Tamamıyla aslında o videoda kalabilelim, oradaki o dikkati artırabilelim diye. Bunlar çok değişiyor gerçekten zamanla. Yani sizin anlattığınız gibi eskiden çok daha farklı, şu an çok daha farklı. Yani şu anda ekran kullanarak yemek yiyen bir çocuğun dikkati de farklı. Sizin zamanınızdaki dikkat de çok daha farklı şekilde gelişiyor.
0: Bizim zamanımız mıymış, şu andaki miymiş? Bir anlattıklarımdan yola çıkarak da.
1: Yani duyusal açıdan bakacak olursak tabii ki de eski dönem çok daha iyi. Şu anda da bilinçli aileler var ve bu şekilde duyusal oyunlara yer verip daha ekranı kısan, sınırlandıran ebeveynler de var tabii ki. Onların da
0: Var
1: hakkını
0: mı?
1: yemeyelim. Evet gerçekten var ve gördüğümde takdir
0: Vallahi
1: ediyorum.
0: ben de takdir etmek isterim. Çünkü hakikaten
1: Zor bir şey.
0: zor bir şey, çok zor bir şey ama mutlaka da yapılması gereken bir
1: Evet,
0: şey.
1: şu anda belli restoranlarda, zincirlerde bile çocuk çocukları getirebilmeleri için aslında tablet seçeneği sunuyorlar. Görmüşsünüzdür yani kendi bünyelerinde barındırıyorlar tabletleri ve aile orada yemeğini yerken, arkadaşıyla kahvesini, çayını içerken çocuğa tablet ve kulaklık veriyor bazı restoranlar. Öyle olduğu için hani bunlar artık çok böyle normalleşti. Ama hiçbir şey normalleşmedi yani çocuklarda bunları görüyoruz daha fazla.
2: Hocam eskiden de televizyona bakıyorduk. Öyle bir bahaneleri var. Eskiden de oturur televizyona bakardı.

0: Çocuk ya da yemeğe getirilmezdi, evde olsa zaten televizyonun başında olacaktı. Hemen her şeyin bir muadili, savunması, bahanesi var hocam. Normalleşiyor gerçekten de, teknolojiden de kaçışı yok. O
1: Evet,
0: çocuğu
1: yani
0: orada da 3 saat siz arkadaşlarınızla sohbet ederken 3 saat o çocuk masa başında ne yapsın arkadaşıyla, ne oynasın ya da
1: ya
0: mecbur mu?
1: arkadaş dışarıda yemek yemesin. Yemesinler. Ya dışarıda yemek yemek nedir ya? Dışarıda ya ayda bir kez git, iki kez git. Ara sıra arkadaşlar beni yemeğe davet ediyor. Ya diyorum kurban oldum eve gelin. Evde domates, peynir yiyelim. Menemen yapalım. Daha iyi diyorum. Misafir çağırırdık. Biz eskiden biz de çok şey gibi olduk ya, bir kuşak çatışması gibi
0: Evet.
1: olduk. Misafir çağırırdık, onlarla beraber yemek yenirdi. Yoksa yani haftanın 2-3 günü dışarıda yiyen insanlar var ve onlar da saçma sapan
0: Haftanın
1: şeyler
0: her
1: yiyor.
0: gün dışarıdan yiyen insanlar var hocam.
1: Evet, ya dışarı çıkıyorlar ya da
0: Evet.
1: evden getirtiyorlar.
0: Uygun olanlar tabii, evde küçük çocuğu olmayanlar Avrupa'da yaygındır. İş sonrası bir yerde bir şey içelim, sosyalleşelim. Bu da var. Yok değil toplumumuzda. Var. Büyük şehirlerde özellikle o da yaygınlaşıyor. O da ayrı bir hayata bakış şekli. Evet, konuştuk konuştuk. Dikkat eksikliği, hareketlilik konusunu konuştuk. Size gelenler tahmin ediyorum hemen soruyordur ebeveynler. İlaç kullanmalı mıyız? Bu konuyu da çok merak ediyoruz. Ne tavsiye ediyorsunuz? Ne zaman ilaca başlanmalı ya da başlanmalı mı? Burada öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben ilaç kullanımına karşı değilim. Eğer bir çocuk için hekim tarafından ilaç tedavisi uygun görülüyorsa, ilaç tedavisi bazı çocukların günlük yaşamını, işlevselliğini ve bağımsızlığını gerçekten çok ciddi şekilde destekleyebiliyor. Ama dikkat ve hareketlilik konusunda da her çocuk için ilk ve tek çözümün ilaç olduğunu düşünmek de doğru değil. Çünkü az önce de bahsettiğiniz gibi eskiden bu kısım o kadar yaygın değildi ve eğer bir çocukta ciddi anlamda zorlanma varsa bu sefer direkt bir doktora götürelim ya da işte öğretmenleri derdi ki hemen bir doktora götürün, ilaç kullansın, uyumlansın, en azından sınıfın işleyişini, huzurunu bozmasın gibi çok fazla bu şekilde yönlendirme oluyordu. Ama şu anda artık dediğim gibi yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladı ve çalıştığım psikiyatristlerle, görüştüğüm psikiyatristlerle biz şunu takibini yapıyoruz. Yani çocuk ilaçsız bir 3 ay, bir 6 ay bir ergoterapi alsın bakalım ne oluyor? Gerçekten etki ediyor mu bu çocukta? Çünkü kimi çocuk için gerçekten çok ciddi anlamda etki edebiliyor ve hem tanısız hem ilaçsız bu süreci yönetebiliyoruz. Kimi çocukta da evet tanıyı alıyor, ilaca başlıyor ama aynı şekilde biliyorsunuz ki hocam hani bu ilaçların dozları da var ve bir noktada artık yetmemeye ve çocuğun kendisine o günlük, örnek veriyorum, sabahtan aldıysa ilacı öğleden sonra etki etmemeye başlıyor ve çocuğun o kendi regülasyonunu, kendi dikkatini kendi başına yapabiliyor olması lazım, düzenleyebiliyor olması lazım ve bu noktada yine terapilerle destek sağlamak gerçekten güzel sonuçlar sağlıyor.
1: Yan etkileri de var o ilaçların. Ben çocuklarda hiperaktivite ile ilgili falan ilaç kullanılmasına, çok anormal bir dürtüsel bozukluğu yoksa çocuğun, tamamen karşıyım. Çünkü biz de bak doktor olarak kendimizi eleştirelim. İşin kolayına kaçıyoruz. Bak ergoterapi diye bir şey var, tamam mı? Onların yönetmesi lazım. Her şeyi ilaçla yönetemezsin. Zaten yönetmek de saçma. Yani insan ailelerin de böyle saçma sapan sesleri var. Çocuğum en iyi okulu kazansın. Kazanmasın abi. Ne derdin var? Çocuğun mutlu olsun, huzurlu olsun, değil mi? Çocuğun bak odak olarak, ideal olarak bile çocuklar üzerinde yanlış hayaller kuruyoruz. Çocuğun mutlu olsun.
0: Hocam özellikle doktor anne babalarda rastlıyoruz bu duruma. Sizlerde de biraz suç var çocuğum be. Biz doktor olduk, o da olsun. Aman, ve bu şekilde de ilerliyor gerçekten de. Anne baba doktorsa çocuğunun da doktor olma potansiyeli çok fazla. İsteyerek ya da istemeyerek bilemiyoruz.
1: Evet, bizimki de tıp fakültesine girdi, doktor olacak ama yani önemli olan mutluluğunun olması. Yani akademik başarısızlığı, yani birinci sınıfta kaldı mesela, dedim boş ver, çok fazla takma, sen mutlu musun, huzurlu musun, tamam o kadar.
0: Hocam sağlık olsun.
1: Evet.
0: Her şeyden önce çocuklarımız sağlıklı olsun. Son dakikalarımız, konuşmamız gereken bir konu daha var. Sormayı unutmayalım. Yemek konusu. Çünkü çocuk bizden çıkıyor artık. Kreşe, ilkokula başlıyor ve annelerin aklında özellikle o soru. Çocuğuma ne yedirecekler? Benim çocuğum onu yemez, bunu yemez. Ya da arkadaşlarının yanında yiyecek mi, aç mı kalacak? Bu durumla karşılaşıp aklında soru işaretleriyle size gelenler var mı? Öykü Hanım, hemen alalım 2-3 dakikalık Evet, tabii
1: yorumunuzu.
0: ki. Beslenmeyle ilgili çok fazla aslında telefon alıyorum, ailelerden duyuyorum. Çünkü gündemde olan bu hareketliliğin, dikkat eksikliğinin yanında

0: beslenme problemi de oldukça yaygınlaştı. Özellikle ek gıdaya geçiş döneminden başlayıp ilkokul grubuna kadar olan süreçte çok yaygın var. Yani kimi aile nasıl besleyeceğini konusuyla ilgili danışmak istiyor. Kimisi besliyor ama çocuk çok fazla seçiyor. Ne olacak? Nasıl ilerleyecek? Devamlı ekran istiyor. Ekran vermeyelim. Yine aynı şekilde orada da bir ekran konumuz var. Bunların dışında ekran vermeyen ailelerde bile yani çocuk besini reddedebiliyor. Ya da yemesiyle ilgili bir problem olabiliyor. O yüzden burada eğer çocuk çok az sayıda yiyecek tüketiyorsa, belli dokulardan kaçınıyorsa, yemek gördüğünde böyle yoğun şekilde öğürmeler, kusma davranışları varsa buralarda bir değerlendirmek gerekiyor. Çünkü beslenme dediğimiz şey sadece bir besin alıp yemesi ve yutması değil. Bunun altında çok farklı şeyler yatıyor. Yani çocuğun oral motor becerilerinin ilk etapta bir değerlendirilmesi lazım. Çocuk besini ağzına götürüyor tamam ama onu gerçekten uygun şekilde çiğneyebiliyor mu? Dil becerileri nasıl? Buralara bakılması lazım. Çünkü kimi çocukta yalancı çiğneme diye adlandırdığımız şeyleri görebiliyoruz. Emerek tüketebiliyorlar ve besin gruplarına baktığımızda ben soruyorum çünkü aileye yani hangi besinleri tüketiyor, neleri seviyor, neleri sevmiyor. Ve burada besinlerde görüyorum ki kimi besin gerçekten böyle emerek, tükürükle, ağız içerisinde bekletilerek yumuşayabiliyor. Ama kimi besin ise daha böyle çiğneme becerileri gerektiren besinler oluyor. Örnek veriyorum kıyma, et, bu tarz şeyler biraz daha yoğun çiğneme gerektiriyor. O yüzden buralarda oral motor destek önemli. Bir diğer kısım ise çocuğun çiğneme becerileri çok güzel. Herhangi bir problem yok. Ama çocuk duysal olarak reddediyor. Yani görüntüsünden bile kaçınıyor. Örnek veriyorum bir makarna var. Sade istiyor çocuk. Yani oradaki salça görüntüsü, içindeki bir maydanoz ya da bir kıyma tanesinin görüntüsü onu rahatsız edebiliyor. O yüzden beslenme derken biraz daha o alt kısımlara bakmamız lazım. Çocuk görsel olarak tolere edebiliyor mu o besini? Aynı masada oturabiliyor mu? Çünkü kimi çocuk o masada olmasını istemiyor ya da o yemek pişiyorsa o ortamda bulunmak istemiyor. Kaçıyor. Kokusunu aynı şekilde tolere edebiliyor mu? Dokusunu ona dokunabiliyor mu? Kıvamı nasıl? Nasıl karşılaşıyor? Aslında nasıl tepkiler veriyor? Bunların incelenmesi önemli. Çünkü siz de yani bilmediğimiz bir besin olduğunda ilk başta o besine karşı bir fikir edinmek isteriz. Yani bir uzakta o restoranına, farklı bir restoranın bir yere gittiğimizde bir bakarız masadakiler nasıl yiyor yani çubukla mı yiyorlar, çatal mı kullanıyorlar, kaşıkla mı, elle mi? Önce bir farkında olmamız lazım nasıl beslendiklerinin. Sıcak mı, soğuk mu, üflüyorlar mı, bir sosa mı batırıyorlar? Birazcık keşfetmeye ihtiyaçları var ve burada ekran devreye girdiğinde özellikle tüm algı orada olduğu için ekran kapandıktan sonra da çocuk bunu keşfederken zorlanıyor. Ve buradaki amacımız çocuğun dikkatinin besinde oluyor olmasını sağlamak. Yani ekran vermiyor aile ama masada masal okuyor, hikaye okuyor ya da oyuncaklarıyla oynatıyor. Hayır burada da odak besinde değil ki senin anlattığın oyunda, masalda, kitapta her neyse. O yüzden biraz daha besinle temasa geçmesi, ilişkisel yolla bunu yapıyor olması çok daha önemli.
1: Çocuk deyince bizim için her şey ikinci planda kalıyor. Çünkü onlar kanatsız, masum meleklerimiz. Bunun için de en iyisini düşünmek, önlem almak biz ailelere kalıyor. Bir çocuğun sağlığının takibi diğer çocukları da çünkü toplumu da etkiliyor. Evet, bu yüzden bu hafta çocuklarda ergoterapi, okula uyum ve beslenme konusunu konuştuk. Konuğumuz ergoterapist Öykü Ercan'dı. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, dilinize sağlık efendim.
0: Çok teşekkür ederim davetiniz için de. Çok sağ olun.
1: Biz teşekkür ederiz ve her hafta olduğu gibi programı sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy'a da çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

İyi akşamlar sevgili dostlar, iyi akşamlar. Günün yorgunluğunu geride bırakıp akşamın huzurunu arayan sevgili kıymetli dostlarımız. Ben Burak Pekcan, saatler 22'yi gösteriyor. Bugün 13 Ekim 2026 ve günlerden Salı, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sesimizi sizlere Fatih İnce ulaştırıyor teknik masada. Akşamın adresinde sizlerleyiz. Bu akşam kapımızı ruhumuzu dinlendirecek zarif bir temayla açtık dostlar, adresimizde unutulmaya yüz tutmuş incelikler dedik. Her şeyin çok hızlı tüketildiği, cümlelerin kısaldığı, mesajların ekranlara sıkıştığı bir çağda yaşıyoruz. Ama bir zamanlar hayatımızın ortasında duran o zarif incelikler vardı, değil mi? Bir büyüğün hatırını sormak için çat kapı gitmek, komşudan gelen tabağı boş çevirmemek, mektubun sonuna eklenen o en içten dilekler ya da bir teşekkürün gözlerinin içine bakılarak edilmesi. Evet dostlar, günün telaşı dışarıda kaldıysa arkanıza yaslanın. Bu salı akşamında mesajlarınız ve zarif istek şarkılarınızla bizlere katılın. Akşamın adresi başladı.

Tekrar merhaba dostlar. Melodilerin o zarif dünyasından sohbetimize devam edelim. Bazen bir tatlı söz, bazen içten bir hal hatır sorma insana bütün günün yorgunluğunu unutturur. Eskiler gönül almak derdi buna, incitmekten korkmak. Karşındakinin ruhuna zarafetle dokunmak. Sizin günümüz dünyasında en çok aradığınız, keşke hayatımızdan hiç çıkmasaydı dediğiniz o eski nezaket, incelik veya güzel gelenek nedir dostlar? Mesajlarınızı ayrıca tabii ki istek şarkılarınızı Facebook sayfamıza yazabilirsiniz. Yazanlara da şimdiden teşekkürler dostlar. Bu arada açılışta unuttum, aslanlarımız Galatasaray. Bu akşam dünyanın önemli takımlarından belki de ilk 5'e girebilecek bir takım Barcelona ile İstanbul'da Ali Samiyen'de karşı karşıya geliyor. Maçın henüz ilk dakikaları, programımızla aynı anda başladı diyebilirim. Belki birkaç dakika öncesinde başladı karşılaşma, 0-0 devam ediyordu. Ben konuşmaya başlamadan önce hala da öyle görünüyor. Aslanlarımıza başarılar efendim. Dedik, nerede kalmıştık? Sizlerden mesajlar bekliyorum. Akşamki temamızla ilgili olabilir. İstekleriniz olabilir. Bir müzik daha dinleyelim. Ardından yazdığınız o güzel mesajları okuyacağım.

Sanat güneşimizi saygıyla andık dostlar. O güzel şarkıda dinledik. Bir bahar akşamı rastladım size. Ahmet Can yazmış ilk olarak Ankara'dan. Merhaba Burak Bey, kolay gelsin diyor. Teşekkür ederim efendim, size de iyi akşamlar. Bugünkü isteğimi Çürel'le Ağlarsa Anamalar. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına ve dinleyicilerine tabii ki. Ve İlkay Karabiber. Selamlar Burak Bey, hayırlı akşamlar, mutlu yayınlar diliyorum. Bugün

UEFA Şampiyonlar Ligi akşamı. Kulağım radyoda, gözüm TRT1 televizyonunda. TRT her şeye yeter efendim. Sağ olun, sağ olun. Teknik masaya ve dinleyici dostlara mutlu bir sonbahar akşamı diliyorum. Sevgiler, selamlar Ankara'ya demiş. Ağdan köyü Akören, Konya'dan harika bir aslan görüntüsüyle. Hatice Öney, Kopenhag'dan selamlar, sevgiler gönderiyor. Güzel bir eser lütfen demiş. İlyas Aydın her zamanki uyarılarını yapmış ayrıca. Sıradaki müziği İhsan Özdağ'ın, İlkay Karabiber, Mithat Kaykıl, Sedat Uzun, Selami Kabakçı, Durak Çağatay, Fatih Çelebi, Murat Şükür, Murat Odabaşı, Veysel Şahin ve Ömer Akaryalı'ya armağan ediyor. Yeşil vatanımızı da koruyalım demiş. Abdülkadir Yentür de sıradaki eseri Ceyhan'a armağan ediyor. Radyomuza, TRT'ye olan beğenisini dile getiriyor. İhsan Özdağ'ın, selamlar sevgili Burak Bey, hoş geldiniz. Hayırlı geceler diliyorum. Sizin aracılığınızla İlyas Aydın Bey'e, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Mehmet Altan, Kemalettin Kılıç, Zeki Gün, İbrahim Kaçar, Salih Kurt, radyo dostlarına ayrıca Gülşehirlilere selam olsun. Gülşehir, Nevşehir'den İhsan Özdağ'ına da selam olsun efendim. Ve Leyla Çabuk da Ordu'dan selamlar göndermiş. Ben seni unutmak için sevmedim şarkısını dinlemek istiyorum. Çalarsanız sevinirim demişler. Tabii ki çalarız efendim, tabii ki. Bu arada yoklamamıza kısa bir ara verelim. Bir isteğimizle yolumuza devam edelim. İlk olarak Ahmet Can istemişti Üçürel'den. Nağlar Sağanam Ağlar. Buyursunlar efendim.

Ankara'dan Ahmet Can içinde efendim bu güzel şarkıyı Üçürel'den dinledik. Dostlardan gelen mesajlara devam edeceğim demiştim. Şadiye Tural Aktaş, merhaba radyo dostları ve Teknik Masa'ya güzel bir yayın diliyorum. Hoş geldiniz Burak Bey kardeşim. En çok özlediğim çat kapı gittiğimiz eş dost ziyaretleri demiş. Kamuran Akkor'dan da bir isteği var ama Sara'dan buldum o şarkıyı. Kabul ederseniz ondan dinleteceğim. Evet, eskiden çat kapı gidilen eş dost ziyaretleri vardı. Komşuluklar vardı. Bu akşam o incelikleri yaşatmaya, hatırlamaya ve hal hatır sormaya devam ettiğimiz sürece insanlığımız da en iyi şekilde devam edecek efendim, çocuklarımıza örnek olacağız. Şadiye Hanım'ın bu katkısına çok teşekkürler. Kamuran Akkor değil ama Zara'dan dinleteceğiz istediği şarkıyı Şadiye Hanım'ın.

Bu aralar memleketi Vakfıkedibir'de bulunan sevgili Şadiye Tural Aktaş'a selam olsun. Kamuran Akkor'dan değil ama Zara'dan dinlettik istediği şarkıyı Şadiye Hanım'ın. Evet dostlar, diğer mesajlarla yolumuza devam edelim. İbrahim Kaçar iyi yayınlar diliyorum. Eskişehir'den selamlar demiş. Selamlar olsun Eskişehir'ime. Veysel Şahin her zamanki dostlarına Müslüm Gürses'ten bir şarkı armağan etmemi istemiş. İsmet Köklü Kayseri Kara Kimse Mahallesi'nden selam ve sevgiler, iyi yayınlar dilerim diyor. Tabii ki. Zehra Kayan Fırıncı, hayırlı akşamlar dostlar, iyi yayınlar değerli sunucumuz. Teknik Masa en derin sevgiler, selamlar Möhlin'den. Güzel bir şarkı çalarsanız mutlu olurum eşim Yakuba. Canım arkadaşım Hatice Öneyse de pekiz Şadi Aktaş'a armağanım olsun demiş. Bordo Mavi Kalplerle tabii ki efendim, tabii ki. Ahmet Can teşekkür ederim Burak Bey diyor az önceki isteğinin ardından. Evet dostlar, o zaman sıradaki isteğimizle yolumuza devam edelim. Danimarka Kopenhag'dan Hatice Öne için Tarkan şimdi mikrofonda.

Kopenhag'dan sevgili Hatice Öne için dinlettim efendim. Tarkan mikrofondaydı. Sevmekten kim usanır, tadına doyum olmaz dedi söylediği güzel şarkıda. Evet dostlar, sizlerden gelen mesajlarla, isteklerle yolumuza devam ediyoruz. Leyla Çabuk da Ordu'dan selamlar göndermişti. Ben seni unutmak için sevmedim şarkısını dinlemek istiyorum. Çalarsanız sevinirim diyorlardı. Bu arada maçtan da iyi bir haber var. 1-0 önde Galatasaray. Çok mutluyuz. Ben henüz izleyemedim. Bilgisayar o arada donma yaptı, işte kapatıp açmam gerekti falan. Ancak mesajlarınızı görmeye yetişebildim. Bakalım, başarılar diliyoruz aslanlarımıza. Evet dostlar, nerede kalmıştık? Sevgili Leyla Çabuk'un isteğinde. Buyursunlar efendim. Ahmet Özhan söyleyecek.

Ahmet Özhan mikrofondaydı. Sevgili dostlar, bu arada aslanlarımızdan gelen çok iyi bir haber var. 2-0 öne geçtik efendim. Maçın 34. dakikasında kornerden gelen topa Osimhen'in vuruşuyla 2-0 öne geçtik. Tebrik ediyoruz aslanlarımızı. Umarız devamı da gelir bu güzel gollerin. Evet, nerede kalmıştık efendim? Bir anda hani Galatasaray'ın hiç beklemediğimiz, açıkçası korktuğumuz başta 2-0 önde olması bizi de çok ama çok mutlu etti. Dostlardan gelen istekler, sevgili Veysel Şahin'in isteği. Kimlere armağan ediyordu Veysel Şahin? Şöyle bakıyorum, sayfayı güncellesem mi acaba? Çünkü Veysel Bey'in mesajı kayboldu bir anda. Evet, kusura bakmayın. Şöyle, bu arada teşekkür gelmiş. Leyla Çabuk'tan teşekkür ederim Burak Bey, bu şarkıyı dinlerken eski Türk sinemasını hatırlıyorum demiş. Ahmet Özhan'a ortak olmuş Hatice Öney. Tarkan'ın sesinden sanat eseri, harikasınız canım sunucum, çok teşekkür ediyorum demiş. Sarı kırmızı çiçeklerle tebrikler Burak Bey diyor Sedef Hanım da. Sağ olun efendim, eksik olmayın, sağ olun. Bu arada üzücü bir haber ne yazık ki Emine Sezgin'den gelmiş. Gözü kulağı bu frekansta olan herkese selam olsun diyor. Karaman Ermenek'ten Emine Sezgin. Bugün acı günüm, dayımın oğlunu kaybettik diyorum. Başınız sağ olsun, mekanı cennet olsun efendim. Ne diyebiliriz ki? Sabırlar diliyorum sadece. Sadece sabırlar dileyebiliyorum. Evet, şöyle bir bakıyorum başka bir mesaj var mı diye. Göremiyorum. O zaman Antalya'dan Veysel Şahin, dostları Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Üsbal, Türkan Tanrıverler için Müslüm Gürses'ten şarkı istemiştim diyor. Kamuran Akkor'la birlikte söyleyecekler galiba. Dinleyelim Müslüm Gürses'i.

Veysel Şahin için dinlettim efendim. Daha yokluğunun ilk akşamında dedi söylediği güzel şarkıda. Zehra Kayan Fırıncı da hayır akşamlar diyordu. Eşi Yakup Bey için de. Ayrıca Hatice Öney ve Sedef Ekiz, Şadiye Aktaş'a da armağan ediyordu. Benim istemden Serap Kuzey o zaman mikrofonda.

Mövline selamlar bir kez daha efendim. Serap Kuzey söyledi. Haberler yollasam seni çağırsam ve Ankara'dan Sedef Hanım da. Akşamın temasına konusuna güzel bir mesaj yazmış. Merhaba, Allah ne verdiyse pişirilen yemekten giderdi bir tabak en yakın komşuya. Ve hiçbir şekilde boş geri gönderilmezdi o tabak diyor. Şimdilerde bunun ayıp olduğunu düşünenlerin sayısının arttığını görüp gerçekten üzülüyorum. Ve eskileri çok özlüyorum demiş. Değerli radyo dostumuz, benim listemden de bir müzik istemişler. Çok haklısınız efendim. Ağzınıza, yüreğinize sağlık Sedef Hanım. O boş dönmeyen tabaklar çok eski bir geleneğimizdir. Bilemiyorum artık ayıp mı kabul ediliyor boş dolu göndermek. Neyse efendim. Sizin için benim listemden Sezen Aksu mikrofonda. Sonra da vedalaşırız artık dostlar.

Sedefekiz'e armağan etmiştim efendim bu güzel şarkıyı. Çok teşekkür ederim diyor. Güzel de bir kahve ikramı sarı kırmızı renklerle Galatasaray fincanıyla. Ben bu arada Galatasaray'ın 2-0 öne geçtiğini duymuştum ama daha sonra gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Ne yazık ki de Galatasaray da bir gol gördü sonra kalesinde ve maç 1-1 maçın ilk yarısı 1-1 tamamlandı. 28. dakikada Batrokov'un kaydettiği golle. Emine Sezgin, küçük şeylerden mutlu olmak, bir tabak yemeği komşusuyla paylaşmak demektir. Bereket verir derdi rahmetli anacığım ve babacığım diyor. Mekanları cennet olsun efendim. Sevdiklerimizin, kaybettiklerimizin. Emine Sezgin'e selamlar. Evet dostlar, şöyle bakıyorum saatimiz 22.54-55'e yaklaşıyor. Bir akşamın Atis programının daha sonuna geldik. Bu akşam günümüzün karmaşasında unuttuğumuz o zarif detayları, eski nezaketleri ve içimizi ısıtan zarafetleri konuşmaya çalıştık. Yarın akşam saat 22'yi gösterdiğinde bu kez iyi ki yolum kesişti dediğimiz insanlar üzerine konuşacağız. Hayatımızın akışını değiştiren varlığıyla yolumuza ışık tutan o güzel yüreklere selam göndermek üzere. Yarın akşam saat 22'de aynı adreste buluşuncaya dek her zaman söylediğim gibi dostlar. Zaman geçer ama ses, yaşananlar ve duygular kalıcıdır.

0: Ülkemizde her gün milyonlarca ekmek israf ediliyor. Bu israf ülkemizi milyonlarca lira zarara uğratıyor. Ve dünyada milyonlarca insan aç uyuyor. Onlardan biri de siz olabilirdiniz. Bir lokma ekmeğe muhtaç olmamak için ekmeğimizi, geleceğimizi israf etmeyin.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor, gazetelerse oldukça geriden geliyor. Radyo ise eski gücünde değil. Bunların yerini artık internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor. Bir yandan sosyal medyadan binlerce arkadaş eklerken, diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor ancak burada amaç bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan Jose Garzon Guterres yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: Deruga Davası 6. ve son bölüm. Yazan Ricarda Huş, çeviren Nejat Dalay, uygulayan Mehmet Çalışkur, reji Zihni Küçümen, efekt Erhan Mesutoğlu. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Nezih Deli Ormanlı, Fein Yüksel Gözen, Deruga Aytaç Yürük Aslan, Başkan Rıza Tüzün, Savcı Erol Günaydın, Barones Hale Akınlı, Svert Beyger Oya Aydonat, Mingo Aliye Uzunatagan.
1: İki Ekim günü Münih'te ölen Bayan Sviter'in ölüm sebebi önceleri kanser sanılır. Bayan Sviter servetinin tamamını ayrıldığı kocası Doktor Derigo'ya bırakmış ve yeğeni Barones Turşkovit bu servetten hiç pay alamamıştır. Barones'in uyarısı üzerine Bayan Sviter'in cesedi çıkarılır ve sanıldığı gibi kanserden değil, kürar adlı bir zehirin tesiriyle öldüğü araştırmalar sonucu ortaya çıkar. Doktor Sigismund Derigo hakkında dava açılmıştır. Doktor, karısının öldüğü günlerde bir kadın arkadaşının ziyaretine gittiğini iddia etmekte, fakat arkadaşının ismini vermek istemediğinden bu iddiasını ispat edememektedir. Bayan Sviter'in çok yakın dostu Bayan Şivet Peger'in ve 12 yıllık hizmetçisi Bayan Züger'in ifadelerinden Bayan Sviter'in servetini ayrıldığı kocasına bıraktığını doktora bildiremeyeceği mahkemece hesaplanır. Çünkü Bayan Sviter vasiyetnamenin yazıldığı tarihlerde ayağa kalkamayacak derecede hastadır. Doktorun çocukluk ve gençlik arkadaşı Gabussi, arkadaşının imkansızlıklar içinde büyümesine karşın değersizliklere ve çirkinliklere karşı son derece hassas olduğunu, böyle bir suçu işleyecek yaratılışta olmadığını mahkeme önünde verdiği ifadede belirtir. Barones Turşkovits'in avukatı Bernburger, Bayan Sviter'in öldüğü gün görülen kaşık satıcısının Doktor Derigo olabileceğini düşünmekte ve doktorun kılık değiştirip bu cinayeti işlediğine inanmaktadır. Bu yüzden seyyar satıcının o gün üzerine giydiği önlüğü aramaktadır. Tanıdığı bir ayakkabıcıya sokakta bulunmuş bir iş önlüğü aradığını, böyle bir önlük bulunursa kendisine getirmesini tembih etmiştir. Bir gün kendisini ayakkabıcı Bay Tönepe'nin gönderdiğini söyleyen çamaşırcı kadın, avukat Bernburger'e sokakta bulduğu bir iş önlüğü getirir. Kadın bu önlüğü paketlenmiş bir şekilde istasyon yakınında bulduğunu söyler. Avukat Bernburger 10 mark karşılığında kadından bu önlüğü satın alır. Avukatı önlüğün içinde bulduğu bir mektup çok sarsar. Mektup Bayan Sviter tarafından kocasına yazılmıştır.
2: Yaklaşın Bayan Şahvet Feger. Bu mektubu tanıyor musunuz?
3: Evet, Mingo'nun ölümünden birkaç gün önce postaya attığı mektup.
2: Bunu davanın başında bizden sakladınız.
3: Evet, yalan söyledim. Hayatımda ilk defa yalan söyledim. Çünkü Bayan Şiviter'e söz vermiştim.
2: Pekala. Şimdi bize mektup olayı hakkında Bayan Schwitter'le neler konuştuğunuzu anlatır mısınız?
3: Arkadaşım bana hatırı için bir şey yapıp yapmayacağımı sordu. Ben de elimden gelen her şeyi yapacağımı söyledim. Benden Doktor Derigo'ya kimsenin haberi olmadan bir mektup atmamı istedi. İstediği şeyi yapmaya söz verdim. Ona ne yazdığını sordum. Doktorla vedalaşmak istediğini, fakat başkalarının onu anlamayıp gülünç bulmalarından korktuğunu söyledi. Onun için de bu olayı gizli tutmak istiyordu.
2: Söylediklerinin doğruluğundan hiç şüphe etmediniz mi?
3: O zaman ölmeden önce doktoru bir daha görmek istediğini yazdığını sanmıştım. Doktor Derigo aleyhine dava açılınca mektubun doktor için hayli tehlikeli olabileceğini düşündüm. Doktorun felakete sürüklenmesinin arkadaşımın ruhunu ne kadar üzeceğini bildiğim için yalan söylemeyi tercih ettim.
2: Ama Doktor Derugo ayrıldığı karısını gerçekten öldürdüyse cezasız kalmasının adalete aykırı olacağını hiç düşünmedim.

0: etmediniz mi?
1: Sadece vicdanımın bana emrettiğini yapıp gerisini Tanrı'ya bırakmayı düşündüm.
0: Başka davalara örnek olacağı halde insan olarak davranışınızı kınayamıyorum. Doktor Deruga, şimdiye kadar inkar ettiğiniz halde ayrıldığınız karınız Bayan Schwitter'i öldürdüğünüz anlaşıldı. Bıraktan bu amaçla mı ayrıldınız?
2: Bilmiyorum. Neden beni gene soru yağmuruna tutuyorsunuz? Karımın dayanılmaz ağrılardan kurtulmak istediğini, bana güvendiği için başvurduğunu biliyorsunuz. Çağrılmam üzerine hemen oraya gittim, bu işi hallettim. Bu kadarı yeterli herhalde.
0: Amacımız olayı değil, sizin bu işi yaparken düşündüklerinizi öğrenmek.
2: Ne demek istiyorsunuz? O zavallı kadına yardım etmekten başka ne düşüncem olabilirdi? Vasiyetnameden haberim olmadı, onun mektubundan anlaşılıyor.
3: Artık Bayan Schwitter'in acı çekmekten kurtulmak için ölmeyi arzuladığını, kocasından bu yardımı istediğini biliyoruz. Ama gerçekten merhametinden yaptığını bilen var mı? Uzun zamandır kadının ölmesini istemediğini nereden biliyoruz? Arzusunu gerçekleştiren mektubun onu sevindirmediği ne malum?
0: Yeter. İsterseniz siz sonradan bir cinayet davası daha açabilirsiniz Sayın Savcı. Evet Doktor Deruga. Mektuptan eski karınızla ayrıldığınızdan beri temas kurmadığınız, yani mirastan haberiniz olmadığı anlaşılıyor. Ama sonra...
2: Sonra mı? Yani karıma bana ancak şu kadar para verirse arzusunu yerine getireceğimi teklif ettiğimi mi ima ediyorsunuz? Onun servetine karşılık kendimi mi satacaktım? İnsanları nasıl bir ölçüye göre değerlendirdiğinizi anlamıyorum. Sadece adi eğilimleri varsayan insanların yargıçlık yaptığı iğrenç bir dünya bu.
0: Lütfen kullandığınız sözlere dikkat edin. Hasta derecede heyecanlı olduğunuzu düşündüğüm için bu sözlere göz yumuyorum.
4: Bir dakika Sayın Başkan. Müvekkilimle birkaç kelime konuşmak için izin istiyorum.
0: Buyurun konuşun.
5: Sevgili doktor, neler yapıyorsunuz? Her şey şu anda iyi etki bırakmamıza bağlı. Sonra çok geç olacak hatırım için.
2: Bu yargıçları görünce kanım neden tepeme çıkıyor bir türlü anlayamıyorum. Burada insanı dürüstlüğünden utandırıyorlar.
5: Anlıyorum sizi. Fakat lütfen biraz daha sakin olmaya bakın.
2: Peki, peki.
4: Sorulara devam edebilirsiniz Sayın Başkan.
0: Ayrıldığınız karınızın mektubunu alınca hemen mi onun arzusunu yerine getirmeye karar verdiniz?
2: Mektubunu alır almaz yazısını tanıdım. O anda bütün varlığımı bir nefret duygusu sardı. Son yıllarda onu pek az hatırlar ama her hatırlayışımda bu duyguların pençesinde kıvranırdım. Fakat mektubu okuyunca bunlar birden kayboldu. Yerini merhamet ve sevgiye bıraktı. Bu kadar çok eziyet ettiğim, acı çeken varlığa karşı şimdiye kadar hiç duymadığım bir sevgi duymaya başladım. Bir zamanlar duyduğum kıskançlık, öc alma duygusu tümüyle yok oldu. Ağrılardan çok korktuğunu, bana ağrılı bir hastalığa yakalanırsa onu kurtarmak için öldürecek kadar kendisini sevip sevmediğimi sorardı. Ona söz verdiğim zaman her zamanki soğukkanlığını bırakıp yanıma sokulduğunu hatırladım. Ve...
6: Sevgili doktor, sizden af dilemek için geldim. Pişman olan günahkarı Tanrı bile bağışlar.
2: Bağışlanacak bir şey yok, benimle uğraşmıyor. Sözde hakkınızı arıyordunuz.
6: Sizi anlıyorum ama benden bu kadar kolay kurtulamazsınız. Sizin gibi sevebilen bir adamın nefretine de kötülüğüne de katlanılır. Hangi kadın sizin sevdiğiniz gibi sevilmek için her şeyini vermezdi?
2: Gerçekten bu sizin için düşünülebilir.
6: Bu sözünüz oldukça kırıcı. Fakat kötü niyetle söylemediğinizi bildiğim için size kırılmıyorum. Beni bu davaya iten sebep maddidir. Aslında paraya önem vermem ama mirası elimden kaçırdığıma neden bu kadar üzüldüm biliyor musunuz? Bunun sebebini yalnız size söyleyeceğim. Evliliğimden tarif edilmez derecede sıkılıyordum.
2: Evet, evlilikte sıkıntı en büyük problemdir. Ama kocanız o iyi, hoş bir adama benziyor.
6: Tabii hoştur. Onun için başka şey düşünülemez. O temiz hava gibidir, hiç hissedilmez. Evlendiğim zaman onu biraz sevdiğimi zannediyordum. Ama onun

0: Onunla beraber yaşayınca öyle sıkıldım ki prensiplerime uysaydı ona ihanet bile ederdim.
1: Kızınız da sizi oyalayamıyor muydu?
0: Herhalde evimizi o da benim kadar sıkıcı buluyordu ki bana arkadaşlık edecek yaşa gelince evden uzaklaşmak için fırsatı kaçırmadı. Yalnızlığım beni gelecek hakkında plan kurmaya yöneltti. Kızımın geçimi sağlanınca, yani evlenince ben de kocamdan ayrılacaktım.
1: Gerçekten hala ayrılmayı düşünüyor musunuz?
0: Bu yaşta mı demek istiyorsunuz? Arzu ettiğim müddetçe yeteri kadar genç sayılırım.
1: Sonra da daha eğlendirici bir adamla evleneceksiniz.
0: Evlenmek mi? Evlenmek veya ayrılmak bence önemli değil. Sadece serbest olup bu sıkıntılı havadan kurtulmak istiyorum.
1: Aslında bütün dünyada aynı hava hüküm sürer. Sıkıntıdan kurtulabileceğinizi sanmıyorum.
0: Hayır, hayır. Mesela sizinle beraberken insanın sıkılabileceğini düşünemiyorum.
1: Madalyonun bir de ters yüzü var. Zavallı Marmotte'nin kitaba yazdığı şiiri hatırlıyor musunuz? Deruga sen. Çok güzel ve şaşırtıcısın. İnsan ne sensiz ne de seninle yaşayabilir.
0: Evlilikteki günlük çatışmaları tekrar yaşamak istemem. Onları bayağı ve yıpratıcı bulurum. Artık beni bağışlayıp elimi sıkarsınız herhalde.
1: Memnuniyetle barones. Zaten mirası kaybetmeniz sizin için yeterince cezadır.
0: Evet. Bana kafesin kapılarını açacak olan paraydı o. Neredeydin? Seni merak ettim kızım.
2: Bu da nereden çıktı? Ayrı olduğumuz zaman merak ediyor muydun?
0: O başka şey. Benden uzak olduğun zaman da seni düşünseydim hayatta kalmazdım. Buradayken bana ve buranın kurallarına uymak zorundasın. İyi aileden bir genç kız hava karardıktan sonra sokakta kalmaz.
2: Bunu düşünmedim. Çünkü aksine alıştım. Öyle mutluyum ki anne.
0: Mutlu mu? Neden? Paris'e gideceğimiz için mi?
2: Yok, hayır anne. Şu korkunç dava yakında sona ereceği ve doktor beraat edeceği için. Suçsuz bulunacak değil mi?
0: Ben de buna inanıyorum ama bakalım jüri ne karar verecek.
2: Ama suçsuzluğu apaçık meydanda.
0: Yasalara göre suçsuz olmayabilir.
2: Anne. Anne, onu mahkum ederlerse dayanamam.
0: Neyim var?
2: Buna dayanamam.
0: Ne oluyorsun kızım?
2: Beni itme anne. Böyle olması benim kabahatim değil. Bana yardım et. Senden yakın kimsem yok. Onsuz yaşayamam.
0: Küçük Mingon. Onu bu kadar çok mu seviyorsun?
2: Ölmekle onu mutlu edeceğimi bilseydim seve seve ölürdüm.
3: Evet Doktor Deruga, sizi dinliyoruz. Devam edin lütfen.
1: Uzun uzun düşünüp plan kurduktan sonra seyyar satıcı kılığına girip evine gitmeye karar verdim. Durumunu gözden geçirecektim. Yıllar önce bir maskeli baloya fare kapanı satıcısı kılığında gitmiş, kimse tarafından tanınamamıştım. Herkes araya karışmış bir Slav olduğumu sanmıştı. Sakladığım elbiseyi bulup çıkardım, bir kağıda sardım. Trende ya da istasyonda üstümü değiştirmeye karar verdim. Fakat sonradan trende üstümü değiştirmenin şüphe uyandıracağını düşündüm. İstasyonda da fırsat bulamadım. Sabah çok erken olduğu için istasyonun parkında beni kimselerin göremeyeceğini tahmin ettim. Gerçekten etrafta kimseler yoktu. Satıcı gömleğini giydikten sonra esas elbisemi paket yaptım. Sıranın altına sakladım. Üstüne de etrafa saçılmış kuru yapraklar örttüm. Öğleyin karımın oturduğu sokağa geldim. Hiç heyecanlı değildim. Sadece Marmotte'yi göreceğimi aklımdan geçiriyordum. Ursula kapıyı açtığında onu gördüğümü öyle sevindim ki az kalsın kendimi ele veriyordum. Karım zili çalıp da Ursula odaya girince sokak kapısını çarptı. Ben de satıyor görüldüğüm kaşıklardan birini araya soktum. Düşünmeden yaptığım bu hareket beni ele verebilirdi. Ursula'nın bana verdiği çorbayı merdivene koydum. En yakın odaya saklandım. Oradan gelip Ursula'nın kapıyı açtığını, dışarıda dolu tabağı bulunca homurdandığını duydum. O mutfağa girince ben de dışarı çıktım. Mingo'nun odasına girdim. Sessizce "Marmotte, ben Dodo" diye fısıldadım. Karım "Dodo Ursula gidene kadar saklan" diye cevap verdi. Tekrar misafir odasına dönüp beklemeye başladım. Ursula'nın kapıyı kapatıp merdivenlerden indiğini duyar duymaz ayağa kalktım. Zaten o anda Marmotte beni çağırdı. Önce hastalığının derecesinden emin olmayı kararlaştırmıştım ama onu görür görmez ne kadar ilerlemiş olduğunu anladım. Yatağının kenarına oturdum. Konuşmaya başladık. Ursula'nın hala yanında olmasına ne kadar sevindiğimi söyledim. Birlikte geçirdiğimiz günleri andık. Ağrılarını dindirecek bir ilaç getirdiğimi, mutfakta onu hazırlayacağımı, sonra rahatsız olmadan konuşmaya devam edebileceğimizi söyledim. Bana korkuyla bakıp canımı acıtacak mı diye sordu. Sorarken dudakları titriyordu. Ölümü istediği halde ondan korkuyordu. Bu işin bu kadar kolay olmadığını, amacımın belki de uygun bir tedaviyle onu iyileştirebilmek olduğunu söyledim. Bu sözlerden sonra mutfağa gittim. Acılığı anlaşılmasın diye limonata yapıp zehri içine karıştırdım. Geri geldiğimde ağrıları artmıştı. Bardağı alıp bana minnetle bakarak içti. Sonra geçen gece rüyasında yavrumuzu gördüğünü anlatmaya başladı. Ama sözlerini tamamlayamadan kendini kaybetti.
0: Size iyi şanslar dilemeye geldim ama cesaretimi kırıyorsunuz.
1: Yanılıyorsunuz. Biraz önce kutlanmaya değer bir karar verdim. Hoşuma gitmeyen bu ülkeyi terk edeceğim.
0: Bunu zaten tahmin etmiştim. Bizimle Paris'e gelmek istemez miydiniz?
1: Hayır, uzağa, çok uzağa gitmek istiyorum.
0: Bu da güzel. Uzakta burada geçirdiğiniz tatsız olayları unutursunuz. Bu sıkıcı toplumda kıymetli bir hazine, temiz, sadık bir kalp kazandığınızı bilirseniz, belki bu sizi yavaş yavaş gene buraya getirir.
1: Sizin kalbinizi kazandığımı düşünecek kadar cüretkar değilim barones. Zaten tanımlamanız da buna pek uymuyor.
0: Hayır, pek uymuyor. Ben benimkine yakın, çok yakın, küçücük bir kalpten bahsetmiştim.
1: Ah, küçük Mingo. Ah barones. Kaybettiğim küçük Mingo'yu daima hatırlatacak bir varlığın yanımda olmasına dayanabileceğimi mi sanıyorsunuz? Eğer bunu mümkün görüyorsanız, evlat sevgisinin ne demek olduğunu bilmiyorsunuz demektir.
0: Aksine, söylediğiniz şeyi iyi bilirim.
1: Peki, inanıyorum. İnanıyorum ama ne de olsa evladını kaybeden bir babanın duyguları sizinkilerden çok daha değişik.
0: Bir annenin kızını kendisinden çok yaşlı bir erkeğe vermek istemesi de anlaşılır bir duygudur. Çünkü o sizi seviyor. Ben de size güveniyorum. Tabii buna kızımın acı çekmesini görmekten korktuğumu da ekleyebiliriz.
1: Kızınız beni tanımıyor.
0: Belki Mingo size gelse fikrinizi değiştirebilirdi.
1: Bu ikimizin de felaketi olurdu. Çocuğa ileride hayatının karanlık yönlerini biraz olsun aydınlatabilecek kadar güzel, kutsal bir hatıra bırakın. Onun sevgi dolu kalbinde lekesiz bir resmimi taşıması beni mutlu ediyor. Bunu bozmayacağınıza bana söz verin barones.
0: Onun bu duygusu sizin olduğu kadar benim için de değerlidir. Ya miras? Siz buradan giderseniz o ne olacak?
1: Gerçekten barones. Charlotte Veger olmasaydı onu seve seve size bağışlardım. Fakat para bayan Charlotte Veger'in hakkı, çünkü Mormont de onu arkadaşına bırakmayı düşünmüştü. Zaten bayan Charlotte Veger de parayı Mormont'un dilediği şekilde kullanır. Ona bir zamanlar hakkımda fazla sert düşündüğü için kızmıştım. Ama aslında sadık kalbi, cesur davranışlarıyla bu parayı hak etti.
0: Siz ve bayan Charlotte Veger sadece fakirlerin acı çekmelerine üzülen insanlardansınız. İnanın karşılaştırırsanız ben en fakir gündelikçinin karısından bile daha fakirim.
1: Evet, ama sadece orantıya vurulursa.
0: Bunu bırakalım. Sizden sadece tek bir ricam var. Kravatınızda taşıdığınız iğnenin yabancı ellere düşmesine izin vermeyin.
1: Peki, peki. Seyahate çıkarken hatıra olarak size bırakabilirim. Buradan ayrılmama sizin sebep olduğunuzu sakın sanmayın barones. Bu davadan çok önce de ıssız tarlalara gidip hayvan gibi yalnızlık içinde ölmeye karar vermiştim.
0: Sevgili doktor, biraz önce söylediğiniz her şeyi geçirdiğiniz sarsıntıların tesiriyle, eminim en yakın bir gelecekte daha insancıl, daha olumlu düşüneceksiniz. Buna inanmasam size hoşça kalın diyemezdim.
1: Güle güle barones. Mingo'ya selamlarımı söyleyin.
4: Deruga Davası adlı sürekli oyunumuzun 6. ve son bölümünü dinlediniz. Başka bir oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın sayın dinleyiciler.

Yıl 1535. Pir Sultan Abdal bunu böyle söylemiş. Söylemiş ya, bunun bir de evveli var. Katip, al kalemi bir de benden yaz. Boy boy gelmişler şu dağların ötesinden. Burası bize otağı olsun, yurt olsun demişler. Boy boy yerleşmiş, boy boy büyümüşler. Her sabah gün doğusundan iki mızrak boyu yükselen güneş, bir gün kendini göstermeyince kara kara bulutlar dolaşmış bu cennet vatan üzerinde. Küçük büyüğü saymaz olmuş, kardeş kardeşe küsmüş, en acısı bacılarımızın yüzüne bakamaz olmuşuz. 1535, 1635, 1735, 1835, 1935, 35 de benden koyun kardeşlerim. 1970'e geldik. Bir uğursuzluk çöreklenmiş ki başımıza, sürüp gitmekte. Oysa deli gönül neler ister? Barış bir yavrusu olsun ister. Adını bile hazırladı. Oğlansa Ozan, kızsa Ceylan. Ceylan buz gibi pınarların aktığı zümrüt ovalarda taştan taşa seksin. Ozan Ardahan'dan kırk pınara dolaşsın. Anlatsın Karacaoğlan'ı, Pir Sultan Abdal'ı, Köroğlu'nu. Davullar yine vurulsun. Güneş yine iki mızrak boyu yükselsin gün doğusundan. Bitsin artık bu küskünlük kardeşlerim. Uzatalım ellerimizi. Yarın tarih önünde hesap verirken yavrularımız bizi kınamasınlar.

öyle bilsin herkes, mutluyuz keza. Aşkın adına, ikimizin hatırına, ne olur sussun bizi sevenler hüda.

Ne bilsin herkes, mutluyuz keza. Aşkın adına, ikimizin hatrına. Ne olur sussun bizi sevenler, hüda aşkına.

Burası Kısa Dalga, 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Hayal perdesindeki suretlerden, modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda esinti programı sona erdi.
1: Gençlik değil, delilikti. Omzumdaki bu yükle nasıl devam edelim bilmiyorum. Ailesinin yüzüne bakamıyorum. Sadece 5 dakika. Hem kendi hayatımı hem de başkalarının hayatını mahvettim. Hız yapmak marifet değil ki. Hep benim yüzümden diyor. Hep benim yüzümden. Keşke hız yapmasa.
2: Keşke dememek için hız sınırını aşmayın.
3: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Çin'den Liang Mingshan yayınlarımız ve ülkemiz hakkındaki izlenimlerini bu mektuba sığdırmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli çalışanları, merhabalar, benim adım Liang Mingshan. Çin'in Guangdong eyaleti, Zhaoqing şehri, Fenghai ilçesinden 21 yaşında bir dinleyiciyim. Bir gün Pekin saatiyle 20-20.10 saatleri arasında evimin çatısındayım. Radyoyu ve çubuk antenini kullanarak ilk kez bir dinleme raporu yazıyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun Çince programları çok iyi ve personelde dikkatli, titiz ve düşünceli. Çince programlar aracılığıyla

Çin'de ve dünyada Çince konuşan dinleyiciler Türkiye'nin ekonomik ve kültürel yaşamını değerlendirebilir. Yurt dışına çıkmadan Türkiye'den ve dünyadan haberleri dinleyebilir. Aslında radyo dinlemeyi gerçekten çok seviyorum. 15 yıldır radyo dinliyorum. Daha çok internetten, bazen de radyodan dinliyorum yayınları. Yerimiz Guangxi'ye yakın ve ayrıca Guangxi veya komşu şehirlerden de yayınlar alıyoruz. Neredeyse aynı anda, hatta bazen komşu ilçeler ve diğer radyo programlarından daha yüksek ve net alınıyor sesiniz. Şimdiye kadar Türkiye'ye hiç gitmedim ama Türkiye'yi radyodan, televizyondan, kitaplardan ya da internetten öğrendim. Fırsat bulunca Türkiye'ye gelip gezmek isterim. Ayrıca programlarınız aracılığıyla arkadaşlarımın Türkiye'nin ekonomik ve kültürel durumunu tanımasını veya anlamasını sağlıyorum. Teşekkürler. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: 1 dakika.
1: Ülkemiz Kuzey Yarımküre'de Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesiştikleri bölgede yer alır. Anadolu Yarımadası'yla Asya, Trakya Yarımadası'yla Avrupa kıtasında toprakları bulunan ülkemizden kıtalar arası ulaşım ve ticaret yolları geçer. Ülkemiz İstanbul ve Çanakkale boğazlarıyla stratejik açıdan önemli bir konuma sahiptir. Petrol yönünden zengin Asya ve Orta Doğu ülkelerine yakın bir noktadır. Dört mevsimin belirgin olarak yaşandığı ılıman kuşakta yer alır. Büyük bölümü Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Akdeniz, Ege, Karadeniz ve Marmara denizlerinin çevrelediği ülkemizin yüz ölçümü yaklaşık 814.578 km². Topraklarımızın büyük bir kısmı Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alır. Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere ülkemizin 7 coğrafi bölgesi vardır.
0: 1 dakika.
2: Saat 1.
3: Haberler.
2: İyi geceler, ben Arzu Meliye. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Petra Bayır ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra terörle mücadele ve İsrail'in Filistin'deki soykırımı ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Petra Bayır ile görüştü. 5. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplandı. A1, BUS ve Pardus'un geriye kalan 49 fonu kapsamında ödemelerin hafta sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğü bildirildi. Fon teklifinin yasalaşmasıyla 65 fona ait ara ödemelerin ivedilikle tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş fon soruşturması kapsamında babasıyla ilgili ortaya atılan iddialara tepki gösterdi. Farklı hesaplardan bilinçli saldırı organize ettiler dedi. Suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Bakan Göktaş, babanın ve ailemin bu fonlarda hesabı yok diye konuştu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brüksel'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Bolat, Avrupa

Birliği ile artan ticaret ve yatırım hacmine dikkati çekti. Türkiye artık birliğin yalnızca ticaret ortağı değil, güçlü ve vazgeçilmez bir parçası dedi. Üye ülkelere ekonomik işbirliğini güçlendirme çağrısında bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye arkeolojisinde hedeflerinin kazı ve koruma çalışmalarının sürekliliğini sağlamak olduğunu söyledi. Ersoy, Denizli'deki İtalyan Arkeoloji Misyonları Sempozyumu'nun açılışında konuştu. İtalya ile arkeoloji alanında yeni işbirliklerinin yapılacağını da belirtti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş gücü ve yerli savunma teknolojileri Ankara Polatlı'da sahaya yansıdı. Yapay zeka destekli hedef planlamasından kamikaze dronlara, yerli tank savar sistemlerinden lazer silahlarına kadar onlarca teknoloji Ateş Serbest 2026'da görücüye çıktı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bu yıl ilk defa kullanılan silah ve sistemlerin Türkiye'nin ulaştığı üstün seviyeyi gösterdiğini vurguladı. NATO'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması geldi. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska, Türk savunma sanayisinde mükemmel örnekler olduğunu söyledi. Türkiye'de sadece son birkaç yılda değil, uzun süredir fiili bir savunma sanayi devrimine tanık oluyoruz dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması ödül töreninde konuştu. Duran, Türkiye yüzyılına vizyonu doğrultusunda etkili bir iletişim ekosistemi inşa etmek için gayret gösterdiklerini belirtti. Dijital platformların dijital diktatörlükler haline geldiğinin altını çizen Burhanettin Duran, söz konusu tehditlere karşı atılması gereken ilk adım iletişim ve medya alanında dekolonizasyonu sağlamaktır dedi. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi güncel borç tablosunu açıkladı. Verilere göre belediyenin borcu 2,5 yılda 6 katına çıktı. Toplam borcun 5 milyar 300 milyon liradan fazlası ise personel şirketine ait. Ankara Etimesgut Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarına yönelik yeni bir operasyon yapıldı. Aralarında iki belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 5 belediye personeli 25 kişi gözaltına alındı. Balıkesir'in 3 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 20 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 2 kuru sıkı tabanca, 3 şarjör, 250 fişek, 555 sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Türkiye Avrupa Birliği ile vize serbestisi görüşmelerini sürdürüyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Ekim-Kasım aylarında Avrupa Birliği yetkilileriyle seyahatleri kolaylaştıracak yöntemler üzerinde durulacağını söyledi. İstanbul Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yapılan uçak seferleri askıya alındı. Cidde'ye yapılan bazı uçuşlardaysa iptaller oldu. Bursa'da otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Yemen'de gerilim tırmanıyor. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sürüyor. Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde alarm verildi. 3 patlama sesi duyuldu. Bazı Arap havayolu şirketleri Suudi Arabistan uçuşlarını durdurdu. Husiler Yemen'in Taiz kentinde köylere saldırdı. Biri çocuk, 6 kişi hayatını kaybetti. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği İspanya ekibi Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Haberleri sunduk.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba, ben Miray Önsal. Başka Haberler Merkezi'ne hoş geldiniz. Yapımcımız Gökmen Sarmaşık ve teknik sorumlumuz Ersin Aydemir'le yarım saat boyunca sizdeyiz. Bir haftanın ardından Mehmet Kancı'yla gündemin kıyısında kalan fakat tüm dünyayı ilgilendiren haberleri konuşacağız. Bu hafta gündemimizde neler var Mehmet Kancı? Sizden alalım.
1: Selamlar Miray Önsal ve Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicilerine de merhabalar. Bu hafta programımızda yine yapay zeka ile ilgili oldukça ilginç haberler var. Ve bir de tabii ki TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü Akşit'in yaptığı açıklama hafta sonuna damgasını vurmuştu. Akıllı teknolojiye sahip elektrikli araçlar niye savunma sanayi tesislerine girmemeli? Bununla başlayacağız. Ardından Fransa'da herhalde tarihin en ilginç siber saldırılarından biri yaşandı. Henüz dünya pek farkında değil ama siber saldırıların nelere mal olabileceğine dair gerçekten çarpıcı bir örnekti. Kabataş Erkek Lisesi öğrencilerinin de yapay zekayı kullanarak yaptıkları bir araştırma var diziler üzerinde. Bunun da sonuçlarını beraberce değerlendireceğiz. Miray Önsal'la ve sizlere aktaracağız. Rusya'da Yandex veri merkezlerine düzenlenen saldırılar da yine bu haftanın konularından biri olacak. Ve Almanya'da malum Eylül ayı aşırı sağ parti AfD'nin eyalet seçimlerindeki yükselişiyle geçmişti. Bu partinin Saksonya-Anhalt eyaletinde meclis başkanlığı almasını ve bunun etkilerini konuşacağız. İlginç etkileri var çünkü. Ve elektronik sigaralarla ilgili de sonda bir haberimiz olacak.
0: Yine dolu dolu başlıklarla dinleyicilerimize sesleniyoruz. Yapay zeka elbette günümüzde en çok konuştuğumuz alanlardan biri. Ve bu hafta çok önemli bir haber vardı. Nitekim sosyal medyada da bayağı gündem oldu. Çünkü TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü Akşit dedi ki, yapay zeka ile savaş simülasyonu yaparsanız yapay zeka hemen her seferinde arabaları füze olarak kullanıyor. Ne demek o? Yerde yürüyen güdümlü füze olarak kullanıyor. Arabanın kontrolünü ele geçiriyor. Seni askeri birliğin kapısına çakıyor. İçinde sen varsın yoksun, yapay zeka pek ilgilendirmiyor onu. Çok tehlikeli. Aynen bu ifadeleri kullandı ve dolayısıyla Türkiye olarak Aselsan, Roketsan, Havelsan gibi bizim savunma sanayinde en önde gelen firmalarımızın kampüslerine yabancı elektrikli arabaların sokulmadığını belirtti Akşit. Evet. Bir güvenlik önlemi olarak.
1: Evet, özellikle Çin Halk Cumhuriyeti'nde üretilen elektrikli araçların dünyanın çeşitli ordularında belli bir rütbenin üzerindeki kişiler tarafından kullanılmamasına dair uyarılar var. Dolayısıyla artık akıllı teknolojilere sahip robot süpürgelerden otomobillere kadar her türlü aracın veri toplama kabiliyeti ve bu verileri daha sonra nasıl değerlendireceği meselesi, bunların hacklenme ihtimali, bunların hacklenmesiyle bazı metropollerde yaratılabilecek kaoslara dair ihtimaller çeşitli ülkelerin istihbarat servisleri ve güvenlik örgütleri tarafından değerlendirilen tehditler arasına girmeye başladı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela sürücüsüz taksilerle ilgili zaman zaman haberler geliyor. Sen de görüyorsundur. Bu taksilerin bir sebeple kafalarının karışması durumunda bir anda milyonlarca kişinin yaşadığı şehirdeki trafiğin allak bullak olmasına yol açacak kaoslar yaratabiliyorlar.
0: Yani bu hacklenmesiyle
1: de mümkün. Ve veri toplama meselesi, görüntülü veri toplama meselesi, sesli veri toplama meselesi de yine ülkeleri en fazla rahatsız eden konuların başında geliyor.
0: Özellikle arabalar zaten çok böyle sensörlerle, kameralarla, haritalama sistemleriyle donatılmış bir vaziyette ve gerçekten çok fazla.
1: Sadece otomobil değil, aslında sosyal medyada geçen hafta dikkatimi çeken bir başka haber vardı. Bir iş yerinde kullanılan bir kahve makinesinden muazzam bir veri trafiği fark ediyor. Bir mühendis kökenli bir çalışan.
0: Böyle bir terabayt tarzı böyle büyük bir şey indirildiğini fark ediyor.
1: Tabii muazzam bir veri trafiği fark ediyor. Mühendis kökenli bir çalışan ve diyor anında
0: fişi çektim
1: diyor. Çünkü acaba bu veri, yani bir kahve makinesinde niye bu kadar bir veri trafiği olur?
0: Evet.
1: Yani en masum akıllara gelen şu, bu konuyla ilgili olarak işte insanların kahve içme alışkanlıkları ile ilgili, kahve içme miktarı ile ilgili, o iş yerindeki kahve tüketimine dair bilgileri makine üzerinden çeşitli kahve markalarına satıldığı ihtimali. En masum şey bu. Konuyla ilgili ortaya konan teori bu. Ama şu ana kadar ben bu olayın ardından o kahve makinesi markasından herhangi bir açıklama görmedim. Eğer bu gerçekse, yani otomobilleri bir kenara bırakıyorum, bir kahve makinesi bile veri toplama amaçlı olarak kullanılıyorsa en masum haliyle bile son derece rahatsızlık verici. Yani bundan 3-4 sene önce daha bir AVM'ye yaklaştığımız zaman telefonlarımıza reklam gelmesinden şikayet ediyorduk.
0: Doğru. Şimdi ben şeye döneceğim. Cezveyle kahve yapmaya. En temiz o gibi gözüküyor.
1: Evet, yani bunları dinledikten sonra insan tabii ki
0: Çekiniyor.
1: çekiniyor, çünkü kontrolünün bize ait olmadığı evler, konutlarda
0: Evet.
1: yaşamaya başladık.
0: Yani iznimizin alınmamasını bir kenara bırakıyoruz. Böyle bir şeyden haberdar bile olamayız.
1: Tabii
0: Yani
1: ki.
0: kim kahve makinesinden verilerin toplandığını en
1: Şimdi
0: masum ihtimalle
1: şimdi
0: düşünebilir ki?
1: akıllı ev pazarlanıyor,
0: Evet.
1: değil mi? Akıllı ev gerçekten, yani o

0: Akıl bizim için faydalı bir akıl mı
1: Evet.
0: acaba? Yani o akıllı ev diye bize sunulan üründeki o kamera ve sensörlerin sağladığı bilgilerin bizde kalacağının bir garantisi var mı?
1: Bir de mesela düşündüğümüzde eve ne zaman girip çıkıyoruz? Hani akıllı ev sistemleri bunları biliyor. En temel şeyleri
0: Tabii ki.
1: biliyor. İşte mesela perde kapatma komutları var sesli bir şekilde. Ne zaman uyuyorsun? Ne zaman perde kapanıyor? Ne zaman uyanıyorsun? Yani sizin hayat rutininize dair her şeyi biliyor.
0: Bak çok güzel bir şey hatırlattın. Mesela bazı spor yapan insanların kullandığı programlar var. Strava gibi programlar var. Mesela geçtiğimiz yıllarda Rusya'da bazı, hatta bunu Amerikan ordusuna da yaptılar. Rus ve Amerikan ordusundan subaylar kendi yaşadıkları şehirde koşuya çıkıyorlar. Koşu yaptıkları güzergahı, çünkü o programlar üzerinden başkalarının görmesi de mümkün. Ve onlar koşu parkurlarında kurulan pusularda öldürüldü. Ciddi bir istihbarat zafiyeti olarak
1: Evet.
0: değerlendiriliyor. Yani
1: Kesinlikle.
0: akıllı telefonlarla çok güvenlik düzeyi yüksek toplantılara girmek, katılmak, hatta geçtiğimiz günlerde bir İranlı general bu konuyla ilgili alay konusu oldu.
1: Neden?
0: Yani hala hazırda Amerika Birleşik Devletleri ile savaş halinde olan bir ülkesiniz, general rütbesinde bir kişisiniz, girdiği basın toplantısında bileğinde bir akıllı saat tespit
1: Evet,
0: edildi.
1: bunu hatırladım.
0: Yani
1: Yani akıllı saatlerin de dediğiniz gibi
0: akıllı saatler, akıllı saatlerde
1: şaibeli.
0: kullandığınız işte en basit, size masum görünen spor programları, koşu
1: Evet.
0: programları, işte kahve makinenizdeki veri trafiği, bütün bunlar sizin kontrolünüzde mi acaba gerçekten?
1: Süpürgeler, o da
0: Yani
1: bayağı.
0: süpürgeler mesela, işte bir İspanyol mühendis Amerika Birleşik Devletleri'nde birkaç bin robot süpürgeyi hacklemişti. O tarihten sonra o marka robot süpürgenin Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanımının yasaklanması için yasal düzeyde harekete geçildi.
1: Yani inanılmaz gerçekten. Bir yandan siber saldırılar da
0: Ya
1: dediğiniz gibi çok sık oluyor.
0: bu gerçekten, bu haftaki bu siber saldırı geçen hafta sonu meydana geldi Fransa'da ve sadece bu Fransa ile sınırlı kalmadı. Hollanda'ya, başka Avrupa ülkelerine de etki etmiş bir saldırı bu.
1: Şimdi evet, bazen süpürgeler hackleniyor filan dedik ama bu sefer de süpermarketlerin buzdolapları hacklendi. Siber korsanlar süpermarketlerin sıcaklık dereceleriyle oynadı.
0: Buzdolaplarının sıcaklığı.
1: Buzdolaplarının sıcaklık dereceleriyle oynadı ve ülke genelinde çok sayıda marketin internet bağlantılı soğutma sistemleri çökmüş vaziyete geldi, yani siber saldırı sebebiyle
0: Çökmüş.
1: 50 dereceye kadar bu
0: Tabii.
1: sıcaklık uzaktan yükseltiliyor ve tabii ki oradaki malzemeler de mahvoluyor.
0: Mağazalarda yangınlar çıkıyor, soğuk zincir
1: Evet.
0: kırılıyor, gıdalar çöp haline geliyor. Ve dediğim gibi bu Fransa'da bir perakende zincir süpermarketin 150 mağazası bu saldırıdan etkilenmiş. Yani olay çok acayip. Yani bir daha bunu izah etmek istiyorum. Uzaktan erişimle internete bağlı buzdolaplarının ısılarını yükseltiyorlar. 50
1: Evet.
0: dereceye yükseltiyorlar. Bu bazı dükkanlardaki buzdolaplarının da yangına yol açıyor. Bazılarında gıdanın bozulmasına yol açıyor.
1: Bu şimdi kimin aklına gelir ki yani?
0: Gerçekten kimin aklına gelir? Yani gerçekten bir ülkede anarşi yaratmaya niyetiniz varsa, gıda güvenliğini tehlikeye atarak orada bir kaos yaratmak istiyorsanız yapılabilecek bir şey.
1: Ulusal Siber Güvenlik Ajansı da bu konuyu takip etmek için,
0: Tabii.
1: araştırmak için
0: Bu
1: görevlendirilmiş.
0: işin Hollanda ve Belçika'ya uzanan ayakları da var bu arada. Yani sadece Fransa ile sınırlı kalmadı. Ama gerçekten bugüne kadar gördüğüm bu alandaki en ilginç saldırılardan bir tanesi bu.
1: Bir ilginç haber daha var. Bu da yapay zeka ile ilgili. Saldırı değil ama bir hile, bir aldatma belki diyebiliriz. Bir dolandırıcılık ya da diyebiliriz.
0: Evet.
1: Daha doğru ifade olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde 54 yaşındaki Michael Smith bir yapay zeka yardımıyla yüz binlerce şarkı oluşturdu. Ve bu şarkıları, yapay zeka ile oluşturduğu şarkıları bot hesaplarla dinletti ve sonunda böyle 8 milyon dolardan fazla bir kazanç elde etti. Şimdi bir kere şarkılar zaten yapay zeka ile oluşturulmuş. Hani bir müzisyenin şeyi yok, emeği ya da yaratıcılığı yok diyelim. Ama dinleyiciler de sahte. Otomatik bot sistemiyle kendi şarkılarını milyarlarca kez dinletmiş bu kişi. 10 bin bot hesabından. Ve 2017-2024 yılları arasında yürüttüğü bu yöntemle 8 milyon dolardan fazla telif geliri elde etmiş.
0: Yani Spotify, Apple Müzik ve YouTube Müzik gibi kanallarda bu şeye
1: Ödeme yapıyor.
0: 7 yıl boyunca bu duruma uyanmamış ve
1: Evet.
0: muhtemelen yapay zeka teknolojisi devreye girdiği için bu durumu fark etmiş olabilirler. Eğer yapay zeka devreye girmeseydi belki de hiç fark etmeyeceklerdi bu durumu.
1: Evet. Mahkeme bu kişiyi, Smith'i 18 ay hapis cezasına çarptırdı ve ayrıca 8 milyon 92 bin dolarlık kazancına da el konulmasına hükmetti.
0: Ya burada tabii enteresan olan şu, geçtiğimiz işte günlerde yapay zeka beceremediği için Ford markasının eski deneyimli mühendisleri tekrar işe alması vakasını hatırlattı bu bana. Niye? Hı hı. Şimdi burada eğer bu müzik platformlarında tecrübeli insanlar çalışıyor olsa Michael Smith diye bir adam var.
1: Kim
0: bu? Kim bu? Evet. Diye sorarlardı herhalde. Yani evet, biraz müzik dünyasına aşina bir insan olsa, bu alanda uzman bir insan olsa, bu kadar dinlenen şarkılar neymiş, biz bu insana niye 8 milyon dolar ödeme yapıyoruz diye sorgulama ihtiyacı duyardı bir insan.
1: Belli ki çalışanların da çok dikkatini çekmemiş belli bir süre.
0: Yani
1: 8 yıl kadar bir süre.
0: Belli ki çalışanlar hiç devreye dahi girmemiş bu,
1: evet,
0: süreçte.
1: Doğru.
0: Yani bir takım işte internet sistemlerinden, yapay zeka sistemlerinden yararlanarak bu iş gayet güzel 7 yıl boyunca yürümüş.
1: Ya da belki hani ödemeler de bir otomatik şeye bağlanmış
0: tabii
1: olabilir.
0: Tabii ki. Yani kimsenin kimseyi görmediği, tanımadığı bir sistemde böyle gayet güzel akmış 8 milyon dolar. Ama yapay zeka hep tabii ki olumsuz kullanılacak değil. Türkiye'den güzel bir örnekle devam edelim. Sen de mutlu ol.
1: Evet. Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri güzel bir şeye imza attı yapay zeka ile ilgili. Dizi araştırmaları yapan bir yapay zeka geliştirdiler. Ve böylelikle dizilerin yapay zeka tarafından analiz edilmesiyle birlikte Türk dizilerindeki kadına yönelik şiddet sahneleri mercek altına alındı. İki öğrenci bunu tasarladı. Bora Candan ve Onur Yıldırım. 4 popüler televizyon dizisinin izleyiciler tarafından en çok tekrar izlenen sahnelerini yapay zeka desteğiyle analiz ettiler. Ve sonuç çok dikkat çekiciydi.
0: Evet, dizilerin isimlerini söylemeyelim ama 4 popüler televizyon dizisi.
1: İncelenen sahnelerin yaklaşık 1/3'ünde kadına yönelik şiddet unsurlarına rastlandı. Dizilerden birinde hatta bu oran %48'e kadar çıktı. Çalışmanın diğer bölümünde ise 109 öğretmenin kadına yönelik şiddet konusundaki farkındalığı araştırıldı. Sonuçlara göre öğretmenlerin genel farkındalık düzeyi yüksek. Ancak mesleki kıdem arttıkça dizilerden etkilenme düzeyinin yükseldiği, şiddete yönelik duyarlılığın ise azaldığı görüldü.
0: Evet, gerçekten enteresan ve güzel bir çalışma olmuş. Uluslararası hakemli bir dergide de yayınlanan çalışma yaklaşık 1000 projenin yarıştığı Üsküdar Üniversitesi Bilim ve Fikir Festivali'nde de dereceye girmiş. Yani bu lise öğrencilerini, Bora Candan'ı ve Onur Yıldırım'ı tebrik ediyorum. Yani yapay zekanın gerçekten bugüne kadar gördüğüm en faydalı kullanımlarından bir tanesine imza atmışlar.
1: Yani yapay zeka destekli denetimlerin yaygınlaştırılmasına belki ön ayak olacak.
0: Evet, belki
1: bu
0: de Radyo Televizyon Üst Kurulu bundan sonra çocuklarımızın çalışmasını alıp kendi sistemlerine entegre ederek daha etkili bir denetim mekanizması oluşturulmasına da yardımcı olur.
1: Evet. Şimdi bir yandan tabii gençler bunu sadece böyle işte olumlu ve güzel araştırmalar için kullanmıyor. Nitekim teknolojinin özellikle gençleri nasıl olumsuz anlamda etkilediğini de sıkça konuşuyoruz programımızda. Nitekim bu olumsuzluklardan korunmak için de sosyal medyaya karşı bir kısıtlama öngörülmüştü. Düzenlemeler yapılıyordu. Hem dünyada hem de Türkiye'de adımlar atılmıştı. Ve Türkiye'de 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik getirilen düzenlemenin 1 Kasım'da yürürlüğe girmesi öncesinde EDAM'dan dikkat çekici bir rapor geldi. Ve bu rapora göre belli başlı tavsiyeler yapıldı. Mesela çocukları ekrana bağlayan bağımlılık yapıcı algoritmalar, kişiselleştirilebilir bildirimler ve sonsuz kaydırma tasarımlarının engellenmesi gerektiği belirtildi. Hani bu kısıtlama nasıl olacak? Biraz da sanırım onların düzenlenmesine ilişkin bir şeydi. Kademeli erişim önerisi vardı. Mesela 15-17 yaş grubuna özel ebeveyn denetimli ve kısıtlanmış hizmet sunulması, yabancılarla iletişimin sınırlandırılması vurgulandı. Çocukların akran zorbalığı, cinsel şantaj ve uygunsuz içeriklerden korunması için teknoloji devlerine de sorumluluk düştüğü belirtildi bu rapor.
0: Tabii hatırlıyorsam Meta uzun süre kendisinin kullanıcılarını manipüle ettiğini inkar ettikten sonra şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde milyonlarca dolara ulaşan tazminatlar ödemeye başladı. bağımlılık yarattıklarını reddediyorlardı. Halbuki bu sosyal medya mecralarının özellikle bağımlılık yaratması için çalışmalar yaptıkları ispat edildi.
1: Evet, 1 Kasım'da da yaş doğrulama sistemi sosyal medya için
0: Türkiye'de
1: gelecek. Türkiye'de de gelecek.

0: gündeme gelecek. Bakalım bu nasıl uygulanacak tabii. İşin uygulama boyutu da çok önemli.
1: Kesinlikle denetim boyutu da oldukça önemli. Rusya'ya geçelim. Rusya'nın teknoloji devi Yandex'e ait veri merkezleri insansız hava araçlarının hedefi oldu. Ve 3 saldırı yapılmıştı. 5 veri merkezi yanlış hatırlamıyorsam. Büyük zarar gördü ve bu veri merkezlerinde faaliyetler tamamen durduruldu. Ölen ya da yaralanan olmadı fakat tabii ki bu şirketin dijital hizmetleri etkilendi. Mesela Yandex'in işte depolama, navigasyon, işte arama motoru gibi birçok hizmeti vardı. Dünyanın pek çok noktasında Yandex'in bu işte hizmetlerine erişimde problemler yaşandı. Hatta böyle Yandex hisselerinde düşmeler oldu diye haberler de vardı. %3,4'ten fazla değer kaybettiği de yine basında yer aldı. Hakikaten burada şeyi görüyoruz artık. Savaş sadece böyle cephede silahların birbiriyle karşılaştığı bir şey değil.
0: Tebrik ederim. Şimdi ben de onu söyleyecektim. Yani savaş dediğimiz şey çok başka boyutlara ulaştı. Niye başka boyutlara ulaştı? İşte yine bu yapay zeka teknolojileri ve kamikaze drone, insansız hava araçları, insansız su üstü ya da su altı droneları savaşı başka bir boyuta taşıdı. Mesela işte Ukrayna Rusya'nın Google sistemi olarak kabul edilen Yandex'i hedef almaya başladı. Bugün yani 13 Ekim günü itibariyle Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında her an savaşın yeniden alevleneceğinden endişe ediliyor. İran bu sabah itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'ne yeni bir tehdit de bulundu. Ve eğer saldırıya uğrarsa Körfez bölgesindeki veri merkezlerini vuracağını açıkladı ki daha önce bunu yapmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki veri merkezlerine İran çeşitli saldırılar düzenlemiş ve ağır hasar vermişti. Dolayısıyla artık bu dediğimiz gibi bilginin depolandığı alanlar, dijital teknoloji merkezleri de savaşın doğal hedeflerinden biri haline gelmiş bulunuyor.
1: Şimdi hem ilk başta ne gördük aslında ABD-İran arasında boğazların bir kriz haline geldiğini,
0: işte enerji sektörü önce zarar gördüğünü
1: ama veri merkezlerinde geri kalır bir yanı olmadığını görüyoruz aslında.
0: Tabii ki stratejik tesislere yani olası bir çatışmada tehlike altındaki stratejik tesisler listesine her gün bir yenisi ekleniyor diyebiliriz buradan yola çıkarak.
1: Evet.
0: Yani bir de mesela bu veri merkezlerinin soğutma ünitelerini dahi vursanız arzu ettiğiniz zararı verirsiniz. Mesela geçen ay Polonya'da bir sabotaj yaşandı. Starlink'in oradaki merkezi kundaklandı ve yangın sonucunda Starlink yani alçak irtifa uydu sistemi, Ukrayna'nın füze ve drone saldırılarında kullanılan alçak irtifa uydu sistemi bir süre devre dışı kalmak zorunda bırakıldı.
1: Şimdi Avrupa'ya geçelim. Hazır siz Ukrayna demişken oradan biraz daha Avrupa tarafına bakalım. Almanya'da seçimler özellikle bizim konuştuğumuz başlıklar arasındaydı. Şimdi bu AfD'nin yükselişine tepkiler devam ediyor. Nitekim böyle işte belli başlı önde gelen insanlardan, markalardan bile hatta bir rest durumu var. İşte koalisyon yapmıyor bazı partiler ya da işte bazı markalar böyle AfD'yi dışlayan politikalar, stratejiler geliştiriyor vesaire. Yine Almanya'nın en önemli otomobil firmalarından biri aşırı sağcı AfD'li bir siyasetçinin makam aracına karşın bir rest çekti. Yani bir makam aracı krizi söz konusu. Saksonya-Anhalt eyaleti meclis başkanlığı seçilen 35 yaşındaki Tobias Rauscha Alman otomotiv devinden beklenmedik bir hamle geldi. Şirket Rauscha'nın seçildiği gün meclis başkanının makam aracı için daha önce sunduğu kiralama teklifini geri çekti. Diyor ki yani sen bizim arabamıza binemezsin.
0: Diyor. Burada tabii şunu belirtmek lazım. Saksonya-Anhalt eyaleti Eylül ayında yani 2026 yılı içerisindeki Almanya'daki eyalet seçimlerinde hem Almanya'ya hem de Avrupa'ya derin şok yaşatan bir sonuç getirmişti. AfD burada %40'ın üzerinde oy aldı. Ancak eyalet parlamentosunda tek başına hükümet kuracak çoğunluğu çok az farkla kaçırdı. Şimdi orada güya kimse AfD ile koalisyon yapmak istemiyor zannedilirken peki bu AfD ile siyasetçi nasıl oldu da Saksonya-Anhalt eyaletinin meclis başkanı seçilebildi? Şöyle seçildi. Gizli yapılan oylamada Hristiyan Demokratlardan bazı milletvekilleri bu AfD'li adaya oy verdi.

0: Şimdi
1: Desteklediler.
0: tabii desteklediler. Dolayısıyla el altından çok ciddi bir şekilde Almanya'da şu anda bazı eyaletlerde aşırı sağla Hristiyan demokratların işbirliğine gittiklerine dair şüpheler ve tepkiler de büyüyor. Bir de konunun böyle bir boyutu var. İşte bu olayların gölgesinde 35 yaşındaki Tobias Rauch'a Alman otomotiv devlerinden bir tanesi makam aracı vermeyi reddediyor ve bu konudaki teklifini geri çekiyor.
1: AFD'de Alman otomobil üreticilerinden teklif gelmemesi üzerine makam aracı için Tesla seçeneğinin gündeme getirmiş bu arada.
0: Ha çok güzel.
1: Elon Musk'a çağrı yapılmış.
0: Evet, Elon Musk bunu memnuniyetle kabul edecektir. Çünkü Elon Musk ve onun yakın durduğu siyaset çizgisi 2018 yılından itibaren Almanya'daki siyaseti yeniden dizayn etmek istediklerini açıkça ifade etmişlerdi. Ve AFD ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler son derece şüpheli ilişkiler bütün hızıyla devam ediyor. Bu arada daha da ilginç olan tabii AFD'nin seçim vaatleri arasında en önde gelen vaatlerinden bir tanesi Ukrayna'ya verilen siyasi ve askeri desteğin kesilmesi ve Rusya ile ilişkilerin yeniden tesis edilmesi.
1: Evet.
0: Yani oldukça karmaşık, garip bir denklemin
1: Bir
0: içerisinde
1: yandan da
0: Almanya.
1: Tesla araç olabilir gibi söylemleri
0: Tabii
1: var.
0: ki.
1: Yani biraz evet farklı ve karmaşık dediğiniz gibi. Şimdi programımızın sonuna doğru da yaklaştık. Tabii her zaman her başta yetiştiremiyoruz ama hangisiyle devam edelim?
0: Kısaca Cibuti açıklarında meydana gelen gemi kazasına bir değinelim. Çünkü Cibuti açıklarında bunlar Yemen'e ulaşmaya çalışan Etiyopyalı, büyük kısmı Etiyopyalı düzensiz göçmenler gemileri batıyor. 109 kişinin öldüğü tahmin ediliyor. 116'dan fazla kayıp var.
1: Ve ölenlerin 15'i de çocuk.
0: Evet, yani bunlar tabii tahmin edilen rakamlar. Geçen ay yanılmıyorsam Atlantik Okyanusu'nda benzer bir vaka yaşanmıştı. Moritanya'dan yola çıkıp İspanya'nın Atlantik Okyanusu'ndaki adalarına ulaşmaya çalışan bir tekne batmıştı. Haftalar sonra teknenin battığından haberdar olunabilmişti. En azından buradaki Cibuti'deki coğrafyanın kısıtlı olması nedeniyle teknenin battığından daha erken haberimiz oldu ama dünyanın haberi oldu ama yani kim bilir böyle kaç tane tekne her ay dünyada kimsenin haberi olmadan
1: Batıyor.
0: batıyor ve bu insanlar denizde yitip gidiyorlar.
1: Maalesef yani bu hakikaten suyun görünen yüzü, bir de bizim hiç haberimiz olmayan,
0: Tabii
1: basına
0: ki.
1: yansımayan nice hikayeler, nice yarım kalan hayatlar
0: Evet.
1: sularda gidiyor,
0: Somluyor.
1: yitip gidiyor.
0: Elektronik sigaralarla bitirelim istersen
1: Evet,
0: programımızı.
1: olur. Trakya Üniversitesi'nden Profesör Doktor Galip Ekoklu, elektronik sigaraların farklı renk ve aromalarla gençler için daha çekici hale getirildiğine dikkat çekti. Bu elektronik sigaralar sanki böyle masummuş gibi hani
0: Evet.
1: görülüyor ve
0: Oyuncak gibi
1: bir
0: pazarlanıyor.
1: sosyalleşme aracı haline
0: Evet.
1: geldiği ifade ediliyor. Halbuki hani bu işte bir aksesuar ya da işte bir sosyalleşme aracından çok çok çok daha masum gibi görünmesine rağmen tehlikeli. Uzmanların en önemli uyarısı elbette nikotin bağımlılığı konusunda. Kullanım yaşının düşmesine de yine
0: Tabii
1: uzmanlar
0: ki.
1: dikkati çekiyor. Ben de görüyorum yani hani kafelerde hakikaten bu genç yani liseli belki de diyebileceğimiz gençlerin elinde bu elektronik sigaralardan var.
0: Şimdi bugün yurt dışına gittiğiniz zaman artık o sigara paketlerinin albenili, renkli renkli hallerinden geriye eser kalmamış vaziyette. Sigara paketleri tamamen siyah olarak dizayn ediliyor ve markayı bile neredeyse okuyamıyorsunuz üzerlerinde. Yani Türkiye'de de geçtiğimiz haftaki tartışma konularından bir tanesi Sağlık Bakanı Memiş'in dile getirdiği sigara satışında TC istenmesi. Yani 18 yaşından küçüklere sigara satılmaması ve TC istenmesi meselesiydi. Şimdi Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden Profesör Doktor Asiye Çiğdem Şimşek de demiş ki sosyal medyada diyor elektronik sigara özellikle kokmuyor, aromalı ve daha az zararlı gibi söylemlerle gençlere sunuluyor.
1: Berbat kokuyor bu arada
0: Yani berbat kokusu bir yana
1: yani.
0: akciğer rahatsızlıkları konusunda
1: Hırıltı,
0: ciddi
1: solunum
0: tabii ki ciddi
1: problemleri,
0: tehlikeler
1: öksürük.
0: yarattığı ortada ve buna rağmen yani sigaranın belki zararları 1970'li 80'li yıllarda çok bilinmiyordu ama günümüzde artık bu tür ürünlerin yarattığı tehlikeler, yol açtığı sağlık sorunları bu kadar bilinirken hala bunun bir sosyalleşme aracı olarak kabul görmesi gerçekten insan aklının mantığının kabul edemeyeceği bir konu benim
1: Yani
0: için.
1: gençler için işte bir gruba ait olma ve dışlanmama isteği.

bütün ürünlerine işte yönelttiğini bu gençleri hani ifade ediliyor. Ama dediğiniz gibi yani çok ciddi sağlık problemlerinin önünü de açıyor. Başka Haberler Merkezi'nin sonuna geldik. Program yapımcımız Gökmen Sarmaşık ve teknik sorumlumuz Ersin Aydemir'e de çok teşekkürler. Ben Miray Önsal. Yarım saat boyunca Mehmet Kancı ile gündemin kıyısında kalan başka haberleri konuştuk. Haftaya Salı aynı saatte sizle olacağız. Başka Haberler Merkezi'nde görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu, sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Dilimizde bazı kelimeler var ki aynı şekilde yazılır ama anlamları farklıdır. A, D, E, M diye yazdığınızda Adem ve Adem olarak iki ayrı kelime yazmış olursunuz. Okurken ikisinin arasındaki tek fark A sesindeki uzunluktur. Bu iki kelimenin başında Arapçada iki farklı harf var. Biri ayındır, diğeri elif ama biz ikisini de A ile yazıyoruz. Adem yokluk, var olmama, bulunmama anlamına gelirken Adem kutsal kitaplara göre ilk insan ve ilk peygamberdir. Eş yazımlı olduğu için sesteşliği önlemek amacıyla ya da karışmayı önlemek amacıyla Türk Dil Kurumu yazım kılavuzunda insanoğlu adam anlamına gelen Adem kelimesinde A'nın üzerinde düzeltme imi dediğimiz şapka vardır. Adem kelimesi hiçlik, ölüm ve boşluk anlamlarına da gelir. Tasavvufta varlığın hiçliğidir. Aynı zamanda sız, sızlık anlamı veren önektir. Adem kelimesini söylerken A sesi açık ve kısa, E sesi orta olarak seslendirilir. Yalın haldeki okunuşunu verelim. Adem, Adem. Ünlüyle başlayan bir ek aldığında orta E sesine döner. İnsanlığın babası sayılan Adem derken A sesi açık ve uzun, E sesi orta olarak seslendirilir. Yazımda A harfine düzeltme işareti koyuyoruz. Adem ilk peygamberin adıdır. Adem ilk insan, Adem insanoğlu deriz. Telaffuzunu dinleyelim. Adem, Adem. Bir hapishanedeki en yoksul mahkuma, diğer mahkumlar Adem baba der. Kısa A ile söylenmesi gereken Adem ise yokluk demektir. Ama kişi adı olan Adem'i A sesini uzatmadan Adem diye söyleyen var mı bilmiyorum. Şimdi her iki kelimeyi karşılaştıralım. Adem, Adem. Adem ve Adem'in birlikte olduğu bir tekerleme sunalım. Adem'e Adem gerekir. Adem anlar Adem'i, Adem Adem olmayınca nitsin Adem Adem'i? Kişinin adı Adem ise elbette yokluk anlamına gelen

0: Adem şeklinde okunmaz. Aslında Adem adında bugüne kadar yanlış bir telaffuza rastlanmamıştır. Tam tersine yokluk anlamındaki Adem, Adem olarak söylenebilmektedir. Adem ve Adem'in yazımı birbirine benzer. Yazım farkı sadece kişi adı olan Adem'in büyük harfle başlamasıdır. Diğeri cümle içinde küçük harfle başlar. Biz yokluk anlamındaki Adem üzerinde birazcık duralım ve bu kelimenin geçtiği sözlere bakalım. Adem'i merkeziyet, merkezin olmaması durumu yani yerinden yönetim. Bunu Adem'i merkeziyet diye okursak hatalı olur. Eskiden kullanılan bir ibare var. Adem'i muvaffakiyet yani başarının olmaması ya da başarısızlık anlamındadır. Burada da A sesini kısa söylüyoruz. Yine eskiden Ademi diye bir kelimemiz vardı. Yoklukla ilgili, ölüme ilişkin demektir. Varlığın hiçliği anlamına da gelir. Arzu biliyorsunuz istemek, talep etmek demektir. Adem ise yokluk, hiçlik, boşluk olduğuna göre ademi arzu, arzu yokluğu yani talepte bulunmama, talep etmeme anlamındadır. Ademi arzu herhangi bir şeye karşı isteksizliktir. Bu durumda ademi ciddiyet de ciddiyetsiz, ciddiyetten yoksun olabilir. Ademi emniyet ise emniyetsizlik, güvensizlik, itimatsızlık anlamına gelir. Ademi idare, idaresizlik, yönetimsizlik veya yönetim boşluğu anlamındayken, ademi icabet, icabet etmeme, yapılan bir çağrıya gitmeme manasına geliyor. Ademi ifayı, ifa etmeme, yapamama, yerine getirememe diye çeviririz. Ademi iktidar diye bir söz var. Yönetim boşluğu, iktidarsızlık, hükümetsizlik demek olduğu gibi güçsüzlüğü, gücü yetmezliği de ifade eder. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün sporun geleneksel dünyasının silikon çipler ve yapay zeka tarafından nasıl yeniden şekillendirildiğinden söz edeceğiz. Spor artık sadece kas gücü ve ter değil. Çünkü artık veriler, sensörler ve pikseller sonucu doğrudan belirliyor. Dijital teknolojinin spora en büyük katkısı ise hata payını en aza indirmesi. Futboldaki VAR ve yarı otomatik offside sistemleri, özel kameralar ve topun içindeki çipler sayesinde milimetrik kararları hatasızca çözüyor. Ne tuhaftır ki adalet artık insanın gözüyle değil, bilgisayarın işlemci hızıyla ölçülmeye başladı. Ayrıca akıllı kumaşlar ve vücut sensörleri sporcuların kalp atışından sakatlık riskine kadar tüm verilerini anlık olarak teknik ekiplere ulaştırabiliyor. Bu teknolojik dönüşüm izleyici deneyimini de farklı boyuta getirdi. Düşünsenize, sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileri sayesinde gelecekte evimizdeki koltukta otururken Formula 1 pilotunun kokpitindeki görüş açısına bile ortak olabilmek mümkün olacak. Fakat teknoloji sporu daha ulaşılabilir kılarken bir yandan da adeta bir video oyununa dönüştürüyor. Verilerin bu kadar baskın olduğu bir düzende sporun o doğal ve doğaçlama ruhunun kaybolup kaybolmayacağı ise en büyük soru işareti. Özetle teknoloji hatasızlık vaat ediyor ancak bazen küçük insani hataların yarattığı o unutulmaz efsaneleri de özlememiz kaçınılmaz. Sözümüzün sonunda dijitalleşme sporun beyni olabilir. Fakat kalbi her zaman sahada kalan o gerçek teri ve tutkuyu mutlaka arayacaktır diyelim. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Ö.

0: hem hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas hafızası.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Notaların dansı.

0: dansı programını dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 3.
2: Haberler.
1: İyi geceler, ben Arzu Meliye. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Petra Bayır ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra terörle mücadele ve İsrail'in Filistin'deki soykırımı ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Petra Bayır ile görüştü. 5. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında toplandı. A1, Buls ve Pardus'un geriye kalan 49 fonu kapsamında ödemelerin hafta sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğü bildirildi. Fon teklifinin yasalaşmasıyla 65 fona ait ara ödemelerin ivedilikle tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturması kapsamında babasıyla ilgili ortaya atılan iddialara tepki gösterdi. Farklı hesaplardan bilinçli saldırı organize ettiler dedi. Suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Bakan Göktaş, babamın ve ailemin bu fonlarda hesabı yok diye konuştu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brüksel'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Bolat, Avrupa Birliği ile artan ticaret ve yatırım hacmine dikkati çekti. Türkiye artık birliğin yalnızca ticaret ortağı değil, güçlü ve vazgeçilmez bir parçası dedi. Üye ülkelere ekonomik işbirliğini güçlendirme çağrısında bulundu. Girişimler desteklenmeye devam ediyor. Bu kapsamda Ankara'da Ulus Girişim Ofisi hizmete açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ofisin yeni başarı hikayelerinin adresi olacağını söyledi. Bakan Kacır, 91 girişimcinin de TÜBİTAK programı kapsamında mükemmeliyet mührü almaya hak kazandığını ifade etti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş gücü ve yerli savunma teknolojileri Ankara Polatlı'da sahaya yansıdı. Yapay zeka destekli hedef planlamasından kamikaze dronlara, yerli tank savar sistemlerinden lazer silahlarına kadar onlarca teknoloji Ateş Serbest 2026'da görücüye çıktı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bu yıl ilk defa kullanılan silah ve sistemlerin Türkiye'nin ulaştığı üstün seviyeyi gösterdiğini vurguladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması ödül töreninde konuştu. Duran, Türkiye yüzyılına vizyonu doğrultusunda etkiledi.